0: Reklam.
1: Hyundai Veyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Marsancaktepe'de.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam. Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam.

0: Reklam. Opel Combo 750 bin TL'ye varan 0 faiz ve takas desteği avantajlarıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
1: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.

0: Reklam.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Radyo Spor.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.

0: Reklam.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Radyo Spor.
3: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam. Opel Corsa Ekim ayına özel 1 milyon 335 bin TL'den başlayan fiyatlarla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam. Beşiktaş milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Hyundai Veyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Öğle Kuşağı'nda keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbol da, spor da olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-Trick.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz.
0: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-Trick, 2012'den beri Öğle Kuşağı'nın vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
2: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
3: Biz de boş değiliz.
2: Evet. Biz de deriniz.
0: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-Trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
4: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Sizlerle birlikte hafta sonunun son gününde, pazar gününde Radyo Spor'a her hafta olduğu gibi basketbolla açıyoruz. Herkese keyifli, mutlu pazarlar diliyorum, ümit ediyorum. Ailenizle geçirdiğiniz sağlıklı, sakin, huzurlu ve keyifli bir pazar günü olur hepiniz için. Evet, biliyorsunuz pazar günleri genel itibariyle programları sizlerin de katılımıyla birlikte interaktif yapıyoruz. Burada sizlerden gelecek mesajlar beraberinde güncel ya da zamansız konuları, burada çoğu zaman ya da geçmişe yönelik konuları konuşuyoruz. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir gündem turu yapıp sonra mesajlara döneceğiz. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum: 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları ilerleyen dakikalarda vereceğimiz reklamın hemen akabinde değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim. Ve çağrıda bulunalım. Günün sonuçlarından hızlıca başlayalım. Kısaca, daha doğrusu Fenerbahçe Terfin Euroleague'de bir Olympiakos mağlubiyeti almıştı. Bildiğiniz gibi düzeltmem, Panathinaikos mağlubiyeti almıştı. Çift maç haftası öncesi biraz rotasyonlu bir karşılaşmada Fenerbahçe Glint Çayırova Belediyesi'yle karşı karşıya geldi deplasmanda. Karşılaşmada 185'lik skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe Terfin oldu. Dün özellikle rotasyonu geniş tuttuğunu gördük yine. Sarnasinski, Üçüsün. Ama buna ilave eden artık şeyinler ki, Fenerbahçe'de son dönemine merakla beklenen ismi. Yaklaşık 20 dakika parkede kaldı. Ne kadar iyi gözüktü, ne kadar verimliydi, bunlar tartışılabilir. Çok fazla sorumluluk aldığını, çok fazla aslında inisiyatif aldığını söylemek mümkün değil ama çok da en azından sahada kaldığı bölümde fena bir görüntüsü yoktu. 10 sayı, 2 rebound, 2 asist, 2 top çalmalık bir Shane Larkin performansı izledik. Öte yandan sezon başından bu yana oldu olacak soru işaretlerini beraberinde barındıran Will Clyburn 18 sayıyla takımın en skoreri oldu. Wade Baldwin'in 15, Sert Açan'ın 14 sayısı vardı Fenerbahçe tarafında. Yani Fenerbahçe'lerde hafta içi alınan mağlubiyetin ardından moraller biraz bozuktu ama ligde tökezlemeden yola devam dedi Fenerbahçe. Bu hafta gerçekten zor iki maç var ama ikisi de evde. Yani Fenerbahçe deplasmana gitmeyecek en azından Euroleague'de. Böyle bir avantaja sahipler. 13 Ekim yani Salı günü saat 20.45'te Jalgiris Kaunas'ta karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Bu sezon bütün maçlar sonunda yalnızca bütün maçlar sonunda Euroleague'in iyi gözüken takımlarından iki tanesi. Jalgiris Kaunas'ta son maçta Barcelona'dan

0: yemişti orada. Sterling Brown'ın karşısında Edwards'lı, Jonas Valančiūnas'ın Tubelis'li kadroyla birlikte gerçekten ligin iddialı takımlarından biri olacakmış izlenimi ciddi şekilde var. Yine Partizan'la sonrasında karşı karşıya gelecekler. Onlar da 4 maç sonunda 3 galibiyet alarak aslında sürpriz bir giriş yapmışlardı lige. Bakalım, ümit ediyorum Euroleague'de de temsilcimiz adına güzel bir hafta olur diyelim. Bugünün maçlarına baktığımız zaman da yine Euroleague'deki temsilcilerimizden bazılarını sahne alacağını göreceğiz. Anadolu Efes 15.30'da Denizli Basket'le karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde yine Beşiktaş 18'de Türk Telekom'la Ankara deplasmanında karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes tarafında Mike James'in sakatlığının ardından moraller ciddi biçimde bozulmuştu ve Cameron Payne eklemesi geldi. Hafta içi bütün bu hadiselerin akabinde çıkılan ilk maçta Olympiakos karşısında sahada çok dirençsiz bir görüntü vermişti Anadolu Efes. Orada da tat kaçıran bir skor alındı. Yaklaşık 23 sayılık farkla karşılaşmadan galip ayrılan taraf Olympiakos olmuştu. Hafta içi Anadolu Efes Jalgiris deplasmanı, düzeltiyorum, evinde Bayern Münih'i konuk edecek. Sonrasında Jalgiris Kaunas deplasmanında boy gösterecek. Yine bugün Türk Telekom karşısında Ankara'da sahne olacak Beşiktaş. Haftanın son maçında Euroleague'de Cuma günü Baskonya'yı 92-83'lük skorla geçerek bu sezon ikinci galibiyetini almıştı. Bugün Türk Telekom maçından sonra zorlu bir Bulgaristan deplasmanı oynayacak Beşiktaş, İsrail'deki Bafuel Tel Aviv'e karşı 14 Ekim'de. Yine Cuma günü önümüzdeki hafta saat 8'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Siyah Beyazlar evinde Bayern Münih'i konuk edecek. Euroleague'de de takvim bu şekilde bu hafta için. Bunu da paylaşmış olalım. Evet, hatırlatalım, 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Güncel konularla alakalı, zamansız ya da geçmişe yönelik konularla alakalı mesajlarınızı bekliyoruz. Hem soru cevap hem de sohbet niteliğinde bir program oluyor bildiğiniz gibi pazar günleri, bol interaktif sizlerle katılımıyla. O sebepten ötürü mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdilik biz kısa bir araya gidelim. Aranın ardından hemen tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
9: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
10: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
11: Radyo Spor!
12: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
2: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
7: Radyo Spor'un

0: tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor, zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia içinde o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
3: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. Reklamdan önce de dediğim gibi pazar günlerini bildiğiniz gibi interaktif sizlerin de katılımıyla birlikte yapıyoruz. Şu anda bir WhatsApp kutumuzu kontrol ediyorum. Zamansız konulara da girebiliriz. Daha önce geçmiş ile alakalı da çok fazla işte eski sporculardan, eski hadiselerden bahsettiğimiz oldu. Ne güncel sorular da gelebilir. Bir WhatsApp hattımızı hızlıca kontrol edelim bakalım neler varmış. Ciddi sayıda da mesajımız var bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım isterseniz bunlarla beraber. Burak kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Sevgili Volkan Bey yazmış İzmir'den. Volkan Korkmaz. Beşiktaş'ın Euroleague'de gelecek sene devam etmesinin bir yolu var mıdır? Yani play-in ya da play-off mu yapmalı, Final Four zorunluluğu var mı demiş Volkan Bey. Normalde aslında ilk altı ama yani doğrudan play-off yapması gerekiyor ama. Gerçekçi baktığımızda sanki bu sezon hani play-in potasında işte ne bileyim 10-14 arasında bitirmesi de yeterli olur. Hani doğrudan play-off yapmak çok mümkün değil işte lige yeni gelen bir takım için. Bu Beşiktaş'la alakalı değil, kim olursa olsun. Zannediyorum dediğim gibi o 10-14 arası ya da 8-14 arasında kalmak yeterli olabilir. Burada doğru yatırımları, bütçeleri oluşturmak lazım. Doğru transferleri yapmak lazım. Bütün bunları bir araya getirebilirsen muhtemelen kalıcı olabilirsin ama yani ligin dibine demir atarsan, çok mütevazı bütçelerle yarışmaya çalışırsan çok kolay olmaz orada kalıcı olman. Yani şu an Beşiktaş tam orta bir noktada kazanıyor. İşte seyirci desteği evinde oynadığı maçlarda gayet güzel ve biraz bütçenin ve kadro kalitesinin artması gerekiyor ama bence Euroleague'de kalıcı olabilmek adına bakalım. Ümit ediyorum kalıcı olur Beşiktaş Euroleague'de. Sevgili Yunus abi yazmış. Selamlar 6. adam, hoş geldin. Öncelikle Mustafa Demirkaya kardeşim kanda pıhtılaşma ve enfeksiyon kapmış. Kendisine acil şifalar diliyorum. Önce sağlık diye düşünüyorum. Allah şifa versin. İnşallah. Ayrıca Hüseyin Mecit, Salim ve Bahadırcan. Ayrıca selamlar, sevgiler, saygılar. Yunus Delfin Dane demiş. Buradan Yunus abiye de selamlar. Herkese de selamlar ayrıca. Çok geçmiş olsun Mustafa Bey'e de buradan. Yunus abi vesilesiyle onu da söyleyelim. Genel bir salgın var herhalde. Herkes hasta. Benim de burnum tıkalı mesela. Yani hakikaten de zorluyor yayın yaparken son birkaç gündür burun tıkanıklı. Herkeste bir kırgınlık ya da ne bileyim çoğu kişinin serumluk olduğunu görüyorum. Ciddi problem var herhalde. Yani mevsim geçişinden de bağımsız mikrobik bir durum söz konusu olduğunu tahmin ediyorum. Herkes zor günler geçiriyor. Ben de gece mesela reflüyle saat 4'te uyandım. O da şu an biraz sesimde çatallaşmaya neden oluyor. İnanılmaz bir boğaz ve göğüs yanmasıyla ama yani dönem olarak bu şeyler var ya, çok inanmam ama retro falan bir şeyler diyorlar ya, yani teknolojik aletler bozulacak, herkes sağlığına dikkat etsin falan, herhalde öyle bir şey mi var anlamadım ki yani. Çevremde herkesin bir sağlık sıkıntısı yaşadığını görüyorum. Çok geçmiş olsun buradan herkese şimdiden. Günaydın, mutlu hafta sonları demiş Dursun Türker ve Kadir Bey. Ortak mesaj atılabildiğini WhatsApp'tan ilk kez görüyorum. Hani aynı kişi mi? Ha, bir WhatsApp grubu. Kadir Bey, Dursun Bey ve biz varız. Ha, okey. Şaşırdım. Normalde WhatsApp kutusunda böyle şeyler görmeye alışık olmadığımız için garipti. Günaydın Burak kardeşim. Tatil dönüşü yoldayım. Levent hocamız yazmış. Umid ediyorum tatiliniz güzel geçmiştir. Keyifli, dinlendirici, kafayı resetleyen bir tatil olmuştur. Ben artık şeyi keşfettim mesajın devamına girmeden. Tatil beden yorgunluğunu almıyor. Üstüne koyuyor beden yorgunluğunu ama kafayı biraz resetlemiş oluyorsun. Ben ne zaman tatilden dönsem daha yorgun hissediyorum bir hafta. Mesajı 2 saat önceden yazdım. Montella'nın hakkını teslim edelim önce. Yıllardır katılamadığımız finallere götürdü bizi. Yerine gelecek olan bu futbol ikliminde çıtayı orada tutabilir mi? Emin değilim. Tabii mesela Montella'yı çok eleştirdim. Neyse, tamamını okuyayım, ondan sonra değerlendireyim. Program ile ilgili minik bir öneri. Mertelam'dan ilham aldığım doğrudur. O Chicago Jingle'ı ile yine bir numara olsun. Basketbolda Led Zeppelin'in Who La The Love'ın giriş bölümü. Çok iyi şarkıdır bu arada Who La The Love. Hatta bu The Voice programının Ukrayna versiyonunda da çok güzel bir yorumu vardır. Yine Led Zeppelin'in Robert Plant'in nefis vokallerinden biri. Who La The Love'ın giriş bölümü sözlerden hemen önceki bölüm ikinci albümden. Tüm dinleyenlere iyi pazarlar demiş Levent Özdoğlu. İyi olur program girişine. Chicago'nun jingle'da The Serious Adam Parsons Project olması lazım grubun adının da. Who La The Love da çok iyidir. Ben Led Zeppelin'i de çok severim bu arada. Levent Hoca yine sevgili Levent Özdoğlu. Levent Hocamız yine beni kalbimden vurdu. Led Zeppelin'i çok severim. Who La The Love'ın girişi de çok güzeldir. Dinamik bir Jimmy Page gitar solo denmez ama gitar ritim gitarla girer. Jimmy Page'in bir girişi vardır o şarkıda. Sonrasında Robert Plant'in de nefis bir vokali vardır. Burada bakıyorum Led Zeppelin'den hani kendimden başka ne katabilirim? Öneri, bir tane de öneri şarkı atmak istediğim için bakıyorum. Listemde 15-16 tane sadece favorilerde Led Zeppelin var. All of My Love çok iyi şarkıdır bu arada. O da iyidir. Zaten klasiklerden Stairway to Heaven ve Immigrant Song. Immigrant Song da çok iyidir. Göçmen şarkısı Türkçe karşılığıyla. Led Zeppelin severiz. Progressive Rock, Progressive Metal severim. Pink Floyd'u da çok severim. Mesela Time diye bir şarkıları var, çok iyi. Tavsiye ederim onları da. Levent hocamızın da güzel bir müzik sevgi var. Daha önce Pink Floyd'la alakalı da bir sohbetimiz olmuştu kendisiyle. Wilbeck'in Beşiktaş için ilaç gibi geldi, ne dersiniz demiş ilaveten. Yani evet, geçen YouTube'da katıldığım bir programda ben dedim ki Beşiktaş Euroleague'e yıllar sonra gitmiş, orada Dümen'i, Komutay'ı 2 yılda toplasan 10 maç oynamayan bir oyuncuya veriyorlar, bu yanlış, çok yanlış falan diye bayağı bir söylenmiştim. Planlama olarak bence halen yanlış ama tebrik ediyorum Scottie Wilbeck'ini tebrik ediyorum. Gerçekten iyi gözüküyor, keskin gözüküyor. Sorumlu kalmaktan kaçınmıyor. İşte ona destek olarak Devin Dotson gibi oyuncuların, Anthony Brown gibi oyuncuların performansını görüyoruz. Hal böyle olunca Beşiktaş'ın lider olarak Scottie Wilbeck'in fena gözükmüyor, onu söyleyebilirim. Montella konusunda da bence futbol olarak Montella asgari düzeyde şu kadronun potansiyelini ortaya çıkarttı ama işte bu toksik futbol ikliminde gelen hoca bu asgari düzeyde de ortaya çıkarabilecek mi kadroyu, bu iyi bir enstrüman olarak kullanabilecek mi, o soru işareti. Mesela Levent Hoca bende farklı bir bakış açısı yarattı şu anda. Çünkü ben hani Montella'nın çok başarılı olduğunu düşünmüyordum ama yeni gelecek hocaya böyle başarılı olacak bir alan bırakabilecek miyiz, böyle bir ekosistemin, iklimin içinde olacak mı? O da farklı bir soru işareti mesela. Tabii can sıkıcı bir soru işareti ama Levent hocamız güzel bir noktaya parmak basmış. İnşallah zaten şey olur biliyorsunuz. Yeni teknik direktörler geldikten sonra takımlar bir ivmeyle başlar, o klasiktir. Ama tabii burada da şey var artık. Hani Uluslar B Ligi itibariyle, Uluslar A Ligi itibariyle düzeltiyorum. Birinci grup itibariyle artık hani yeni gelen koçun kazandıracağı ivmeyle varabileceğimiz bir nokta yok. Yani artık zaten elenmeyi garantiledik. O kötü oldu. Hani bu yeni moral motivasyondan, ivmeden faydalanabileceğimiz bir pozisyon oluşmadı maalesef. O biraz kötü. İnşallah doğru hoca seçimi yapılır. Çok tartışmaya açık konularla yüz yüze gelmeyiz kısa süre içerisinde. Ya burada en çok biliyorsunuz şeyin, Montella'nın rotasyon tercihleri, kadro tercihleri tartışılmıştı ki bence çok da tartışılmalı tartışmalı kadro tercihleri vardı. Bakalım kim gelecek, nasıl bir yol haritası izlenecek. Fatih Tekke ismi çok konuşuluyor son dönemde. Bunun haricinde Arda Turan da

0: NBA All-Star istatistikleri, en iyi defans oyunculukları vesaire. Ne işin var oralarda? 40 yaşında neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Muhtemelen iki seçenek var. Ya oyunculuk döneminde finans yönetimini hakikaten iyi yapamadı. Ki olabilir. İki, ya da basketbolu gerçekten çok seviyor. Çünkü Tayvan'da falan bayağı ligin ortağı olmuştu. Tayvan liginde de basketbol oynayıp ne yapacaksa. Dwight Howard'ın bilmiyorum yani Amerika'ya dönmeme sebebi orada üzerinde davalar var. yüz kızartıcı suçlardan ötürü. Bayağı etiketlenmiş bir oyuncu son dönemde. Herhalde bilmiyorum dünyanın başka yerlerinde para kazanıp orada mı vakit öldürmeye çalışıyor. Nedir tam olarak düşüncesi ama... enteresan. Fena da oynamamış bu arada dün Gürcistan Ligi'nde. Ne kadar gerek var tartışılır. Herhalde basketbolu çok seviyor ya da dediğim gibi meteliğe kurşun atıyor. İkisinden biri artık. Hangisi takdirini size bırakıyorum. Belki kendisi de bir noktada bir katarsis yaşar. Bizim çok meşhur ülkemizde herkes konuşuyor ya. Bir podcast programına çıkar. Onlar da enteresan. Yeni bir kültür. Tabii bunlar da podcast olarak yükleniyor Radyospor uygulamasına ya da işte ne bileyim web sitesine. Yanlış anlaşılmasın ama podcast kafasında herkesin çıkıp bir özel hayatını anlatması, bir katarsis yaşaması bilmiyorum. Mesela ben şahsen çok sıkıntılarını bu kadar ulu orta istediğin kadar hani topluma arz olmuş ünlü bir kişi ol ya da olma bu kadar ulu orta paylaşılmasını mesela çok makul bulmayan biri olarak garipsiyorum açıkçası. Ama yeni kültürde hep bunlar var. Mesela şey de vardı. İşte Dünya Kupası öncesi oyuncularımızın yaptığı podcast programı da çok dikkat çekmişti. Artık böyle değişik bir internet kültürünün getirileri var. Yani bakalım Dwight Howard da belki bir gün bir podcast'e çıkıp içindeki artık sıkıntıları neyse onları bir şekilde paylaşır. Bilmiyorum göreceğiz. Sevgili Burak Alaca günaydın. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar sizlere de. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. 0538 052 14 87 0538 052 14 87 nolu Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiğince sizlerden gelen mesajları burada değerlendirmeye de gayret gösteriyoruz. Pazar günü interaktif, biraz daha sohbet odaklı. Çünkü Perşembe, Cuma, Cumartesi basketbol gündemini daha zaten derinlemesine masaya yatırıyoruz. Hazır burada fırsat varken biraz da sohbet etmekten yanayım. Zamansız farklı konular olabilir. Genel kapsamlı bir spor sohbeti güzel oluyor. Pazar günleri diyelim. Bakalım mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Merhaba, 2010-2011 Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Beşiktaşlı Engin Ülgenay, selamlar sevgiler. 2010-2011 Süper Kupa finali, bunun için belli bir tarih ya da TFF'nin çalıştayı var mı mesela? Ben bilmiyordum şu an, bakalım. O dönem oynanmamıştı bu 3 Temmuz sürecinden ötürü. Oynanacağına dair bir enformasyon var mı onu anlamadım. Şu an hani planlamada böyle bir şey var mı? Yok. En son 2024'te bir açıklama gelmiş bu konuda Beşiktaş cephesine oynamaya hazırız diye. Bunun haricinde çok da bir gelişme yok konuyla alakalı. Varsa hani benim kaçırdığım bir şey yazarsanız üzerine konuşalım, çok sevinirim. Buradan Engin Bey'e selamlar. Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanacak. Fenerbahçe'nin şampiyonu tescillendi biliyorsunuz sonrasında. Orada artık o dönemki yaratılan infialinlerden bir soru işareti kalmadı gibi gözüküyor. Bir reklamımız var. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Sonra reklama gidelim. Bu arada Progressive Rock'la ilgili bir mesaj geldi. Onu da okuyacağım. Gözümün ucuyla gördüm. Reklam sonrası 0538-052-1487 diyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.

0: Toyota. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Teşekkür ediyorum katılım sağlayan herkese. Günaydın Burak Bey, Üsküdar'dan Mustafa. Sana bizim takımı sorayım Fenerbahçe'miz abi. Çok kötü oynuyoruz gerçekten. 12 dakikada gol atıyoruz. 12 dakikada gol atıyoruz. 85 dakika bekliyoruz. İsmail Hoca kendini bitiriyor bence. Sizin aracılığınızla söylediğim istifa demiş. Ya o kadar keskin bir yorum yapamayacağım ama yani sonuç aldığı sürece ne desek boştum mesela. Sonuç aldı. Çaykur Rizespor deplasmanında. Ama şu da bir gerçek. Bunu da açık yüreklikle söyleyeyim. Ben seyir zevki görmüyorum. Çok izlerken keyif almıyorum Fenerbahçe'yi. Ya Galatasaray için de aynısını söyleyebilirim bu arada. Rice'la birlikte Trabzonspor'u ilk iki maçında beğendim. Beşiktaş tarafını sezon başından bu yana futbol olarak beğendiğimi söyleyebilirim ama dediğim gibi Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan da bu sene bir futbol sever olarak izlerken çok keyif aldığımı söyleyemeyeceğim. Yani aksini düşünen varsa tabii ki her türlü görüşe de saygı duyuyorum. Geçen hafta ben de 5 gün yattım. Halen soğuk algınlığı. Allah sen başta olmak üzere bütün herkese şifalar versin. İnşallah iyisin diyelim. Allah daha iyi etsin. Anneye babaya hürmetler, sevgiler, saygılar demiş sevgili Yunus Delfindane. Teşekkür ediyorum buradan Yunus abiye güzel mesajı için. Bu arada salı günü sağanak yağmurlar başlıyor. Sıcaklık birden 26'dan 17'ye düşüyor. Çok dikkatli olmak gerekir. Vallahi ben yağmuru seviyorum ya. Mümkünse yağsın yani, bilmiyorum. Hani belki sevmeyenler vardır ama şahsi görüşüm. Ben yağmur yağmasını işte ne bileyim. Sonbaharın ya da mevsimlerin. Mevsim gibi yaşanmasını, mevsim normallerinde yaşanmasını seviyorum. O yüzden ben dediğim gibi isterdim. Bu yağmur lavanın bir an evvel başlamasını. Bakalım salı günü geleceği de söyleniyor işte Yunus abinin dediği üzere. Progressive Rock demişken Tom Savior'ın Rush'tan yeni drummer'ı Anika ile dinleyin. Kadın Neil Peart efsanesinin yerine gelmemiş, efsaneyi büyütmeye gelmiş resmen. Neil Peart, pardon. Ya burada şey var. Grupların orijinal versiyonunun üzerine gelen sanatçıları ben çok sevemedim ya. Mesela Motley Crue'de zamanında Vince Neil yerine bir vokalist gelmişti. Bu Hooligans Holiday'in olduğu albümde hiç beğenmedim. İşte ne bileyim. Şu an Linkin Park'a bence çok başarılı bir vokalist geldi ama Chester'ın yerine aynı hissiyatı vermiyor bana mesela. Burada beğendiğim bir tane vardır. Ki o da sonra dağıldı. Yani David Lee Roth geri döndü. Van Halen'da Sammy Hagar dönemi. Bence mesela orijinal David Lee Roth döneminden tamamen subjektif, kimse katılmaz muhtemelen. İkonik şarkılar çok David Lee Roth döneminde çıkmıştır. Bence Sammy Hagar dönemi daha iyidir mesela Van Halen'ın. Böyle bir öneride bulunabilirim. Şahsım adına. Bilmiyorum var mı başka bir öneriniz. Burada Osman Bey'in gelen müzik zevki. Yine Levent hocamızın da aynı şekilde. Bir ilgimi çekti. Ona istinaden soruyorum. Ben mesela dediğim gibi gruplarda yenilenen. Mesela Metallica'da işte Cliff Burton'dan sonra Mecburi bir ayrılık tabii o vefat üzerine. Allah rahmet eylesin. Onun üzerine bir Robert Trujillo hamlesi geliyor. Mesela Ozzy Osbourne'un bas gitaristi falan mecburi ve iyi bir hamle ama çoğu zaman ben değişiklikleri sevmiyorum. En azından onu söyleyebilirim. Günaydın, iyi yayınlar. Beşiktaş-Fenerbahçe 2010-2011 Ertelenen Süper Kupa finali için önerimdir. Ankara'da yıkılan 19 Mayıs stadı bitmek üzere. Bittiğinde açılış maçı olarak Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa finali oynayabilir. Ben Süper Kupa konusu 15 yıl sonra neden gündeme geldi onu anlamadım. Şeyi kaçırdım sadece. Böyle bir gündem var, oynanması aktif olarak planlanıyor da ben mi kaçırdım onu anlamadığım için şu an irdeliyorum. Varsa söyleyin ya da tamamen bir dinleyicimizin attığı mesaj üzerinden mi? Sadece bunu okumalıyız o konuda. Beni bir bilgilendirirseniz sevinirim. Hani gündeme çok uzak değilim aslında ama oldu ki kaçırdık. Sonra şey olmasın, en azından hala oynanmadığı için belki gündeme gelebilir bilmiyorum ama dediğim gibi. Mesajlarınızı bekliyorum. Bu 2010-2011 Süper Kupası'nın oynanması halen gündemde mi? Ben dediğim gibi böyle bir şeyin var olduğunu bilmiyordum. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bu arada WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Güzel de mesajlar geliyor. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Süper Kupa'yı soran arkadaş bence sarkazm konuştu. Alaycılık yaptığını ifade etmiş bir dinleyicimiz. İsminiz yazmıyor. Ben sarkazm yapacak bir şey var mı onu da anlamadım. Hani bir konu üzerine sarkazm yapılabilir ama bunun yüzle yaptığına da anlaşılabilir oluyor. Yani tonlama, jest, mimik olmadı mı sarkazm olup olmamasını ayırt etmek zor. Sevgili Dursun Türker, günaydınlar Radyo Spor ailesine diliyoruz demiş. Teşekkür edelim. Karanlığa inat, güneşimiz her sabah seninle doğacak diye bir Atatürk görseli paylaşmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu bir görsel paylaşmış. Güzel, güzel, güzel. Böyle görseller görmek her daim ya da Atatürk'le alakalı bir gelecek herhangi bir mesaj programda beni her daim mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum buradan Dursun Bey'e. Günaydın, Almanya'dan selamlar Burak Bey. Her konuda sizin güzel yorumlarınızı kaçırmamak için protestoyu bitiriyorum. İyi yayınlar. Perşembe günü 3 basket maçı vermemiştiniz. Ya burada affınıza sığınıyorum. Perşembe hani Vedat abi de gördü demişsiniz de ben görmedim galiba. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bugünün bülteninden 3 tane maç paylaşayım sizlerle. Şahsi fikrim basketbol süper liginden ya da dışarıdan. Bir şekilde gönlünüzü almış olalım. Bakıyorum ekstradan dikkat çekici bir şey var mı? Sadece ligimize mi? Bakalım. Ligimizde güzel maçlar var ya. Burada Bandırma Bordo Trabzonspor maçı. Burada evinde küçük bir handikapla Trabzonspor'un kazanması bence denenebilir. Bandırma Bordo kötü bir takım değil ama Trabzonspor Avrupa'da da kazandı. Moralliler. Küçük handikaplı bir Trabzonspor galibiyeti denenebilir Bandırma Bordo karşısında. Anadolu Efes Denizli Basket. Burada net üst seçeneğini önerebilirim ama 169.5'tan açılmış. Burada Denizli Basket'in de çok atıp çok yiyen bir takım olduğunu ilk iki hafta sonunda gördük. Burada önerim ilk yarı 85.5 üst olacak. Anadolu Efes'in 50 sayı barajına yaklaşmasını beklememden mütevellit. Türk Telekom Beşiktaş maçında da burada da Türk Telekom'un ilk iki maç sonunda düşük skorlu savunmanın ön planda olduğu maçları oynadığını gördük. Ama yine de Beşiktaş'tan ötürü Beşiktaş'ın her maç şimdiye kadar bu sezon oynadığı 165.5 üste gittiğini bir hatırlatmak gerekirse Süper Kupa hariç 162.5 üst önerisinde bulunabilirim burada. Yine deplasman Beşiktaş'a açılan 81.5'luk alt üst bareminde değerlendirebilirsiniz. Zor bir deplasman olsa da böyle bir öneride bulunmuş olayım. Bence iyi bir üçlü oldu. Yine bakıyorum diğer liglerde ekstra mercek altına alabileceğimiz bir şey var mı? Barcelona-Valencia maçı var mesela. Alt üst baremine bakalım. 180'den falan açılmıştır diye düşünüyorum ama. Ya da o dolaylardan. 180.5'dan açılmış evet. Kokluyoruz artık gördüğünüz üzere. Oynamam mesela. 180 sayı çıkabilir bu arada. Böyle bir tarafın 100'ü açtığı bir denklemde ama yani bu kadar strese sıkıntıya gerek var mı yani pazar günü? Biraz daha rahat sonuca gidebilecek şeyler yapılabilir. Maxima Roma, Roma Spor maçı var. Roma Q ile tabii. Artık nasıl telaffuzu oluyor onu da bilmiyorum ama. Burada da Maxima Roma galibiyeti önerebilirim. Orada Vernon Carey olsun, işte Brinton Lamar olsun, gerçekten tanıdığımız iyi oyuncular var. Yine tabii şunu da söyleyebiliriz. Henüz galibiyetleri yok. Onlar da galibiyet almak isteyecektir İtalya Ligi'nde. O yüzden Maxima Roma önerisinde bulunayım bu karşılaşma içinde sizlere. Bakalım burada Maxima Roma'da mıydı? Roma diğer Roma'da mıydı? Nasıl okunduğunu da çözemedim. Roma spor gibi ama Q ile. Vernon Carey'i arıyorum. Maxima'da evet. Ama kadroda yok. Sakatlığı hala tamamlanmadığı için zannediyorum. Başka ne maçı ekleyebiliriz? Bakıyorum. Kantu Napoli maçında maç sonu 2 Napoli denenebilir ama oranı çok düşük şimdi bakıyorum. Onun haricinde çok fazla da cazip bir maç seçeneğimiz yok ne yazık ki. Almanya Ligi'ne bakalım. Sadece 2 maçımız var. Evet, çok alternatifimiz yok bu şekilde. Tercihlerimi paylaşmış olayım yine de. Az ve öz diyebiliriz herhalde. Devam edelim kaldığımız yerden öyleyse. Buradan Almanya'dan Tufan Bey'in de gönlünü ümit ediyorum yapmış oluruz, telafi etmiş oluruz hatamızı. Gündeme getiren Beşiktaş Başkanı oldu, biz oynamaya hazırız diyerek konuyu açtı demiş Süleyman Bey. Ya burada kulüp başkanının söylediği bir şey var ama oynanması gibi bir planın henüz yok herhalde. Ya bir de federasyon bu kadar şeyin arasında zaten onunla hayatta uğraşmaz da şu anda. İlginç olur 15 yıl sonra sahibini bulacak bir süper kupa. Şimdi dönüp bakınca mantıklı da gelmiyor ki. Yani o dönem Alex'li, Baroni'li, Mamadou Niang'lı Fenerbahçe kadrosuna bakıyorum. Şimdi işte o dönem Simaoğlu, Fernandez'li, Quaresma'lı, Almeida'lı Beşiktaş kadrosuna bakıyorum. Şu an iki takımın da o günküyle alakası yok. Mesela o günkü güç dengesinde bence Fenerbahçe biraz ağır basıyordu. Şu an aynısını söyleyemem. Derbide de gördük mesela. Adil olur mu bunun oynanması bu şekilde? Ne ben dediğim gibi oyun gücü olarak da hani İtalyano İsmail Kartal az önce de konuştuk ya kıyas yaparken. Oyun gücü olarak da Beşiktaş'ı bir nebze önde gördüğüm için söylüyorum bence çok hakkaniyetli olmaz. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum bunu bu arada. Yapılırsa tabii oturur burada izleriz konuşuruz üzerine ama ben dediğim gibi çok yapılacağını zannetmiyorum. Barajlar doluyor. Bu arada son Kasımpaşa maçında ben Galatasaray'ı beğendim. Milli takım arası sonrası maçları zordur. 1'de 10 kişiyle namalup Kasımpaşa'yı yendik. Galatasaray kendine geliyor diyebilirim demiş Yunus abi. Yani evet burada Osimhen girdikten sonra hemen etki etti. Barış Alper Yılmaz sağ bekte iyiydi. Orada da maç sonu çok dikkatimi çeken ve rahatsız eden bir şey vardı mesela. Mixed zone'da düzeltiyorum. Bir muhabirin İlkay Gündoğan'a sorduğu Barcelona maçına hazır mısın sorusuna şey yanıtı. Bir muhabir bakın hani bir taraftarlar arasında sohbet değil anladığım kadarıyla. Oynamıyorum ki zaten niye hazır olayım. Yani bir profesyonel futbolcunun oynasa da oynamasa da böyle bir ifade kullanması bana çok makul gelmiyor. Makul gelmiyor. Yunus abi 11 Ekim Dünya Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Kız Çocukları Günü'dür. Amacı kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizliklere dikkat çekmek. Eğitim hakkı, sağlık, beslenme, yasal haklar, çocuk yaşta zorla evliliklerin önlenmesi ve şiddete yönelik mücadele. Tarihçesi 2012 yılında Türkiye, Kanada ve Peru girişimleriyle Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla kabul edilmiştir. Türkiye'de bugün yani öncelikle cinsiyet eşitliği genel olarak her türlü hayatın her alanında eşitlik çok önemli. Burada aksini savunan, aksini yaşatmaya çalışan varsa da kınıyorum. Bu artık yani 2026 itibariyle bunun böyle olduğunu idrak edebiliyor olmamız lazım zaten. Yani burada sizlere laf olsun diye söylemiyorum. Genel ortaya konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Toplumsal cinsiyet eşitliği değil. Her alanda toplumsal eşitliği hepimiz destekliyoruz. Böyle de olması gerekiyor. Var olan, nefes alan her insanın bir yaşam hakkı vardır. Hepsi de eşit haklara sahiptir. Hukuken de yaşam alanı olarak da şartlar itibariyle de eğitim hakkı

0: olarak da hepsi eşit haklara sahip olmalıdır. Bunda hiçbir şüphe yok bana sorarsanız. Yani burada hiç cinsiyet konusuna bile girmeyeceğim. Zaten kanayan yaramız. Yani teşekkür ediyorum Yunus abi. Atatürk'ün bir sözünü paylaşmış. Yurtta barış, dünyada barış. Peace at home, peace in the world diye Atatürk imzalı bir cümle paylaşmış. Teşekkür ediyorum buradan. Atatürk'ü de programda sık sık anmaktan ben gayet hoşlanıyorum. Benim için de çok büyük bir keyif oluyor. Sevgili Kutay, geçen de programda stüdyodaydı Perşembe günü. Çok iyi arkadaşımdır. Bana şeyi söyledi mesela. Dün de Dünya Saatçilik günüymüş. Saatlere çok merakı olan biri olarak da ona da çok mesela ilgimi çekmişti. Onu da buradan paylaşmış olayım. Bilmiyordum. Dün çok X'e, Twitter'a giremedim eski adıyla. Dünya Saatçilik gününü de buradan kutlamak isterim. Saat hobisi olan herkes de X ve Instagram üzerinden özelden bana yazabilir. O konuda sohbeti her zaman açığım. Çok sevdiğim, keyif aldığım bir alandır. Dediğim gibi saatçilikle alakası olanların da Burak Alacı hesapları üzerinden bana ulaşabilir sohbet etmek için. Galatasaray'ın ikinci golü tekrardan gözden geçirmeli demiş. Serence Bey 142. Yani zannetmiyorum geçirileceğini. Bence de ufak bir tartışma yaratabilir. Ama ligimizde her hafta böyle bir sürü gol oluyor. Yani bunun üzerinde durup dakikalarca konuşmayı çok doğru bulmuyorum. En azından futbol programında yaparız ama ya bir amaca da hizmet etmiyor. Yani araştırılmayacak zaten ama dediğim gibi ben daha dikkatli incelenebilirdi en azından. Burak Bey ilginiz için çok teşekkür ederim. Sizler cansınız. Düzeltiyorum. Canınız sağ olsun. Bugün futbol iddiaları yaparız. Saat 12'de tekrar görüşürüz demiş. Tufan Bey. Görüşmek üzere. Yani tabii ki futbol programında da bahse gireriz de bekleriz. Üçlü yaptık. Dün biraz güzel bir bülten vardı. Orada da Bahçeşehir. Karşıyaka maçında ilk yarı 82,5 maç sonu 165,5 önerdim. 165,5 değil ilk yarıyı oynayayım dedim. Hadi Bahçeşehir belki erken çayır o maçın 60 sayı atmıştı ilk yarıda. İlk yarı 76 sayı da bitti. Maç geneli 170 sayıya yakın çıktı. Kısmetinde yoksa bir şey olacağı yoksa olmuyor. Artık bunu gayet idrak etmiş durumdayım. Kısmetimizde yokmuştun. Bugün inşallah iyi olurdu. Gelseydi tabii ki. Neyse bugüne inşallah diyelim. Dün yoğundum. Yoksa benden kaçmaz saat günü kutlu olsun demiş sevgili Yunus Terfin'de hani. Yani ben de arkadaşımdan öğrendim dediğim gibi o kadar alakam olmasına rağmen. Yani onu da paylaşmış olalım. İstanbul'da da şu an çok güzel bir saatçilik fuarı var. 10, 11, 12 Ekim itibariyle zannediyorum. Gidemedik. Ben gidemedim en azından vaktim olmadı. Çok da aslında merak ediyordum. Orada bir sürü indie, Türkiye'de bulmanın zor olduğu markayı da görme fırsatın oluyor. Şahısların saat koleksiyonunu görme fırsatın oluyor. Öyle bir fırsat oluşmadı. Yani bakalım belki bir dahakine. Belki bir dahakine. Çok kıymetli bir arkadaşım şu an. Japonya'da. Sevgili Eray Sarı buradan. Selamlarımı, sevgilerimi ileteyim. Dinleyebiliyor mudur bilmiyorum. 6 saat fark var Japonya'da. Şu an hani oranın saatiyle saat 17'de geziyordur muhtemelen hazır tatildeyken ama sağ olsun o da orada saat konusunda bayağı işte gitti diğer yerden fotoğraflar attı. Güzel bir tane oranın lokal markalarından birinden bir parça bir şey alabildik gibi gibi yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Seviyorum. Güzel hobidir. Oturup temizlemesi, vakit geçirmesi, işte ne bileyim kordonu değiştirmesi falan basit şeyler açısından çok keyifli bir hobidir. Herkese de tavsiye ederim saatçilik hobisini. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Burak Bey golün nesi incelenmesi lazım? Belki biz gözden bir şey kaçırmışızdır demiş bir dinleyicimiz. Pozisyon değil mi? Videosu gelmişti. Tekrar açıp birlikte hadi inceleyelim. Bakalım bakalım tekrar. Çok affedersiniz. Ha burada pozisyonun incelenmesi lazım diye ofsayttan falan kastedilmemiş. Orada savunmacıların yaptığı sakarlıklara binaen o art niyetli bir şey. Ben onu düşünmedim. Ben faul vesaire. Düşünün Barış'ın önünde kalan topta ya savunmanın dalgınlığına fazlasıyla gelen bir şey var. Orada çok farklı bir ne denir ona, faul, offside ya da ne bileyim penaltı gibi bir eleştiri yok. Ben ikinci golü, benim kastettiğim ikinci gol değilmiş, Barış'ın golü. Neyse, burada bence çok dediğim gibi savunmanın ıskalamasına vesaire binaen bir şey söylenmiş ama yani burada komple teorisyenliğine girmeye gerek yok. Olabilir insanlık hali. Bir netice itibariyle futbol beşeri bir spor. Herkes hata yapabilir. Savunma, hücum fark etmeksizin. O yüzden böyle şeylerin altında çok anlam aramayı makul bulmuyorum. Onu söyleyebilirim. Ya anlam arayan aramayan, bunlara da saygı duyuyorum ama burada benim yapabileceğim bir şey değil bu. Şık olmaz. Ben dediğim gibi burada kastedilmeye çalışanın bir hakem kararı vesaire olduğunu düşünerek söyledim ki dediğim gibi burada savunma oyuncularının orada bireysel hataları, sakarlıkları falan başka şeylere yormak doğru değil. Yunus Bey'in bugün dünya şu günü, bugün dünya bugünü mesajlarını duyunca aklıma Fenerbahçeli Paşalı Birol geliyor. O günler konusunda hassas hastır rahmete kavuşmuş hiçbir Fenerbahçeli futbolcu yöneticiyi anmayı kaçırmaz demiş sevgili Süleyman Bey. Merhabalar, günaydın. Son dakikamız galiba, bitiriyorum hemen. Trabzon basket, Beşiktaş basket ne olur yardımcı olabilir misiniz? Güvendiğiniz iki maç verebilir misiniz? Severek ve ilgili dinliyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkürler İstanbul'dan. Sessiz çoğunluk demiş. Leon Yandreno nikli bir kullanıcımız. Birazdan Natalie Portman'dan da mesaj bekliyorum. O da hadi benim şahsi arzum olsun. Trabzonspor bence evinde kazanır. Beşiktaş'ın da deplasmanda 81.5 sayı barajını aşmasını bekliyorum. Levent hocamız demiş ki Fenerbahçe basketle Shields yerine Fournier olsa nasıl olurdu? Bu Shields iyi oyuncu ama mesela Panathinaikos maçında kırılım anlarında Francisco'nun işte Nigel'ın ağırlık koyduğu yerlerde Fournier de mesela maçların kilit anlarında sorumluluk alıp atacak bir oyuncuydu. Keşke Fournier olabilseydi ama çok da mümkün değildi diyelim. Teşekkür edelim herkese mesajları için. Bugünlük 6. adamdan bu kadar. Perşembe itibariyle tekrardan Radyo Spor'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
5: Next. Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
7: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
7: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish başlıyor.
9: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Herkese merhaba, güzel bir pazar günü dileyerek yayına başlayalım. Son Düz'ün sunduğu Foto Finish'teyiz, günün yarışlarını konuşacağız. Ve bugün iki tane programımız var konuşacağımız. Bir tanesi Adana, biri İstanbul. Adana'yı Serkan Çömez'den alacağız. İstanbul'da ben vereceğim. Ben dersimi iyi çalıştım bugün. Bakalım neler olacak ikinci bölümde, ama İstanbul'u konuşacağız. Başta Serkan Çömez'le Adana'yı konuşacağız. Adana'da birazcık daha kalabalık bir program var. 10 koşulu bir yarış günü Adana'da bizleri bekliyor. Ve 16.45'te başlayacak Adana yarışları. Serkan da Adana'dan bizlere bilgileri verecek. Serkan'a merhaba diyelim. Serkan hoş geldin.
1: Merhaba Ufuk abi. Sesimizin ulaştığı tüm noktaya saygı ve sevgilerimizi sunalım. Adana'da 29 santigrat derece bir hava var. Hava parçalı bulutlu, yani yağış görünmüyor bizim burada bugünlük, bu hafta, önümüzdeki hafta için, ama yağış beklenmekte. Adana'da çok güzel bir program var. Her iki altın ganyan ayağını bağlayan bir koşuda biraz cazip bir balkonumuz var. Wow. Şans yanımızda olsun bugün, evet, güzel bir gün olmasını bekliyorum. İnşallah günün sonunda gülen taraf biz oluruz.
0: İnşallah. Baktım programa da, yani hem İstanbul 9 koşu, Adana 10 koşu, işin içinden öyle çıkmak kolay değil. Yarışsever için de zorlu koşular var bugün.
1: Biz ya işimiz... Zorlu koşudan ziyade bütçe de meselesi. Şimdi insanların hangisine yönlenecek, hangisinde şey yapacak. Allah'tan hani böyle sabit ihtimali bahisler falan var da belki insanlar oradan bir şeyler
0: yani, yapmaya çalışıyor. Birazcık bir şey var, ama şimdi sabit ihtimalli de seçerek oynamak lazım. Şimdi bu yarışlar içinde her yarışa sabit ihtimalliyle denemeden bu 19 yarış içinde en azından 3 tane 4 tane ayırıp işte ikili üçlü kombinasyonlarla değişik performanslar yaratılabilir, değişik kuponlar yaratılabilir. En azından ganyanı var, ilk ikisi var, ilk üçü var, ilk dördü var. Pek cazip olmuyor ilk dört.
1: Favori gelmezi var.
0: Ya favori gelmezi. Sen peki bu yeni yeni oyunlardan hiç oynadığın var mı?
1: Hiç yok abi. Ben sadece sabit ihtimalle de genelde cazip atlarım oldum. İlk iki, ilk üç oynuyorum. Ama onun dışında bu ilk son çıkan oyunu elimizde hiç yapmadım. Favori gelmez. Benim mantığıma biraz ters geldi bir oyun. Yani şu olabilir. 5 atta mesela çok sürdürecek favori vardır. Onun dışında tuttuğun atı oynayabilirsin, ama onun dışında bana kalabalık gruplarda biraz sıkıntı o iş.
0: Favori gelmez. Tabii ki olay şöyle. Favori gelse bile, favori birinci gelse bile arkasından gelen at kazanmış sayılıyor. Yani ikinci gelen birinci gelmiş sayılıyor. Ona göre favoriyi dışarı attıkları için de oran düşüyor. Hani oranı düşük oranlı oynamak yerine, yani favori gelirse kaybederim, cazip atı oynarımdan ciyade yüksek oran yapacak bir oyun çıkarsalar çok daha mantıklı olurdu. Yani yüksek oranı yakalayabileceğin bir çalışma yapsalardı daha mantıklı olurdu. Burada sabit ihtimalliye göre oran daha düşük oluyor. Çarpımlar daha düşük oluyor. O da pek ilgi çekmiyor diye düşünüyorum ben kendi açımdan. Bir de şey var. Kim geçer bayısı var. Kim geçer bayısına hiç katıldın mı?
1: Evet abi, katıldım. Doğuda özellikle gidişatları çok kestirdiğim için orada çok etkili oluyor mesela. Dün bir şey vardı. Dördüncü ayakta ilk yarışını Diyarbakır'da kazanan Urfa'ya Kocaeli'ne giden bir at vardı. Ağır favori. Ben Şahberi'yi tek yazmıştım ama tek rakibinin ne olduğunu düşünüyordum. Onu koymuşlar ama orada da oran çok cazipti. Yani 1.60, 1.40'lar. Geçen hatta bir ata 1.18, 1.20 çıkmış. Çok ilginç geldi bana. Evet.
0: Çok düşük.
1: Yani son ayakta yine doğuda son ayakta renk katla şeyi vermişlerdi. Evet, olgun adamın ekürüsünü vermiş. Evet, iki at yazmıştık. İkili bitmişti o yarış. O yarışı vermişlerdi. Hatta şöyle bir şey duydum. Yani aslında bence duyulmuş ki insanlar onu oynamış, çünkü ilk açıldığında o kadar değildi. Atın 1,5-2 ayda sahada olmadığı söyleniyordu, renk katın. Yani bu nasıl? Tabii. Abi çok değişik şeyler var. Ben böyle ya. Ama tabii şimdi Ferit Yardımcı bilmiş. İnsanlar da diyor ki renk kart Ferit Yardımcı. Ama bilmiyorlar ki işte sahada olup olmadığını, ama oranın insanı bildiği için yükleniyor. Çok büyük oyunlar oynanmış o atanın.
0: Diğer ata.
1: Evet. Ekürünün
0: diğer şeyine. Atına, evet.
1: Çünkü atı biliyor, gelmiyorlar. Sahada yok. Sahada şimdi Urfa bunlar da, Elazığ bunlar da, Diyarbakır bunlar da. Hepsini biliyorlar nerede olduklarını. At yok ortada. At çiftlikten geliyor.
0: Aynen. Çiftlikten gelip koşmuş o zaman renk at.
1: Evet.
0: Ferit Yardımcı da üstlerinde olunca Kim Geçer bayisini almışlar. Kim Geçer bayisini alınca da diğer ata yüklenme olmuş. O yüzden demek ki oranı düşmüş.
1: Ama bazı böyle karşılaştırmalar çok ilginç. Yani ters noktadalar. Yani iki tane böyle ne yapacağını bilemeyeceğin atları koyuyorlar. Böyle enteresan Kim Kimi Geçer'de bazı yarışlarda.
0: Peki. Peki bugüne geçelim. Adana 10 koşumuz var. 10 koşuyu değerlendireceğiz Adana'da. Kim Geçer'ler falan var mı? Bakacağız. Onlar saat 11'de açılıyordu. Belki açılmıştır.
1: 11.30 değil mi abi? Kim Geçer?
0: 1.30'da mı açılıyor? Abi işte
1: 11.30.
0: 11.30'da mı? Neyse 11.30 evet. Demek ki programın sonuna doğru aradan sonra bakarız ona açıldıysa onları da bir değerlendiririz. Birinci koşu Maiden 2 yaş İngilizler 1400 metre sentetikteler 13 safkan var. 13 safkan içinde kimleri tutuyorsun? Biz birazcık daha klasikçiyiz artık yani altılı ganyan, ikili bayis, sıralı ikili kombine. Onun haricinde pek öyle oyunum yok. Belki beşli ganyan olabilir, şey olabilir.
1: Ama altılı. Aslında iddia oyuncusunu çekmek için bunu geliştirmişlerdi bu oyunları yazın. Futbolun evet. Olmadığı dönemlerde. Çünkü hani insanlar iddiada 2 liraya büyük rakamlar basabiliyor. 2 orana, 1.80'a, 1.70'e.
0: Buradaki...
1: Bu işleri evet. Burada at yarışını oynayan adamlar öyle 1.70'e, 1.80'a çok eskiden çantacı diye tabir ettikleri vardı. Bond evet. Çantayla gezerlerdi.
0: Onlar gelir bütün parayı basar, alır gider 1.05'e basarıp alıp giderlerdi ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi artık
1: yok.
0: Hedef yüksek ikramiyeyi nasıl kazanırım olayı. Evet. Biz de şimdi yüksek ikramiyeyi Adana'da nasıl kazanırız sana soracağız. Ne diyorsun 13 safkanlı bir maiden koşuyla başlıyor 1400 sentetik yarışlı Adana?
1: İlk koşu 2+1 şeklinde olacak ve kazanmaya beklediğim isim Sanof Kerem. Sanof Kerem hayatının ilk startında İstanbul Çin pistinde bana göre gayet tatminkar bir yarış koştu. Sanof Kerem'in annesi tril tril yarış yaşamına kazanarak başlamıştı. İnanılmaz bir pedigrisi var. Tril tril anneden Line Victory gibi müthiş bir yarış yaşamı oldu. 10 yarış koştu, 7'sini kazandı. Aynı kez de Primoz da Feday Kahraman'ın ekürüsünde olan bir isimdi. O da yarış yaşamını kısa sürdü ama bunların yarış yaşamı gerçekten iz bırakan isimler oldu. Baktığımız zaman Sanof Kerem'de de bu potansiyeli ben çok görmekteyim. O yarış sonrasında yani katıldığı yarış sonrasında gösterdiği problem nedeniyle ki o gün de tam anlamıyla istenilen performansı gösterememişti. Daha sonra geriye alındı. Ankara'dan sonra son Adana'da Erkan Tuz'da yapmış olduğu özellikle uzun işlerinde birine de denk gelmiştim. Ben 10 numara Sanof Kerem'in beklentilerin yüksek olduğu bu yarışta startla birlikte liderliği alıp kazanmasını bekliyorum. Stili rakibinin olmadığını düşündüğüm bu yarışı 10 numara Sanof Kerem kazanmaya yakın görüyorum. Rakip hanesinde Sinket diyeceğim. Sinket de hayatın ilk yarışında 3. olmuştu ama o yarışında 3. olarak elde etmiş olduğu derece aynı gün yapılan diğer 2 maiden'dan daha iyiydi. Bir 22.38 yapmıştı. Bence potansiyelli bir isim olduğunu düşünüyorum. O yarış sonrasında yapmış olduğu 1.800, 1.600 işi gayet tatminkardı. Ben Sanof Kerem'e tek ciddi rakip, ilk ciddi rakip Sinket diyeceğim. Bu iki ismi rakiplerinden ayıracağım. Son olarak Sant Piper'a şans vereceğim. Hayatın ilk yarışındaki özellikle ikinciliği gayet iyiydi. Geçmiş olduğu isimler String Kyra bir sonraki maiden yarışını kazanmayı başardı. Aynı şekilde Lacop Lady de kazanmayı başardı. Ben yani geçmiş olduğu isimleri baktığımız zaman sonrasındaki koşmuş olduğu yarışlarındaki yani iyi isimleri geçtiğini düşündüğümden ötürü yeterli hazırlıklara sahip olduğunda bundan da iyi duyum aldım. Sand People Şanlıurfa'dan geliyor. Yine aynı şekilde geçenlerde bir atımız vardı. Onu da son gün olarak öğrenmiştim. Bugün de Sand People'ın iyi koşacağı duyumunu aldım. 10 Sanof Kerem, 9 Sinket çizgi, 8 Sand People deyip burayı 3 isimle geçeceğim abi.
0: Evet, birinci koşu 3 isimle geçtik. 10 başta Sanof Kerem ama 9 ve 8 rakipleri diye değerlendirdik. Bir araya gidelim mi? Araya gidelim, arkasından devam edelim Serkan.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Futbolun coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam saat 7'de Beşiktaş Kocaeli Spor'u ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol. Süper Lig coşkusu.

0: Sunu zirvede yaşa.
1: Sporda eğlendiğin ilk adres milyoner.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
1: Borusan Next.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur.
7: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
8: Radyospor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır. Başta Adana'yı konuşuyoruz. Adana'yı da Serkan Çömez'le değerlendiriyoruz. Birinci koşuyu konuştuk. Maiden koşuyu. Başta 10 numaralı Son of Kerem dedik. Sonra 9 Sinket ve 8 Sandpaper'la geçtik ikinci yarışa. İkinci yarış bir handikap 16 yarış. 2000 metre sentetikte 11 safkan var. Jimmy Ringo bayağı bir favori Serkan. Ertuğrul Can Kılıç biniyor. Her yarışta çocuğu Ertuğrul'u övüyorum. İnşallah nazar değmez diyorum. Ne bekliyorsun bu koşuda? Nasıl bir yarış bekliyorsun? Nasıl kurdun yarışı? Serkan Çömez herhalde hattımızdan düştü ki.
9: Alo.
8: Serkan sendeyiz.
9: Buradayım abi.
8: İkinci tamam. Koşudayız sendeyiz. Ne diyorsun handikap 16 yarışta?
9: Son İstanbul'daki performansı ya son 2 sentetik performansı çok iyi ki özellikle son yarışında 62 kiloydu abi. Bugün Aprant indirimine gidip 57 kilo. Ertuğrul Can Kılıç, Salih Çelik'in menajeri Stupi Gümüş sürekli idman jokeyi zaten kendisi aktif olarak. Ve başarılı yani iyi at binmesinin yani iyi son zamanlardaki performansının artmasının en büyük sebebi Stupi. Stupi çünkü sahada ve bir su ekürüyle çalışan bir isim. Günde yaklaşık 20'nin üzerinde at çalıştırıyor Stupi. İyi atları da tabii ki kendi jokeylerini ve aprantisine hemen deklare ediyor. Ben bu bağlamda bugün ön tarafta Azerbaycanlının ve hemen onun yakın takip edecek Çelikovic'in tempoya bıçağı yarışta Jimmy Ringo'nun özellikle uzun sprint yeteneğine sahip olması sebebiyle sonlarda gelip kazanmasını bekliyorum. Tek ilk ciddi rakibi bir numara Azerbaycanlı olacak. Çünkü son yarışında bugünkü aprantisiyle kazanmayı başarmıştı. O yarış sonrasında yapmış olduğu uzun işleri falan gayet tatminkar. Ben bugün ön tarafta eğer Çelikovic biraz sıkıştırmadığı takdirde ilk metrelerde alacağı avansı korumasını beklediğim Azerbaycanlı'dan da bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını bekledim. 2-1 çizgi önde olacak. Geniş kurgularda tabii ki başaran tay diyeceğiz. Çünkü son yarışlarında yükselen formu var. Son yarışı 62 kiloydu. Gayet de iyiydi bana göre. Bugün kilo da düşüyor. O sebepten ötürü 3. sıraya yazdık. 4. sırada önü yakın takip edecek ve önde gidecek Azerbaycanlı ilk atlayabilecek isim olan Çelikovic'i yazmadan olmazdı. Çünkü bu kiloları Enes affetmez. Bir yerden sonra rakibini atlayabilir. Son olarak da tabii ki Çelik parçası diyeceğim. Çünkü özellikle sentetik bir önceki kısa mesafeli yarışını deki üçüncülüğü sonrasında dördüncülüğü artan formu var. Nizamettin de böyle yarışları sever. Sürpriz yapacaksa burada Çelik parçası yapar diyorum. 2-1 çizgi 4-8-9 şeklinde olacak.
8: Evet, ikinci koşuda Jimmy Ringo ile başladık. Azerbaycanlı en ciddi rakip dedik 2-1 sonra 4-8-9. Geldik üçüncü koşuya. Üçüncü koşu bir yamak 2 koşusu. Yamak 2 koşusunda da 12 safkan var. Şartı 4 yarışta 4 yaşlı Araplar start alacak. Kumda koşulacak yarış. Mehmet Kıyan bindi. Bayaraz %41 AGF. Kraken Roşat Kurt biniyor. O da %30 AGF'lerde şu anda. Ne diyorsun? Bu iki safkan ayrılmış gibi görünüyor. AGF sıralamasına göre sen kimleri tutuyorsun?
9: Yani bu yarış aşamına hazırlıklarına bayılmıştım bu Kraken'in. İlk çıktığı yarışında kazanır oynadım. Ankara'da 3. kaldı. Daha sonrasında araya gitti. Bir problem yaşadı. Döndü ikinci oldu. Şart 3'te Maiden'dan çıktı. Sonra grup yarış koştular. Çok beklenti yüksekti bu isimden. Ben özellikle son yarışında start çıkışında yaşamış olduğu talihsizler pistin dışında açılışması sebebi kaybettiği zamana bağlıyorum kötü koşusunu. bugün Rochat Kurt'la kalacak olan yani yamak yarışında ben Kraken'in sonlarda etkili ataklarıyla koşuyla yine çevirmesini bekliyorum. İlk sıraya yazdım. Rakiphanesinde 7 numara Kaynaran'ı diyeceğim. Ertuğrul Can Kılıç, iki kul var. Önde gidecek isimlere bakıyorum. Onlar arasında hemen hemen en seri isimlerden birisi Kaynaran'ım. İhmal etmemek gerektiğini düşünmekteyim. Sonra burada bir sürpriz ismim var. Kısa mesafede koşacağı yarışını bekliyordum. Ben kısa mesafeyi daha etkili koşacak bu ismin 4 numaralı Vekcan olduğunu düşünüyorum. Sonlarda etkili gelebilir ve tabii ki 2 numara Bayaras. Bugün sahada zaten var ya, kime sorsam Bayaras tek abi. Sabah yaptım oğlum görüşmede. Özellikle çünkü Adana'da kazandığı maiden'ı düşünerek Kabakum'da sentetikte koşmuş olduğu yarışlar da gayet iyi. Bugün özellikle idman pistinde kıyakta sürekli çalışan bir kardeşimiz. Çalışkan bir kardeşimiz. Onu da ihmal etmemek gerekiyor. 3-7-4-2 benim
8: bu. 3-7-4-2 4 Safkan yazdın. Sabit ihtimalli oyunlardaki değişimleri ve AGF değişimlerinin için bir tanesi de yaptık. Değişen.com diye. Oradan da takip edebilirsin. Senin de aklında olsun. Bir incele. Fikirlerin varsa söyle. Serkan 4 Safkan yazdı. 3-7-4-2 AGF nasıl çıkar diye baktım. Sabit Ganyan'da Kraken 2.90 Bayaraz 3.40 çıkmış. Ama AGF'de Bayaraz yine senin dediğin gibi herkesin dilindeyse bir tıkı önde. Onu oradan bakacağız yarışa doğru neler değişecek. Dördüncü koşu şartı 4 dişiler 8 Safkan var. Sevgi Nur ve Ateş Kuşları Eküri 3 Sevgi Nur 4 Ateş Kuşları Eküri ama yarışın favorisi 5 Başaran Kız çıkmış. O da ilk yarışını kazanmıştı. Nasıl bir sıralama yaptın? 2 tane son yarışını kazanmış Sevgi Nur Başaran Kız rakipleri ayırmış durumda.
9: Cazip bir isimle başlayayım abi. Cazip ismimiz bizim 6 numara yarış kraliçesi. Evet. Ya, hayatın ilk yarışında startla birlikte ön tarafa gelip Fatih Üstem Bebek İdaresi'nde kazandıktan sonra bir araya gitti. Dönüş yarışında hiç zorlamadı. Hiç zorlamadı ve daha sonrasında idman pistinde Fatih Üstem Bebek 1200, 1800 birçok galop yaptı bu ata. Ben bugün bakıyorum rakipler arasında bundan daha seri bir isim olmadığından ötürü 6 numara yarış kraliçesini ilk sıraya yazdım. Bana göre sabit ihtimaller ilk 2, ilk 3 bu isme oynanabilir. Çünkü bir yere kadar lider gelecektir. Ve idman pistindeki eğer görüntüsünü sağa yansıtırsa kazanan taraf bile olabilir. İlk sıraya yazdık. Rakiphanesine tabii ki Başaran Kız diyeceğiz. Ön tarafta süratli giden yarışta hatta 300'lere kadar hiç ortalıkta yoktu. Yani ben ihtimal vermiyordum ama düzlükte inanılmaz bir ayak değiştirdi hemen. Ön taraftaki rakiplerini yakalayıp geçmeyi başardı Başaran Kız. Onu ikinci sıraya yazdım. Üçüncü sıradan bir numara Al Sayfa diyeceğim. Yine ayağına çabuk önlerde erken yerini alacak bir isim Al Sayfa. Pedigri olarak da çok beğendiğim bir isim. Onu da üçüncü sıraya yazdım. Bir çizgi çekiyorum. Göz koruyucusu ilavesi aldığı son iki yarışını kazanan Sevgi Nur'la inanılmaz pedigrisi var. Bakıyorum yani kötü koşma ihtimali yok. Eflah'la kardeş, Günpınar Zekai Bey'le kardeş. Böyle bir ismi dışarı atamadım. Yayla çiçeği de deyip sürpriz hanesinde onu da yazdım. 6-5-1 çizgi 3-8.
8: 6-5-1 çizgi 3-8. Başaran Kız İstanbul'da kazanmıştı. Onu da oradan hatırlıyorum ben.
9: Evet.
8: Ankara'da hazırlanıp geldi. İstanbul'da kazandı. Çim'de koşacaktı. Aslında onlar Çim hedefliyorlardı. Çim'den sentetiğe alınan yarışta işte o dediğin sprinti attı kazandı. Ankara'dan da Adana'ya geçti şimdi. Adana'da çalışıyor. Bakalım bu pistte neler yapacak. Adana sentetiğinde hani İstanbul sentetiğinde kazandı. Adana sentetiği aynı mıdır, değişik midir, nasıl koşar ben de merakla bekliyorum. Çim'de artık bir yerde denerler. Adana'da şu an Çim'de.
9: Yani 4 şart dişi sürpriz arama
8: istiyorsan bu da evet. Mantıklı. Yarış kraliçesi başa yazdık 6. Sonra 5 Başaran Kız, 1 Al Sayfa, 3 Sevgi Nur, 8 Yayla Çiçeği dedik ve geçtik 5. koşuya. 5. koşu 2. Altıl Gaya'nın başlangıç ayağı 1900 metrede sentetikte 11 Safkan var. Dağınık bir AGF var. Tabii her zaman olduğu gibi böyle yarışlarda dişi yarışı 1900 metre ve 2. altının ilk ayağı sürpriz olmaya aday. Sen kimleri tutuyorsun?
9: Yani eski ekip arkadaşımız Kurtuluş Yavuz'un sahibi oldu. Son of My Home'la başlayayım. Çünkü bu isim son yarışındaki dördüncülüğü bence çok iyiydi. Bugün 52 kilo Nizamettin böyle tempo yarışlarını çok sever. Rakiplerine bakıyorum aman aman üstüne gelecek böyle onu önde rahatsız edecek. onun temposunun üstüne çıkacak bir isim görmüyorum. Bu kiloyla onun üstüne

0: ne giden de kendini kendi pimini çekmiş görüyorum. Ben Son of Boyhome'dan çok etkili bir performans bekliyorum. İlk sıraya yazdım. Rakip hanesinde Dinamit Kız diyeceğim. Son sentetikteki yarışı gayet iyiydi. Sonlarda etkili gelip kazanmayı başardı. Thunder Horse'u fotoda geçmeyi başarmıştı. Zor bir mücadeleydi ama zoru sonlarda kolaya çevirdi diyelim. Öyle son anda kazandı. İlk kez sentetik piste çıkacak 5 numara Salton Secret. Çin pistteki performans sebebiyle sentetiği de yapmasını bekliyorum. 800 numaralı Realistic Girl yine uygun bisikleti ve sonlarda etkili gelecektir. 10 numaralı Falcon Girl'ün son 5. de kıpırdadığını düşünüyorum. 51 kilo Erkan Tunç. 2 numaralı Kidness grup çok müsait. Ve 1 numaralı Hızlı Gör ağır stresine rağmen son 2. gayet etkili. 9, 4, 5, 8, 10, 2 ve 1. Günün en kalabalık yarışı burası. Her iki altılı ganyanı da bağlıyor. 2. altılı ganyan başlangıç ayağı. Evet. Bana göre biraz bize müsait abi.
1: 9, 4, 5, 8, 10, 2 ve 1 dedin. Kalabalık evet, tuttun. Abi. Son of my home. Kurtuluşa da selam olsun. Şansı yanında olsun inşallah. Sen çıktığı gibi beyaz bayrak ayna yapabilir
0: ben,
1: diyorsun.
0: Evet ben. Çünkü niye? Onun temposuna, yani onun temposunu bozacak, yani onun üstüne böyle aman aman gidecek bir isim yok abi. Yani şöyle bir isim yok. Yani öne yakın gidenler var evet ama şimdi Hızlı Gör öne yakın gidiyor ama 61 kilo. Ne kadar rahatsız edebilirsin ki 50 kiloluk atı, 52 kiloluk atı. Bir de Nizamettin var yani öyle. Kolay evet. Değil abi.
1: Tamam gayet güzel. Kurtuluşa yine. Başta Kurtuluş'un adı Son of My Home yazdık. 9, 4, 5, 8, 10, 2, 1 dedik ve geldik 6. Koşuya. Yine bir maiden, 2 yaşlı İngilizler karşımızdalar ve burada da 1400 metre sentetikte Asya'nın güneşi ve Vekvisir ekürü Ahmet Çelik biniyor. Vekvisir'e Ahmet Çelik ara vermişti. Bugün 3 tane safkana dekler oldu. Ne diyorsun burada kimleri tutuyorsun? İkisi de maiden atların. Ne evet. Diyorsun burada kimleri tutuyorsun?
0: Bankom burada olacak abi. O da 5 numara King Çelik. Gelelim abi King Çelik'e. Hayatın ilk yarışında Çin pistte koştu. O gün Halis abi binmişti. Beklentilerin gerisinde kaldı. Sonra Kabakum'a geldi. Kabakum'da startla birlikte ön tarafta liderliği aldı ama onu da presleyen isimler vardı. O presleyen isimler üstüne çok gittiği için düzlükte beklenen reaksiyonu gösteremedi. Bugün sentetik pistte geliyor. Şimdi bunun annesi abi Harold Cooper'ın anneden kardeşi. 4'te 4 yapan. Aynı zamanda Angeletta gibi potansiyelli bir isimle kardeş. Holly Island'ın annesi de abi çok enteresan bilgi vereceğim. Celeritas, Balçibin gibi sentetik pistte inanılmaz yarışlar yapan Selhan gibi. Yani uzun mesafe sentetik tempo yarışlarını yapabilen müthiş isimlerle kardeş. Böyle bir pedigrinin ben sentetik pistte çıkacak olması sebebiyle ki son 1000'in 4 işini de bende videosu vardı. Ben yakından takip ettiğim ismi. Son yarışında da önermiştik bu ismi. Ben bugün özellikle 4 kul var. Rakiplerin de birçoğu start problemi olan isimler. Yani baktığımız zaman birçoğu startta kalmış son yarışlarında. Başlamayan var, startı çok ağır alan var. Aynı şekilde Vekvisir bile start evet. Problemi olan bir isim yani. Bu sebepten ötürü ben King Çelik'in startla birlikte liderliği alıp kazanmasını bekliyorum. Ben sabit ihtimalle de denedim. 9 oran vardı. Gayet de cazipti. İlerleyen dakikalarda düşeceğini düşünüyorum.
1: King Çelik 5 numaralı. King Çelik şu anda 8.50'ye düştü Serkan. Evet. Birazcık daha düşer diyorsun sen de. Ve King Çelik 6. koştaki 5 numaralı King Çelik. Ercan Çankaya bankosu geldi Serkan Çömez'den. Güzel bir banko. %9 AGF. 8.50 şu an sabiti. Değerlendirilebilir. Ve geldik 7. koşu kısa vade 7'ye. Kısa vade 7'de 8 numaralı Sugiyeme ile 1 numaralı Snow Leopard Ekürü 1900 metrede koşulacak. Sentetikte koşulacak bir yarış 11 safkan. Burada da dağınık Adalı Ekürüsü'nün Frank Çaçası var. Ertuğrul Can Kılıç'la iyi anlaşıyorlar. 3 kere beraber kazandılar. Ne diyorsun? Nasıl bir koşu bekliyorsun?
0: Yani yarışın gidişatı önemli abi. Ön tarafta Singer Shot'ın liderlik alacağı The Hocus gibi, El Comico gibi, Sikeme gibi ön taraflarda gidecek isimleri görüyoruz. Böyle bir gidişatta önü yakın takip edecek olan her ne kadar sentetik pistte iki yarışında da kazanmamış olsa da özellikle yani iki yarışında kazanmamış olsa da biri kısa vade 8 biri grup 2 mücadelede Kabala'nın 5. ve 6. sırasında yer almış Frankie Chacha

0: önceki yarışları sebebiyle belki uzunluğu biraz eksik olabilir ama sentetik yarışları çok kıymetli. Snow Leopard'da deyip burayı 4 çizgi 3-11-1 şeklinde geçmek istiyorum.
1: 4 numaralı Frankie Church'a alternatif tek o zaman kuponlara yazılabilecek. Yine bir başka tek denebilecek isim. At yazarsak 3 numaralı AZP Star, 11 numaralı Son of Göksu ve 1 numaralı Snow Leopard ekürlerden yazalım dedi Serkan Çömez. Geldik 8. koşuya. 8. koşuda da bir dişilere ait bir yarış var. Şartlı 4 yarış. 1200 metre sentetikte koşulacak bir yarış. 12 safkanın katılacağı yarışta Esin'in kızı Fesi Çetin başla koşacak ki onunla da koştuğu tek yarışı kazanmış. AGF'de ilk sırayı almış. Irmak Su ikinci sırada. Serkan Çömez nasıl bir sıralama yaptı?
0: Abi ben de Esin'in kızıyla başladım. Çünkü Esin'in kızının önlerde yakın gideceği 1200 metrede önleri erken yerini alacaktır. Fesi akıllık edip ilk metrelerde önde giden ya da belki de direkt kafaya da çıkabilir. Bu sebepten ötürü onu ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde Eşay diyeceğim. Eşay son yarışını kazanırken çok beğendim. Ama bugün bir dezavantajı var. Beklediği için bir kul var. 1200 metre kalabalık grup. Start çıkışında biraz gerilere düşse birçok ismin dışından gelmek isteyecektir. Eğer bu dezavantajı yaratmazsa Eşay ikinci sıradan olacaktır. Startta oyalanıyor. Startta oyalanmasına rağmen son yarışlarındaki genel performansı gayet iyi. Bir numara Irmak Su'yu ihmal etmedim. Son olarak da benim sultanım bugün Dilbağ ilavesiyle geliyor. Ben bu gruptan çok isim olduğunu düşünüyorum. Onu da yazmak istedim. 2, 3, 1, 8 benim buradaki sıralamam abi.
1: 2, 3, 1, 8 dedik. Adana 8. koştu. Esin'in kızıyla başladık. Önlerde yerini aldığında çok etkili olabilir. 61 kilosu olmasına rağmen yine başta yazdığımız isim oldu. 2 numaralı Esin'in kızı, sonra Eşay, sonra Irmak Su, en sonunda 8 numaralı benim sultanım. Serkan şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra son iki koşuyla devam edelim.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
5: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
4: Şampiyonla Son Düzlük'te.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Radyo Spor.
8: Hoş geldiniz.
9: Hoş geldiniz.
10: Hoş geldiniz.
11: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
12: Benim bankam İş Bankası.
7: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
1: Tekrar merhaba, Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmaya devam ediyoruz ki geldik Adana'da 9. koşuya. Adana'yı konuş bitmedi Serkan bugün 10 koşu ve detaylı anlattık hepsini ve geldik son iki koşu artık. Maiden'dayız, 2 yaşlı İngilizler, 1400 metre sentetikteler. Ne diyorsun buraya?
0: Yani son yarışındaki genel performansını beğendiğim, startla birlikte öne gelmişti. Sonlara kadar önde getirdiği yarışı, rakiplerine direnemeyerek 3. kalan bir Bobby Dick var. Bobby Dick eğer son yarışını yapması durumunda Ahmet Çelik'te hırs yapacaktır bana göre. Kendini bir kez daha konsantre edip kazanmasını bekliyorum. Rakiphanesine Doktor Neco diyeceğim. Çok etkili geldi. Dilbağ ilavesi almış bu.

0: gün. Yani hazırlıkları da çok iyi, müthiş pedigriye sahip. Onu da
1: annesini çok severdim onun.
0: Evet.
1: Petek Sultan. O da New Orleans yavrusuydu. New Orleans'ta ta o zamanlardan Oktay Serici Ekürsi'yle, Mehmet abi vasıtasıyla çok haşır neşirdik, yarışları incelerdik. Doktor Neco da benim çok sevdiğim isimlere gelen, anne tarafından çok seviyorum. O safkanda merakla bekliyorum. Sen başta Bobby Dick dedin, sonra Doktor Neco dedin. Var mı devamı?
0: Bir çizik atık abi. Bir tane burada cazip isimle devam edeyim. Wooskep. Ben Wooskep'in canlı start provasını izledim ve çok kolay kazandı. İlk yarışında dördüncülüğü fena değil. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Bu ismin annesi Porto Alegre. Yarış yaşamı kısa sürdü. Ama annesi, anneden Luca Brasi gibi, Chuck Fallon gibi, King gibi sentetik pistte birçok yarış kazanmış pedigriye sahip. Ben özellikle Wooskep'in kapalı gözlük dil bağlayacağı bu yarışta, ki ekibi çok inanıyor. İlk yarışında da bu ata inanıyordu. Bir kulvar çekmiş. Eğer önlerde erken yerini alırsa Wooskep'ten önemli bir sürpriz gelebilir. Bugün çok cazip çıkmış. Son olarak 7 numara Pipo'dayı diyeceğim. Son yarışında da oynamıştık. Yine aldığım duyumların listesinde Pipo'dayı da yazdım. 3-1 çizgi 13-7. Bende var ama sabah Supi ile görüştüğümde Maiden'daki iki atımız da şanslı dedi. Miranan'a da yeri olan bir çarp atsın. Son yarışındaki ikinciliği sonrasında Miranan dileyen dostlar ona da bir çarp atsın derim abi.
1: Evet, 3-1 Bobby Dick ve Doktor Neco öncelikli iki isim. Daha sonra yazarsak Wooskep ki Ercan Çankaya biniyor, ihmale gelmez. Diğer safkanların 1 ve 3 numaranın 2.82 lira sabiti varken Doktor Neco 2 lira, Bobby Dick 2.80 bu arada. Doktor Neco çok oynanmış. Wooskep 12 lirayla koşacak. Pipo Dayı 14 lirayla koşacak. Sabitte. Tabii bunların
0: İlk üçü,
1: yani ilk üçleri mesela Pipo Dayı'nın 3.63, Wooskep'in 3.32. Yani güzel, 1'e 3 lira hemen buradan 1'e 3'e katlayabiliyorsun. İlk üçte bile cazip oranları var ikisinin de. Diğer dediğin isim Miranhan'dı, 6 numaralı Miranhan'dı. Evet. Miranhan'ın da sabiti 12 lira, ilk üçü 3.20. Güzel, yani denenebilecek... İlk üçte denemeyecek isimler verdik yine. 1-3 öncelikle iki isim ama artık tuttuğunuzu yine düşünün, mesela yazın
0: kim,
1: diye.
0: Kim geçerlerden Azerbaycanlıyla Başaran Tay'ı almışlar mesela. Azerbaycanlı bir yere kadar lider gelir, atlayacak at. Ama orana bakıyorsun, bir 45'e 2 lira. Cazibesi yok yani.
1: Evet, açılmışsa kim geçerler hemen bakalım bizde. Kim geçerler? Evet, birinci koşuda Üstün Soy Küçük Azat almışlar. Bu şeyde İstanbul'da. Adana'ya bakalım hemen. Adana'da yalnızca Azerbaycanlı Başaran Tay almışlar. Yalnızca şu an için açılmış o var. 1.45'e 2 lira. 1.45 tabii. Dileyen deneyebilir diyelim yine. Ve 10. koşu, şartlı 3 koşu, Adana'yı bitireceğiz en sonunda ama kalabalık bir yarışla bitireceğiz. 17 safkan var. 1500 metrede sentetikte 17 safkan. Kapanış Adana'da nasıl olacak?
0: Aslında yine dediğim gibi sabah Supi ile görüştüğümde Supi kum kapalıyı çalıştırmıştı. Kum kapalının sentetik pistteki yarışları fena değil. Yani İstanbul'da koşmuş olduğu sentetik pistinde kazandığı bir yarış var. İyi koştuğu yarışlar da var. Fena gruplarda mücadele etmemişti. Adana'ya geldi, 3 tane galop yaptı. Dedi ki bir iki işi daha eksik dedi. Aslında çok yükselemedim. Yani ilk başta yazmıştım. Bugün o bilgiyi alınca da yine de ilk sıraya yazalım kum kapılıyı. Çünkü uzun iş yapmışlar. Rakip hanesinde 5 numara Reşat Belli diyeceğim. Reşat Belli de 7 ayradan sonra bir yarış gördü. Fena performans değil ama yani ara sonrasındaki iki yarış arası çok kısa geldi bana. Bu 14 gün falan olsaydı ben bu grupta çok ön planda önerebilirdim Reşat Bey'i. Çünkü bu grubun üstünde bir isim olduğunu düşünüyorum. Hani laktik asittir bilmem nedir abi, evet. Bilimsel olarak dedikleri olaylar gerçekleşince atlar gerçekten ikinci yarışlarında kötü koşuyor. Ama ikinci sıraya aldım. Üçüncü sıradan yarış gören Gardaşov diyeceğim. Artık geliyorum sinyalleri verdi. Son iki sentetik yarışının Nizamettin Demir'le kazanır da kaybetti. Üçüncü sıradan 7 numaralı Forlon, onun da yani koşmuş olduğu özellikle bir önceki sentetik pist yarışı bu gruba yeterli seviyede. Ve son olarak da 3 numara Bülent, yani biraz bana ters bir isim, ne zaman yazmasam geliyor. O da 4 aylık aradan sonra 2 yarış koştu. Onu da ihmal etmemek gerekir.

0: 14, 5, 4, 7 ve 3 şeklinde bu aya geçeceğiz.
1: Evet, kapanışı Adana'da 5 Safkan'la yaptık. 14, 5, 4, 7, 3 dedik ve Adana'yı bu şekilde kapamış olduk. Serkan, ağzına sağlık, bol şanslar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim Ufuk abi. Sana da bol şanslar diliyorum. Görüşmek Adana'dan saygılar,
1: sevgiler. Evet. Evet, Adana'yı böylece bitirdik. Şimdi İstanbul'a geçtik. İstanbul'da da 9 koşumuz var konuşacak. Onu da değerlendireceğiz hepsini. İstanbul'da handikap 15 yarışla, 1600 şimdi bir yarışla güne başlayacağız. Açılış koşusunda ilk tercihim bir numaralı Çilekeş Ömer olacak ki son sentetik galibiyeti ondan önce Çim'de de kazanmış olması ve yarış içinde yaşadığı dezavantajlara rağmen mücadeleyi bırakmayan bir isim olması önemli bu safkanın. Bir numaralı Çilekeş Ömer AGF'de ilk sırada çıkmış ama %19 çok belirgin bir üstünlük değil. Bir numaralı Çilekeş Ömer Çişman Çizik'le ilk sıraya yazalım. Yarışın üstün soy liderliğinde çok yükselmeyen bir tempoda gitmesi muhtemel. Bu nedenle Çilekeş Ömer grubun fazla gerisine kalmadan düzlüğe de onlara yakın çıkarsa sonlarda yapacağı ataklarla bitirebilir, kazanabilir. İkinci sırada iki numaralı Pamir Alp var bende. Son yarışından önce grup koşusunda üçüncü olmuştu. Bugün daha uygun rakiplerle koşuyor. O birazcık cazip beşinci at kadar çıkmış AGF'de, iyi gelirse en azından bir cazip başlangıç yapmış oluruz 2 numaralı Pamir Alp'le. 9 numaralı Can Bulut ilk 2 ikinciliğin ardından kazandı ve bugün Tanyi Tekürsü'ne yine bir birincilik elde edebilir ki uygun da bir kilosu var. 52 kiloyla koşacak 9 numaralı Can Bulut. 10 numaralı Rastgeloğlu'm aynı mesafedeki Çim üçüncülüğüyle dikkat çeken bir isim Ali Kaçmaz. Bu kiloları bulduğunda affetmiyor. Bunu mutlaka kuponlara koyalım. 3 numaralı Üstün Soy dediğim gibi önde gidecek isimlerden biri. Tempoyu iyi kontrol ederse sonlara kadar dirençli olabilir, kazanabilir. Burası 5 safkan 1-2-9-10-4 şeklinde değerlendirilebilir. Bu küçük azatı yazmadım. Abiş biniyor, Vedat Abiş biniyor. Çok iyi biniyor. Yeriniz varsa 4 numaralı küçük azat ilavesi yapın derim. İkinci koşu Maiden 1300 metrede sentetikte koşulacak dişilere ait bir yarış ki ikinci koşta 2 numaralı Firefall'la başlayacağım. İlk yarışında ikinci olmuştu. Bugün Vedat Abiş'le ikinci kez buluşuyor. Arkadaki rakiplere çok belirgin bir fark yapmıştı. Yarış tecrübesi şimdi daha arttı. Kazanan isme bir şey yapamamıştı ama gerisindeki rakipleri çok kolay geçmişti. Starta kadar Safkan'a kulaklık taktılar. Bu birazcık daha rahat start almasını, yarışa daha rahat başlamasını, daha sakin kalmasını sağlayacaktır. 2 numaralı Firefall başta olsun bu agresifo temsilcisi. Daha sonra 3 numaralı Gretel değerlendireceğim. O da ilk Çim 5.liğinden sonra son yarışını burun farkıyla kaybetti. Mesafenin uzaması bu Safkan için avantaj. 3 numaralı Gretel ikinci sırada şanslı. 9 numaralı Rolling Stone ilk startında galibiyeti boyun farkıyla kaçırmış isimlerden, boyun farkıyla ikinci kalmış isimlerden biri bir yarış gördü ve bugün mücadelesini bir ileriye daha taşıyacak isim. Burası gördüğüm kadarıyla favorilerin dışına çıkmayacak gibi görünüyor. Yani 2-3-9 arasında bir yarış kağıt üzerinde bu üçlü arasında geçecek bir yarış ve de tabii Eren Aktu, Alice Karataş sanki jokeyler de bize bu üçlü arasında biter gibi gösteriyor, yönlendiriyor. 2-3-9 yazdık, 3 safkanla burayı geçtik. Üçüncü koşu tecrübe ve gelişim potansiyelini buradaki rakiplerin karşılaştırmak lazım ki ben ilk sıraya The Last Dragon koydum. Son 1500 metre Çim yarışında Bellezza'ya çok az farkla geçildi. Bellezza'yı gördünüz dün. 2 yaşlı dişilerin en büyük yarışlarından birini kazandı. Neyi kazandı? Grup 2 dişilere ait koşuyu dün kazandı yarış. Uluslararası Klasik 2. Elizabeth koşusunu kazandı. Ankara'da Speed Queen'i geçti ve Gökhan Kocakaya'yla birinciliğe uzandı. Bellezza şu anda formunun zirvesinde olan bir ismin arkasında ikinci kalmıştı. Last Dragon var burada. Emre Argun'a bugün bu safkan birincilik hediye edebilir. Rakip yazarsanız, at yazacaksanız bir 4 numaralı Glowing Grace aracı ekürsün safkanı ilk yarışını gerilerden gelip etkili sprintiyle kazanmıştı. Bugün mesafenin uzaması bu safkan için avantaj. Sentetikte kazanmıştı. 1200'de sentetikte kazanmıştı. 1600 çime çıkıyor. Yine bekleme yarışı yapacak isimlerden biri. Sonda da çok etkili gelebilir Gökhan Kocakaya'yla. The Last

Dragon'a sert rakip olabilir. Bu ikili arasında geçmesini beklediğim bir kısa vade 7 yarış. Burada da sürpriz olması sürpriz olacağı düşüncesinde değilim. Birazcık daha ikinci ve üçüncü koşular favoriler arasında geçecektir. Dördüncü koşta ilk sırada 7 numaralı Nemosis yazalım. Gökhan Kocakaylı, o da ilk yarışında dördüncü olmuştu. Bugün Maiden'dan çıkabilir. Dişlere ait bu Maiden yarışta. Çok iyi koşmasını bekliyorum. İstediği yerde konumlanamadı o dördüncü olduğu yarışta. Düzlük öncesinde de ekstra yerini bulana kadar bayağı bir eforunu harcadı. Sprintini de istediği gibi atamadı. Bugün Gökhan Kocakaya var. O gün üzerinde Vedat Abiş vardı. Bugün Gökhan Kocakaya dekleri siyahlar Nemosis'e. Bugün çok farklı bir yarış bekliyorlar. 11 numaralı Well Sported. En ciddi rakibi Ayan Kurşun. Ayan Kurşun biniyor bugün ilk defa. Araya vermişti. Aradan ikincilikle geri döndü Safkan. Ve bugün artık daha hazır durumda. 7 numaralı Nemosis'in en ciddi rakibi 11 numaralı Well Sported olacak. 6 numaralı Let It Burn. Tentedik'teki üçüncülüğü ve yarış tecrübesiyle bu iki tayın hemen arkasında yer almalı. Bu üçlü kuponlarda mutlaka olmalı. Aristokrat 2 numaralı Safkan Çim'de 2 yarış gördükten sonra bugün Sentetik'te daha iyi koşmasını beklediğim bir isim. İlk yarışında 3. sonra 6. olmuştu. Potansiyelli bir isim. Daha çok yarışlar yapar. Çok farklı koşular koşar. Birazcık daha oturdum. Üçlü olduğunda özellikle bu aristokrattan çok daha iyi bir yarış yaşamı bekliyorum. 10 numaralı Sunlight Powers'a bu dörtlüden sonra kuponlara yazılacak isim. İlk yarışında start sorunları nedeniyle gerçek gücünü gösterememiş bir isim. Bugün unutulmuş. %5 AGF'ye kadar düşmüş. Yani burayı 7-11-6-2-10-5 safkanla yazalım ki ikinci altının başlangıç ayağı burası. Sürpriz olma ihtimali bayağı bir yüksek. Beşinci koşu Atıf Er adına düzenlenen bir kısa vade 8 koşu. Calvados ilk sırada değerlendirmemiz lazım. Calvados Mert Halis Olmaz'la çok iyi anlaşıyor. 12 koşu 6 birincilikleri var. Son 2 sentetik yarışını ikinci tamamladı Safkan ve formunu aynen koruyor. Ön tarafta baskı görmeden ritmini istediği ritmi bulabilirse, tempoyu koyabilirse avantajı çok yüksek olacak. Bir formunu birinciliğe kadar taşıyabilir. Uygun tempoyla giderse, önde çok rahatsız edilmezse bitirebilir 3 numaralı Calvados. 2 numaralı State of Liberty son kum yarışında etkisiz ama bu Safkan daha iyi yerlerde daha iyi performanslar göstermiş bir isim. Halis Karataş Atman Ekürsü'nün safkanının üstünde ve sentetikte güçlü grupları da başarılı yarışları olan bir isim. İhmal edilmemesi gereken bir isim 2 numaralı State of Liberty. Aradan döndüğünde sevdiği piste çıkması 62 günlük aradan dönüyor. Yine sentetik piste çıkıyor. Bunlar önemli. Atman Ekürsü'nün safkanında Halis Karataş olunca tabii ki daha da önemli. 12 kere koştular, 6 kere kazandılar ve State of Liberty'de kuponlarda mutlaka olacak. Bu 4 numaralı Mr. Çırak sahanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Yarışın hızlı gitmesi bu safkan için büyük avantaj olur. Öndekiler birbirini yıpratırsa, sabırlı bir bekleme yaparsa sonlarda etkili gelebilir, etkili olabilir. Mr. Çırak da kuponları yazacağımız 3. isim. Sonra bir 1 numaralı Jazz Runner var. Bu safkanların yarışın içindeki performanslarına göre gidişata göre hepsinin birbirini geçme ihtimali var. Tempoyu bugün burada kim daha iyi koyarsa, kim daha iyi bir tempo yapıp rakiplerini uyutursa, atlatırsa veya onların eksiklerinden faydalanırsa jockey faktörüne bağlı olarak sonuç değişebilecek durumda. Ve 5 numaralı Boğaz. Öncelikli rakiplerinin beklenen performansı gösteremesi durumda işte sürprizi yapabilecek isim olarak gözüküyor. 3-2-4-1-5 benim buradaki sıralamam. 5 safkanla burayı geçeceğim. 5 safkanla günün 5. koşusunu geçtik. 6. koşusu Talih Çalbatur anacağımız dişlere ait bir grup 3 koşu. %81 AGF almış Loco Sugar var. 4 numaralı Loco Sugar şu anda AGF'si %81. Vedat Abiş biniyor. Vedat 6 kere bindi. 3 kere kazandı Safkan'a. Çok yüksek olmayan bir tempo olacak yarışta. Ön gruba yakın konumlanacak Loco Sugar ki yarışın gidişatına bakıyorsunuz. Çok ağam ağam şu an kaçacak bir isim yok.
Loco Sugar'da Shiroki Kaçe, Levander belki önde yer bulacaklar.

Loco Sugar da onların hemen arkasında olacak. Arkasında bir yer tutacak. Son yarışında ikinci olurken formunu koruduğunu gösteriyordu. Her ne kadar geçildi, ikinci kaldı. Veda Tabiş o gün Trulli'ye geçilmişti. Levender'ı geçmişti. Bertuf, Jackmas'ı, Starrunner'ı, Shuraki. Yani buradaki dört rakibinde o gün geçmeyi başarmıştı. 1600 metre çimde yine aynı mesafede yine geçer dedik Loco Sugar'ın yanına. At yazmadık ama %81 AGF. Hani bu kadar yüksek AGF geldiğinde altılı ne verecek diye düşünürseniz farklı bir kurguda yapabilirsiniz ama genelde bir tane AGF gelse bile diğer ayaklarda olacak sürprizler, plaseler altılıyı belirli bir ikramiyeye kadar taşıyor. 7. koşuya geldiğimizde Ormello dikkat çeken isim, AGF'de %48 almış. Yükselişi dikkat çekiyor. İlk iki yarışında üçüncülükten sonra kazanmıştı. Ondan sonra üçüncü oldu yarış handikap 16. Yani ilk meydandan çıktıktan sonra handikap 16 üçüncü oldu. Sonra iki tane yarış koştu İstanbul'da handikap 15 ve handikap 16. Onları da kazandı. Ki uygun kilosu var Ormello 57 kilo. Ve Müslüm Çelik üstünde, Müslüm'le de iki yarış arka arkaya kazandı. 1900 metre çimde belirgin farklarla çok kolaydı. Uzun mesafeyi yapabileceğini gösterdi. Hani ben bir bomba arayayım, Loco Sugar'ı yıkayayım diyorsanız Ormello Tekno'ya da gidebilirsiniz. Ön tarafta tempo yükselirse etkili sprint ile yarışa ağırlığını koyacak isim Ormello olacak bu koşuda. Rakip olarak 2 numaralı Taipon değerlendiriyorum ilk olarak. Taipon'da son galibiyeti gayet etkili, güzel ve Onur Öztürk'le 60,5 kilo olmasına rağmen bugün Ormello'ya yıkacak olanların ilk değerlendireceği isim olabilir. Süpersonik Bomb tempo düşük kalırsa ön gruba erken hamle yaparsa Ali Kaçmaz'la sürprizi yapabilir. Süpersonik Bomb Safkan önde kolay tempoda giderse bitirebilir yarışta, bir yerde çalabilir rakiplerinden. Ormello'yu yıkacak olanların yazacağı ikinci isim Süpersonik Bomb olsun. Dediğim gibi 3 Ormello alternatif tek, sonra 2 numaralı Typhoon ve 7 numaralı Süpersonik Bomb yazılabilir. Yeriniz varsa 4 numaralı Sirius Vega son sonuçlarına rağmen uygun yarış gidişatında kendini gösterebilecek bir isim. %3'lerde AGF'de çok cazip. Onu da değerlendirebilirsiniz. Bu Riyad bile benim aklımda. Hafif kilosuyla özellikle sert tempo yapıp yalnız kalırsa Adem Aslan böyle yarışları çalabiliyor rakiplerinden. %1 AGF ile bombayı yapabilir. Ormello tabii ki alternatif dediğim gibi tek yazılabilir kuponlara. Bugün ikinci altılı bile Ormello tekiyle, Loco Sugar tekiyle çok büyük yüksek ikramiyeye de gitmeyebilir. Onun için değerlendirirken birini yıkacaksanız burada çok rahat yazın 3'ün yanına 2, 7, 4, 9 gibi bir sıralama yapmaya çalışın ki hani altılıyı birazcık daha cazipleştirmiş olalım. 8. koşu Bireda'nın dikkat çektiği bir isim. Bir Afrikan der temsilcisi. Devamlı tabelada ve bugün Halis Karataş üstünde. Son iki kum yarışındaki ikincilik üçüncülüğüyle formunu koruduğunu gösteren bir isim. Kısa mesafedeki mücadelede çime de gücünü taşıyabilecek bir isim. Çimde hayatının ilk yarışını çimde kazanmıştı. Yine şartlı 5 yarışta çimde İstanbul'da Arabian, buradaki rakibi Arabian'a geçilmişti. Arabian da zaten en ciddi rakibi olarak gözüküyor. Son yarışlarında belki beklentinin altında 2 numaralı Arabian ama kuponlarda yazılması gereken çimde başarılı olmuş bir isim olarak, bir gümbür gümbür temsilcisi olarak değerlendirmesi gereken isim. 3-2 öncelikli iki isim kuponlarda olsun. Sonra ben yalnız idman pistinde Boluraz'ı çok beğendim. 4 numaralı Boluraz Akın Sözen çalıştırdı, biniyor. Bu Gelibolu temsilcisi çok farklı koşar. Gelibolu'nun bu sene tayları değişik yarışlar koşuyor. Bu safkanda bugün sürpriz yapabilir. Misilleme hatırlıyorsunuz. Geçen gün kazandı grup 1 yarışı. Bir Gelibolu temsilcisi Halday koşusunu kazandı. Yine çok iyi yarışlar kazanan Deniz Şövalyesi var.
Evet, Gelibolu yavruları başarılı yarışlar yapıyor ve bunların içinde yine içlerinden bir tanesi de Boluraz olabilir, sürprizi yapabilir. Boluraz bugün çok oynanmıyorken kuponlara yazılabilir ama 3-2 başta yazalım dedim, sonra Boluraz.

0: Sonra yeriniz varsa Atılım Hanım değerlendirilebilir. Son 3 yarışındır ikinci Atılım Hanım. Farklı pistlerde koşuyor. Her pistte de iyi koşuyor. Atılım Hanım da değerlendirilebilir ama 2-3, 3-2 ayrımsız yazalım. Sonra yerimiz varsa Boluraz ve 1 numaralı Atılım Hanım değerlendirelim. Kapanışa geldik. Kapanışta günün son koşusuna yani az at yazmak zor. İlk sırada Umudunu Kaybetme yazacağız ama o 61,5 kilo Mehmet Kaya var üstünde. Ağır kilosuna rağmen son yarışında yakınlara dördüncü oldu. Mücadele eden bir safkan, sonlara kadar mücadelesini taşıyan bir isim. 10 numaralı Baba Zaman size kazandığında son yarışında vermiştim burada. Geçen hafta özellikle başta yazın demiştim ki 9.45 Ganyan'la o şartı 4 yarışı kazandı. Bugün Mehmet Kaya yerine Özcan Yıldırım var. Mehmet Kaya'nın bugün Umudunu Kaybetme tercihi önemli. Kendi atları oraya geçmiş. Baba Zaman'da da Özcan Yıldırım deklerisini ilk defa görüyoruz. Son 20 yarışını yarış biraz süratli gidince sonlarda çok etkili geldi. Kazandı. Yine Ege Tay 8 numaralı safkan son üçüncülüğünde başarılı gördüğüm isimlerden biri. Enes Bozdağ'da son üçüncülüğü sentetik üçüncülüğünde başarılı gördüğüm isimlerden biri. Ege Tay'da yazalım. Sözlü Geçer'in son yarışı kötü değil. Yine o da dördüncü olmuştu ama burada kilodan yana birazcık sıkıntı var. 63 kilo Sözlü Geçer. 2 numaralı Sözlü Geçer. 5 numaralı Semra Kaya son çim yarışında 63 kiloydu. Dördüncüydü. Bugün kilosu bayağı bir hafifledi. Semra Kaya 58'e geldi. 5 kilo düştü. Ali Yıldız üstünde hem de Ekül desteğiyle kuponlarda olması gereken isim olsun. 4, 10, 8, 2 ve 5 buradaki önemli gördüğüm kuponlara yazılmasını önereceğim. 5 safkan. Bu Pensir diğer Ekül'ü ve 7 numaralı Yağız Turbo. Benim yerim olmadığı için kuponuma yazamadığım isimler. Sizin yeriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Kurtuluş'a mesaj atmıştım. Adana'da koşan demin çok iyi durumdayız. Eksiksiz koşacak. İnşallah ben de iyi koşmasını bekliyorum demiş. Cevap yazmış. Onu da size aktarmış olayım. Ki Adana'da Kurtuluş'un atı Serkan'ın da birinci atıydı. Serkan da ilk sırada vermişti. 5. koştaki 9 numaralı Son of My Home'u 52 kilo ile koşuyor. İstanbul'u yaptık, Adana'yı yaptık. Böylece günün yarışlarını sizler için konuştuk. Yine sondüzük.com'da kampanyalar devam ediyor. Onlardan da bahsedeyim. Programı öyle bitireyim. Yeni üyelere 5000 lira hediyemiz var. Altılı Ganyan kuponlarında 100.000 lira ek kazancımız var. Altınız 5'te kalırsa 1000 liraya kadar iadeniz var ve sabit ihtimal oyunlarda 250.000 liraya varan hediye oynadıkça kazan kampanyası da sondüzük.com'da devam ediyor diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın, şansınız bol olsun.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
5: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
6: Bursa'nın Next.
7: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
8: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
7: Şampiyonla Son Düzlük'te.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et, jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
11: emniyet şeridinin

0: olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
3: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz başlıyor.
4: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12-14 saatleri arasında sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca ile birlikte karşınızda olacağız. İlk saatlerimizde gündemi değerlendireceğiz. Basketbol tahminlerimizi paylaşacağız. Son saate giriş yaptığımızda da bültendeki bütün karşılaşmaları sizler için yorumlayacağız efendim. Dünkü karşılaşmaları kontrol ettiğimde %81 başarı oranıyla dünü kapattık. Canlıdaki tercihlerimiz de isabet sağlasaydı çok farklı bir seviyede olacaktık ama canlı tercihlerimiz birazcık kasamızı aşağıya çekti. Dün sevgili Burak Alaca ile birlikte basketbol ve futbol ortalama olarak %81 başarı oranı yakaladık. Kupon seviyesinde söylediğimiz karşılaşmaların birçoğu isabet sağladı. Oynayan değerli dinleyenlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun efendim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, değerli mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487 saygı çerçevesine atılan bütün mesajlar canlı yayında sizler için okunacak. Ozan Özturan ismiyle sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sizin güvenmiş olduğunuz karşılaşmalar varsa Instagram üzerinden mesajlarınızı bekleriz efendim. Ozan Özturan ismiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kuponlarla ilgili mesajlar şimdiden gelmeye başladı. Dünkü canlı yayınımızda da belirtmiştim. YouTube platformunda Ozan Özturan tahminleri ismiyle gerekli bilgileri alabilirsiniz. Grupla ilgili gerekli açıklamaları orada da yaptık. Transfer çalışmaları gündem. Basketbol bilgilerinde sevgili Burak Alaca'nın YouTube hesabından takip edebilirsiniz efendim. Sevgili Alaca, tekrardan hoş geldin.
5: Günaydınlar tekrardan herkese. Mutlu, keyifli pazarlar diliyorum. Bakalım inşallah güzel bir gün olur hepimiz için.
4: Özellikle dün kupon seviyesinde gördüğümüz karşılaşmaların birçoğu isabet sağladı. Bu beni de mutlu etti. Çünkü canlı yayında da belirtiyorum. Beraber kazanıp beraber kaybediyoruz şeklinde. Akşam çok da güzel mesajlar geldi. Sürpriz karşılaşmalar da oldu. Fenerbahçe mücadelesini de canlı olarak takip ettik. Hepsini konuşup değerlendireceğiz. Sen dünü nasıl buldun? Basketbol tercihleriyle ilgili neler söylemek istersin?
5: Ya burada mesela bir tane kuponum şeyden yattı. Doğru bir öneride bulunup kendim yanlış bir tercih yaptım. Karşıyaka Bahçeşehir için 165.5 üst demiştim. Geldi gittim ilk yarı 82.5 üst oynadım kendim. Yattım.
4: Kısmet.
5: Onun haricinde Gençler Birliği Ahmet maçında İrfan Can...
4: 3 kurtarış yaptı.
5: 4 kurtarış denedim, 3 kurtarış yaptı. Arsenal'da kazanmıştı, 4.5 altla kombinlemiştim. O da yattı. Dün yani birçoğu tercihimiz geldi ama ben hep işlerinden gelmeyenleri seçtim.
4: Kısmet önemli tabii ki bu işte. Zaten oyunun üzerinde şans oyunları yazıyor. Değerli dinleyenlerimize tavsiyemdir. Lütfen kendinizi sıkıntıya sokacak miktarları kazanacağım, kasamı katlayacağım diye oynamayın. Tamamen keyif ve zevk amaçlı kuponlarınızı yapabilirsiniz. Kimsenin sıkıntıya girmesini istemeyiz efendim. Sevgili Alaca, dün Türkiye Ligi'nde Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları vardı. Gençler Birliği 2, Ahmet Spor Kulübü 2, Alanya

0: Spor 0, Erzurum FK 0, Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3, Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 3. Mücadeleler bu şekilde tamamlandı. Şöyle bir dünkü bültene baktığımda Gençler Birliği maçına KG dedik, isabet sağladı. Samsun Spor Trabzon Spor mücadelesi kupon seviyesinde görüyorum. 1.87 orandan
1: 2 dedik.
0: Trabzon Spor kazanır dedik, isabet sağladı. Çaykur Rizespor Fenerbahçe'de tek maç misli olarak oynadığımı belirtmiştim. 2 ve 1.5 gol üst olarak 1.87 orandan o da isabet sağladı. Premier Lig'e geçiyorum. Yine Arsenal'lar, Aston Villa, Chelsea bütün maçları neredeyse bildik ama 1-2 tane benim canlıdan oyuncu denemelerim vardı. Onlar da isabet sağlasaydı farklı bir seviyeye gelecektik. Bugünkü karşılaşmaları kontrol ettiğimde de basketbol 13 kuşağında başlıyor. Umarım tercihler açılır. Çünkü basketbolda özellikle Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde çok kısıtlı seçenekler açılıyor.
1: Son birkaç gündür fena gitmiyor bugünkü maçlar ama biraz fena değil ya. Bugünkü bülteni beğendim sabah baktığımda. Biraz tehlike arz ediyor ama bakalım.
0: Dünkü karşılaşmalarla ilgili Trabzonspor mücadelesini canlı olarak takip ettik. Samsun Spor 0, Trabzonspor 3 mücadeleyi nasıl değerlendirirsin?
1: Ya Thomas Reis'le birlikte iyi oynuyor Trabzonspor. İlk yarıda maç koptu gitti mesela. Önemli oyuncular da var mesela. Frank Kulina ismini çok potansiyelli olarak görüyorduk. Adaptasyon süreci hiç sürmedi. Tık diye milli aranın da araya girmesiyle birlikte çabucak entegre oldu. Thomas Reis'le birlikte Trabzonspor iyi gidiyor. Ben Trabzonspor tarafından değil de Samsun Spor tarafından bir yorum yapayım. Eski Samsun Spor'un sayısı yok. O Holse'ler, Muadil Madciler, sayısı yok.
0: Ençamlar.
1: Ençamlar sayısı yok o takımın ya. Eski düzeyinden çok uzak Samsun Spor. Ben eskisi kadar göz korkutacak bir takım olduğunu düşünmüyorum şu an Samsun Spor mesela.
0: Samsun Spor kadrosundaki neredeyse 6-7 oyuncuyu kaybetti. Samsun Spor taraftarları daha sezon başında transferleri beklediklerini söylemişlerdi. Samsun Spor Başkanı'nın açıklamaları vardı. Gerekli takımı kurduk dedi. Fakat gerekli takımı kurduğunu ben de düşünmüyorum. Trabzonspor rahat bir galibiyet aldı. Birazdan sevgili Caner Aydaş'a soracağım mücadeleyi de. Yalnız 43. dakikada mücadeleyi canlı olarak takip ettim. Melih Kabasakal'ın yaptığı hareket inanılmaz amatör bir hareket. Sen Trabzonspor'da oynuyorsun. Oyuncu sana sert bir faul yapıyor. Zaten hakem faulü de veriyor, kartı da veriyor. Gidip daha sonrasından oyuncunun arkasından saldırıyor ve kafayla da suratını doğru ittirdi. Direkt kırmızı kart gördü. Ne kadar anlamsız bir hareket. O mücadele o sırada 2-0 ya da 1-0 olsa, mücadele oradan dönse mücadele komple sana yazacak.
1: İyi bir takımla oynasalar da olabilirdi bu.
0: Yani o kadar amatör bir hareket ki, zaten hakem faulü vermiş, oyuncu arkası dönük. Sert bir faul. Tamam ama gerekli şeyi yapmış zaten hakem. Trabzonspor 10 kişi bıraktı. Üzerine Salah da çok gerildi. Mücadelede gergin anlar da oldu. Olmasını istemezdik ama Trabzonspor yeni hocasıyla birlikte hak etmiş olduğu bir 3 puanı aldı. Dün en güvendiğim karşılaşmalardan birisi olduğunu belirtmiştim. Sevgili Caner Aydaş, hoş geldin tekrardan. Mücadelelerle ilgili, özellikle dünkü karşılaşmalarla ilgili senin de yorumlarını almak isteriz. Bir de dün kulaklarını çınlattım. Hissettin mi Montoya ile ilgili? Güzel hissettiysen. Montoya da artık milli takımımızın başından ayrılmış oldu. Önce Samsun Spor Trabzonspor mücadelesiyle başlayalım istersen. Nasıl bir karşılaşma gördün?
2: Şimdi herkese mutlu pazarlar. Umarım herkes iyidir. Güzel bir İstanbul sabahı. Bol bol trafikli bir İstanbul sabahı.
0: Bir kaza olmuş maalesef Rams Park Arena'nın orada.
2: Yani 1 saat 10 dakika falan yani. Bir de erken gideyim dedim, biraz sohbet ederiz falan. Allah'tan erken geldim yani. Hani gelmesem normal çıksam çok daha geç gelecektim. Ta nereden başlıyor biliyor musun? İstoç'un oradan falan başlıyor trafik bu tarafa.
0: Sabah gelirken ben de bizim buranın sayfasını kontrol ettim. Yani. Maalesef iki araç kafa kafaya çarpışmış ve yangın da çıkmış bunun sonucunda. Evet. Çok çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum ayrıca.
1: İnşallah kimseye bir şey olmamıştır.
2: Umarım. Neyse, geldik sağ salim. Önemli olan bu. Dediğim gibi herkese tekrar mutlu pazarlar. Tabii dün mücadeleyi izledim. Trabzonspor. İlk 30 dakikada yani maçı bitirdi aslında. Ben de bu arada Okan 4 kurtarış yapar oynamıştım. 20 dakikada 3 kurtarış yaptı. Sonra tabii Trabzonspor 3-0'ı bulunca tamam bitti artık, yattı dedim bu kupon. Çünkü bir daha hücum etmez diye düşündüm. Sonra sevgili Merih kardeşimiz, bayram değil, seyran değil. Hani faal de normal bir faal. Hani Trabzonspor'lu oyuncunun yaptığı da böyle bir ayak kırma falan değil ya, gayet normal bir faal.
0: Sert bir faal ama yani.
2: Ama şey değil yani, böyle yaralamaya doğru, yönelik bir faal değil, eliyle itiyor. Kalktı gitti, kafa attı falan. Aa dedim, tamam bitti, bizim kupon tamamen bitti. Hani kupon anlamında bakıyorum böyle. Bekle bekle, 90 artı 5'te geldi bu arada. Son kurtarış.
0: Geldiyse hayırlı uğurlu olsun, sevindim.
2: Yani şöyle, tabii ilk yarıdaki oyun, gollere kadar ki arzu iştah gayet iyi ilk yarıdaki oyun. 10 kişi kalana kadar gayet güzel, ama ikinci yarıdaki oyunu ben kabul etmiyorum Ozan. Yani Trabzonspor 6 pasın içinde tamamen kapanıp derinde bu kadar savunacak bir takım değil. Bir, ikincisi hani daha bir gün önce Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol attığı bir mücadelede sizin hani rakibiniz de Samsun Spor'ken, yani bunu da şöyle açıklayayım. Geçen seneki kadrosundan uzak, şu anda birçok tartışmanın olduğu Sayın Yüksel Yıldırım, Samsun Spor Başkanı ile iş insanı Yüksel Yıldırım'ın hala hani devam edecek miyiz, nasıl bir gelecek planlayacağız karar aşamasında olmadığı, birçok seyircinin maça gelmediği ki biliyorsun hafta içinde seyirciyle bütünleştiler vesaire, yine de tribünlerin boştu, neredeyse doğru, çok doğru, çok büyük bir kısmı boştu. Hani böyle bir durumda yani rakibiniz de böyle inanılmaz gümbür gümbür oynayan bir takım, mesela bir Ahmet Spor değil mesela şu ya, andaki.
1: Ahmet Spor dün kaçırdı
2: yani
1: mesela.
2: Bu kadar derinde nasıl savunursunuz? Bu da başka bir konu. Yani orada bir gol yeseydi bak Trabzonspor, ben iddia etmiyorum tabii ki, bilemem bunu, ama maç geri döner miydi bilmiyorum, ama çok daha zorlu bir periyot yaşayabilirdi. Tabii önümüzdeki hafta Beşiktaş mücadelesi var. Önemli olan 3 puandı. 2 maçta Thomas Reis yönetiminde gol yemeyen bir Trabzonspor var. Yani sonuca ve ilk yarıdaki oyuna bakarsak olumlu her şey. Ama ikinci yarıdaki bu kadar pasif görüntü eminim Trabzonspor taraftarını üzmüştür. Hele bir de Karadeniz derbisi olduğu için. Önümüzdeki derbide, yani pazar, önümüzdeki pazar mı, pazartesi herhalde, o derbide Trabzonspor'un gerçek performansını biraz daha net görebiliriz. Melih'in olmaması da büyük eksiklik, çünkü orta sahada şimdi Folcarelli oynayacak. O da neredeyse 2-3 aydır
1: bu sezonda maçı
2: yoktu. Dün sadece 5-10 dakika oynadı. Trabzonspor için büyük bir handikap olacak yani orta sahada böyle bir eksiklik bence.
0: Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
5: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
6: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
9: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Trabzonspor mücadelesiyle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mıydı, yoksa Fenerbahçe karşılaşmasına geçeceğim?
10: Yani

0: Dediğim gibi Trabzonspor'un tabii yani yeni bir teknik direktör 20 günlükte bir çalışma süresi oldu aslında. Bu da gayet iyi. Hani sanki bir sezon başı kampı gibi bu milli ara bence özellikle teknik direktör değiştiren takımlara iyi gelmiştir. Ama Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıdaki oyunu da mutlaka yani geriye düştükten sonra olabilir bu arada. Hani örneğin şöyle düşün. Dünkü mücadelede sadece size de söylüyorum. Siz de fikrinizi söyleyebilirsiniz. Dünkü mücadelede herhangi bir büyük takımla oynasaydı, 10 kişi kalsaydı ben iddia ediyorum bu maç dönebilirdi.
1: Bu
0: Yani bu kadar
1: Beşiktaş'ın işte
0: derinde
1: Trabzon
0: savunursan.
1: maçı vardı ya geçen sene,
0: Evet.
1: Bilal atıldıktan sonra 3-3 oldu mesela, 3-1'den. Öyle bir şey olabilir, evet.
0: Yani bu kadar derinde ki Samsunspor'un da sağdan, soldan, merkezden yani hiç mi içeride? Yani, bu arada hocayı da yani bir konuda eleştiriyorum. Mesela kontratak oynamaya çalıştığım bir oyunda onu açıyor alıyorsun, sağlığa çıkarıyorsun. Ya ona şöyle kontratak yapamazsın ki sen yani hocam.
1: Ne kadar süratli
0: Ne
1: oldu
0: kadar
1: 3 metrelik
0: yapabilirsin
1: oyuncu.
0: yani? Yani önde top tutamıyorsun. En azından Salah ciddi bir tehdit. Hız anlamında söylüyorum.
1: Galatasaray maçında gördük mesela.
0: Aynen öyle. O yüzden hani Trabzonspor'un bu ikinci yarıdaki derinde savunma oyunu da bence kendi içinde bir sorguluyor olması lazım. Yarın öbür gün karşısına çıkabilir. Bak bugünden söyleyeyim. Sonra felaket tellallığı yapıyorsun deme. Ben bugün söylüyorum. Kazanırken söylüyorum. Bunu daha önce başka teknik direktörler için de söylüyorum. Bugün söylüyorum. İkinci yarıdaki bu derin ve bence iyi de olmayan bir savunma. Yani Samsunspor oyuncuları biraz beceriksizdi. Daha kaliteli bir takım o maçı döndürebilirdi. Öyle söyleyeyim ben sana.
1: Ahmet olsaydı mesela
2: Thomas
1: ya da ne
2: Reis'in
1: diyorsun? Gösterdi.
2: açıklamaları vardı maçtan sonra. Kısa bir şekilde paylaşmak isterim. Trabzonspor olarak çok iyi performans gösterdik. Her şey iyi gidiyordu ama kart sonrası takım olarak sıkıntı çektik. Melih Kabasakal'da kırmızı için çok üzgündü. Ama arkadaşları onun için elinden geleni yaptı. Sadece ben değil, bütün camia bu galibiyetlerden mutlu diye düşünüyorum. Çok iyi takım ruhu gösteriyoruz. Hücumda da savunmada da takım ruhunu sergiliyoruz. Adım adım devam edeceğiz dedi. Ardından basın toplantısında da öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok kişiyi de görmüş olduk. İyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. Maça iyi bir başlangıç yaptık. Kırmızı karta kadar tek bir hata yaptık. Kırmızı kart bizim adımıza çok büyük bir hata oldu. Rakibi de tebrik ediyorum. Bizi ara ara zor duruma soktular açıklamasında bulundu. Tabii skoru da buldu. 3-0'dan sonra biraz da rahat oyuncu değişiklikleri yaptı. Ama senin yapmış olduğun yoruma da katılıyorum. Trabzonspor hocasıyla yeni hocasıyla iyi yolda gözüküyor.
0: Yani evet, kırmızı karta kadar kesinlikle katılıyorum.
2: Değerli dinleyenlerimiz, dünün öbür önemli karşılaşması Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesiydi. Fenerbahçe'nin rakipleri de haftayı 3 puanla kapattı. Kazanmaktan başka hiçbir çaresi yoktu. Dün sevgili Vedat Parlak'la yapmış olduğum yayında bana senin yüzünden kuponumu değiştirdim. Fenerbahçe mücadelesini 1 ve 2 ve 1,5 gol üst olarak kuponumu aldım demişti. Kazandı kendisi de. Kupon değişikliğine gitti ama onu da kazandırdık. Durgun bir mücadele vardı sevgili Caner Aydaş. Neler söylersin? Ben karşılaşmayı özellikle ilk kez izlerken çok sıkıldım.
0: Yani şöyle aslında tabii Fenerbahçe'nin bence en önemli şanslarından birisi çok erken golü buldu. Şimdi maçın tabii burada akşam ben yayındaydım. Büyük bir kısmını ya yani büyük bir kısmını değil maçın tamamını izledim ama özellikle momentum'a bakmaya çalıştım. İşte 24'e kadar ara ara yaklaşık bir 10 dakika Fenerbahçe'de 2 dakika Çaykur Rizespor ama 24'ten sonra neredeyse 40'a kadar tamamen Çaykur Rizespor'da. İkinci yarı başladı. İlk 4 dakika 5 dakika yine Fenerbahçe'de momentum. Sonrasında 80'e kadar yine Rizespor'da. Yani rakibi sürekli hem geçiş şansı veren hem oynama şansı veren hem daha fazla toplu oynama ve fırsatlar veren bir Fenerbahçe vardı. İlginç. Bu arada başka bir şey daha söyleyeyim. Belki önemli olabilir ama ben en azından öyle görüyorum. Aşırı derecede tırnak içinde söylüyorum. Futbol oynamaya çalışan, faul yapmayan bir Rizespor'a karşı. İlk yarıda bir faul vardı. Yani örneğin Beşiktaş Ahmetspor deplasmanına gitti. İlk yarıda Ahmetspor'un 16 ya
1: Toplam
0: da
1: 28.
0: 15 faulü vardı ilk yarı. Yani rakibi sindirmek anlamında momentumun sende olduğu zamanlarda sertlik dedi. Hani bu momentumu daha da artırabilirsin. Rizespor bunu hiç yapmadı. Yapamadı ya da yapmadı. Tamamen top oynamaya çalışan, futbol kurallarında rakibe çok temasta bulunmayan bir Rizespor. Fenerbahçe 80'den sonra biraz da doğru oyuncu değişikleriyle beraber. Aslında bu doğru oyuncu değişikleri genelde ikame değişikler. Yani Ama bence hocanın da şöyle bir fırsatı, şansı vardı. Ben hocanın şansı olduğunu da düşünüyorum. Yani skor hep öndeydi. Geride olsaydı acaba risk alacak mıydı? İşte Vedat'ı çıkarıp, Vedat Muriç'i çıkarıp işte Lukaku'yu oyuna aldığı zaman acaba ikisini bir arada oyunda tutabilir miydi? Böyle bir fırsat da olmadı. 80'den sonra saha içinde etkisiz olan oyuncuları çıkarıp biraz böyle onlardan daha etkili olabilecek iki oyuncu oyuna atınca da İrfan Oğuz bir anda zaten...
2: İki gol de onlardan
0: yani
2: geldi zaten.
0: Yani sanki eşit oynuyorlar gibi oldu. Çünkü bence Fenerbahçe eksik oynuyordu bu arada. Hani uzun zaman söyledim. Kerem de çok etkisizdi. Greenwood da çok etkisizdi. Olabilir bu arada. Zaman zaman
2: Asensio
0: bunlar olabilir.
2: Asensio da aynı şekilde.
0: Asensio zaten temposu yoktu biliyorsun.
1: Bravo. İyi dönmek
0: maç temposu yok. Ama yani 80. dakikaya kadar o golün ekmeğini yedi bir şekilde. Fenerbahçe öyle bakmak lazım. Yani bu milli arada tabii şimdi büyük takımlarda şöyle bir handikap var. Hani Galatasaray için de işte konuşabiliriz. Beşiktaş için de, Trabzonspor için de birçok oyuncusunu milli takıma yolluyor Ozan. Haliyle belki şu andaki ana rotasyondan 3 oyuncuyla 4 oyuncuyla çalışmak zorunda kalıyor. Yani 20 günlük ara aslında milli takıma oyuncu az gönderen takımlar için çok büyük fırsat. Fenerbahçe'den 15 oyuncu milli takıma gitmiş. Kimle çalışacaksın? Zaten yarısı 25 yok. Kişilik kadro var. Doğru mu? Mecbur altyapıdan birilerini getiriyorsun. Yani milli aradan sonra galibiyette dönmek önemli ama oyun anlamında 80'e kadar kesinlikle beğenmedim. 80'den sonra Oğuz ve İrfan Can'ın eklenmesiyle beraber ki İrfan Can'ı ilk kez dün çok beğendim. Belki de 2 senedir ilk kez bu kadar beğendim.
1: Daha
0: yani ne oynadığını
1: olabilir.
0: Bilen, sorumluluk alan, oyunu dinlendiren, oyunun yönünü değiştiren.
2: Doğru.
0: Aslında İrfan Can'da benim beklentim de bu. Hani kaşına gözüne kimse aşık değilse İrfan Can'dan saha içinde bunu bekliyoruz. Oyuna girdikten sonra onun olgunluğunu bekliyoruz. Fenerbahçe üzerinde söylüyorum. Dün de bunları oyuna girdikten sonra yaptı. Gol attı. Çok güzel bir gol attı. Oğuz yine muhteşem bir gol attı. Yani ben bir ara söylemiştim. İsmail Hoca'nın forma adaletine güvenmek istiyorum.
1: Kerem
0: yani
1: de başarılı
0: Oğuz,
1: mesela.
0: Şu haliyle yürüyerek Kerem'in önünde olur. Bak yürüyerek diyorum.
1: Bir
0: koşmasına gerek yok.
1: Konuşuyorduk bu arada.
0: O yüzden Oğuz'a bir an önce forma vermesi lazım. Yani şu Oğuz'un yedek kalması bence ben açıkçası kabul etmiyorum yani.
2: Sevgili Can Arada, sen yorumlarken ben de birinci yarının istatistiklerini kontrol ettim. Sevgili Alaca'ya da sözü vereceğim hızlı bir şekilde. Fenerbahçe'nin birinci yarı gol beklentisi 0.09.
0: Yani
2: 0.09.
0: Yok. Yok. Attığı gole rağmen yok. Bak bir de öyle bak.
2: Rize'nin, Rize Spor'un gol beklentisini kontrol ettiğinde 1.02 gözüküyor. İkinci yarıda da Fenerbahçe'nin yine gol beklentisi 0.87. Rize'nin de 0.50. Zaten 60 oldu ilk golde de oyuncu kendi kalesine attı.
0: Savunmaya çarpıyor.
2: Evet. Yorumlarına A'dan Z'ye katılıyorum. Kante'ye ayrı bir parantez açmak isterim. İnanılmaz yüreğiyle oynayan bir futbolcu. Zaten bu oyuncunun dünyada kazanmadığı bir kupa kalmadı. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Lig Kupası, FA Cup Kupası hepsini kazandı. Hak ediyormuş gerçekten. Bu oyuncunun 30-32 yaş grubundaki ya da 28-32 yaş grubundaki dönemini de hatırlıyorum. Bambaşka seviyede bir oyuncu. Bütün branşlarda şampiyon olan takımlarda oynadı.
1: UEFA'da yılın oyuncusu da seçildi.
2: Ve Sayın Başkan da Kante'yi göndermek istiyordu sezon başında.
1: Her fırsatta her olağanüstü diyen kurumda zaten Kante'nin adı deniyor.
2: Alın siz gönderin diyordu. Belki de şu anda takımın en iyi oyuncularından birisi. Ederson'u da dünkü karşılaşmada beğendim. Yalnız Asensio ile ilgili Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olduğunu biliyorum. Çok da teknik, kaliteli bir oyuncu. Real Madrid'de oynamış bir oyuncu. Yalnız ben bazı konularda İsmail Hoca'ya hak veriyorum. Ya çok performanssız oynuyor. Baskı yok. Ön tarafta topla buluşma isteği yok. Top ayağına geldiği zaman duruyor, bekliyor.
1: Efor yok.
2: Efor yok. Önde baskı yok. Dribbling de yapmıyor. Uzaktan şut denemesi de yok. Yani
1: adıyla duruyor sadece orada.
2: Adıyla duruyor. Yalan yok yani. Bunları da konuşmak gerekiyor. Tamam Asensio çok önemli bir oyuncu ama sakatlıktan sonra şu an o performansı sergileyemedi. İrfan Can'la ilgili yorumuna katılıyorum. İrfan aslında o bölgede de oynar. Oynar yani. Zaten daha önce oynadığı bölge. Uzaktan attığı gol de gayet güzel bir goldü. Tebrik ediyorum Fenerbahçe camiasına. Önemli bir 3 puan aldılar.
0: Asensio konusunda şöyle Ozan. Yani dünkü maç üzerinde bence...
2: Sadece ondan söylemedim ama.
0: Evet yani belki eleştiri biraz ağır olabilir. Haksızlık olabilir. Sonuçta ben Fenerbahçeli değilim ama doğruyu söylemek lazım. Maç temposu düşük.
2: Düşük.
0: Şimdi istediğin kadar antrenman yap. Sen futbol oynayan birisin. Maç tempon düşükse antrenmanda istersen uç kaç. Hiç
2: doğru,
0: önemli değil.
2: Doğru.
0: Zaten maçtan sonra da Asensio kendisi söyledi. Maç tempoyu oynayarak kazanacağım. Yani fiziksel dayanıklılığı çok düşük. Dün gördük. Ama bir 4-5 maç oynadıktan sonra Asensio'nun performansını daha yukarıda göreceğiz. Asensio bir beyin aslında. Orada Greenwood'u da oynatacak. Solda artık hani bence Oğuz ama hani bence Kerem diyenlere de artık bir şey demiyorum. Şu andaki durumuyla. Asensio'nun varlığı önemli ama şu haliyle tabii ki İsmail Hoca da yedek de bırakabilir. Buna bir şey diyemezsin. Ama oynatmadığın sürece de bu oyuncuyu kazanma şansın yok. Çünkü o oyuncu oynayarak gerçekten temposunu yükselten bir oyuncu. Ben başka bir konu daha söyleyeyim. Bence önemli. Geçmiş yıllarda Fenerbahçe şampiyonlukları, yani kaybettiği şampiyonluklara yarıştı ama ikinci, üçüncü olduğu sezonlara bakarsak kötü oynadığı maçlarda hep puan kaybetti. Bunu Sayın İsmail Kartal döneminde de yaşadı. Daha önce 99 puanlar, sonrasında yine aynı şekilde. Yani bazen kötü oynadığınız zaman da, ha diyeceksiniz ki ya dün Fenerbahçe çok mu kötü oynadı? Hayır, çok kötü oynamadı ama bir şampiyonluk oyunu mu var mıydı? Hayır. Baktığın zaman gümbür gümbür, hani şimdi skora baktığın zaman 3-0 galip gelmişsin. Hani izlemeyen birisi şunu der ya, herhalde gittik Rize'de ezdik döktük öyle geldik 3-0. Halbuki öyle bir oyun falan yok.
2: Doğru,
0: ama
2: doğru.
0: Buradaki bence önemli konu şu. Kötü oynarken de kazanmalısın.
2: Çok bak, önemli.
0: Rakibin kötü oynarken kazanıyorsa, ki gördük. Mesela şimdi bak Kasımpaşa mücadelesinde kaybedebilirdi mesela. Yani Kasımpaşa vardı pozisyonlar ama o final paslarını veremediler. Bir anda geldi 2 dakikada 2 gol bitti gitti. Ama yıkılmadı. Şimdi önemli olan bu. Sen kötüyken hala 3 puanı cebine koyuyorsan o senin momentumunu artırarak devam ediyor. Bence dünkü galibiyet bu anlamda önemliydi. Yani Fenerbahçe milli ara sonrasında bu kadar aradan sonra her ne olursa olsun Rize Spor deplasmanı yine de kolay bir deplasman değil. Kötü oynadığı bir mücadelede, yani beklentinin altında kaldığı bir mücadelede 3 puanla evine dönmek, hele bir de gol yemeden dönmek daha da şahane Fenerbahçe üzerinde, ki bunu Şikrinyar ve Ake söyledi zaten.
2: Sevgili Alaca, senin de yorumlarını almak isteriz. Farklı bir nüansa da parmak basabilirsin.
1: Kazandığı zaman bir şey söylenmiyor da ben beğenmiyorum ya gerçekten. Bunu bir futbol sever olarak söylüyorum. İzlerken bana haz vermiyor. Rize Spor'da da şeyi gördüm mesela. Maçın büyük bölümünde Rize Spor skoru eşitlemek için baskı yaptı ama onlar da kilit açma konusunda sıkıntı yaşadığı için maça skor dengesi gelmiyor. Dün mesela karşılıklı gol var ve maç sonu iki oynayanlar hiç yanmamış mıdır? Rize Spor'un oynadığı futbolla birlikte.
0: Olabilir.
1: Kaçırdık o kilidi açamadın. Ben dediğim gibi Fenerbahçe'nin bu futbolla sonuç alabilir. Caner abinin dediği gibi büyük takımlar iyi oynamadığı maçlarda kazanır ama her maçta yapamazsın. Mesela Aston Villa maçında bu kadar tutuk oynarsan çok korkunç bir tablo ortaya çıkabilir. Fenerbahçe'nin oyun anlamında coşku eksikliğini görüyoruz. Bak Galatasaray'da mesela Osimhen oyuna dahil olduğu andan itibaren görüyorsun onu.
2: Osimhen oyuna dahil oldu. Osimhen maçı aldı.
1: Mesela,
2: İnanılmaz gerçekten.
1: Beşiktaş'ta görüyorsun sürekli bir ön alan baskısı. Oyuncular dinamik, sürekli herkes bir yere basıyor. Sürekli bir hareket var orada. Total futbolu görüyorsun. Fenerbahçe'de o yok. Ben o coşkusuzluğun Fenerbahçe'ye uzun vadede zarar vereceğini düşünüyorum.
2: Yorumuna katılıyorum sevgili Alaca. Bu arada Osimhen demişken, İspanya'da Osimhen haberlerini gördünüz mü?
1: O insanlık dışı bir adam ya. Görmedim haberi ama.
2: Gerçekten. İspanya basınındaki haberlerden Barcelona Osimhen'den çekiniyor. Barcelona Osimhen'in sakatlığını takip ediyor şeklinde açıklamalar yapıldı ve daha sonrasında Barcelona teknik direktörü de Osimhen'in ne kadar değerli bir futbolcu olduğunu ve çekindiklerini belirtti.
1: Enteresan.
2: Burada Galatasaray bir de Barcelona'yı yeniyor mu? Bu formda Barcelona'yı.
1: Valla çok büyük şey şu an aklıma.
0: Valla umarım yener.
1: Dünyanın en formda takımı diyebiliriz herhalde.
2: Şu an öyle.
1: Rafinha yok bu arada Galatasaray'ın.
2: Rafinha olmayacak. Açıkladı.
0: Yani diyebiliriz mi? Demeli miyiz?
1: Demeliyiz.
0: 9'da 9 ortalama 5 gol ortalama. Yani ki hani 5 atıyorlar ama bir 15'te kaçırıyorlar yani.
1: İnanılmaz,
0: hani,
2: inanılmaz bir performans yakaladılar.
0: Sanırım birinci viteste oynadılar. Dün ben 90 dakika izledim. 23 şut çeker oynadım. Hani bu arada Hetafe yani çağ dışı futbol oynayan, altı pasta bekleyen, hani gelin üstüme diyen bir takıma karşı bayağı yürüye yürüyere, yani bayağı yürüyorlar ya, hiç koşan falan yok yani, yürüye yürüye top oynadılar ve 3-0. Hani koysalar ne olur bilmiyorum.
1: Abi bu sezon şu takımda bir de şey, ne bileyim, Luis Suarez gibi bir santrafor falan olsaydı yok. Mesela Jesus yerine 5 olurdu yine.
2: Lewandowski
1: de
0: yine 5
1: olurdu tabii. O da çok iyi başladı.
2: Lewandowski bile olsa.
0: Şöyle o zaman bak, Lewandowski bunların oyunu yavaşlatıyordu.
2: Yavaşlatıyordu. Doğru.
0: Katılırım. Oradan anlayan adamsın.
2: Katılırım.
0: Bunlar yüzü dönük adam istiyorlar. O yüzden Alvarez'i çok istiyorlar. Böyle alıp çat çat vuracak yani.
1: Gordon'u o yüzden aldılar.
0: Gordon mesela Ademi. Uçuyor.
2: Bu arada ADM. Rafinha da o görevi tam yapıyor şu anda.
0: Rafinha başka bir seviye ya.
1: Balondor alsın ya.
0: Rafinha kırmızı çizgimiz ya.
1: Adamdır.
0: Bu beyefendi bir forma alacak bana Barcelona ama ne zaman bilmiyorum.
2: O forma almıyor.
0: Almaz mı?
2: Yok.
0: Bana yemek da ısmarlıyor. Kahve yok.
2: Yemek şey ısmarlar, kahveyi yapar. Onlara lafım
0: sadece yok ama sadece tek forma, işi imaj. Sürekli her hafta geldiğimde bir imaj değişikliği.

0: Yok ama ya.
1: Ben de güldüm. Ama biraz da haklılık payı var mı acaba?
2: Hiç yani, oynatmıyor İlkay'ı.
1: Burak şimdi şöyle hani buradan baktığın zaman bir iletişim hatasıdır diyebilirsin. Ama İlkay'ın gözüyle de bir bakalım. Şu anda 7. hafta bitti. Avrupa'da maçlar oynandı ve İlkay hiç süre almıyor
2: hiç neredeyse. Hiç almadı.
1: Normal bir şey mi
0: İlkay'dan
1: sence?
0: İlkay'dan kaynaklı gibi ama sanki ya.
1: Ne olabilir?
0: Ya form durumu Asensio için
1: yani o da estetik oldu. Yüzü şekli Vinicius gibi değişti mi mesela? Yani yürüyüşü mü değişti? Koşuşu mu değişti? Ya anlayamıyorum.
0: Mesela şey az önce Asensio gibi
1: ya söyledi ya. Ne olmuş ya, olabilir İlkay arkadaş yani? İlkay şu anda Naga'dan daha fazla daha iyi pas yapamaz mı yani? Ya bana lütfen tabii şey yapmayın ya. Ya sinirleniyorum. Arkadaş şu İlkay ne olursa oynar Galatasaray'da ya.
3: Dünyanın en iyi tek top yapan oyuncularından birisidir İlkay Gündoğan.
0: Öyleydi.
3: Öyleydi.
1: Tamam ne oldu?
0: Ya bu arada
1: ne oldu? Bu
0: şey
1: yaz saatinde ne oldu İlkay'a?
0: Kerem Demirbay'ın açıklamaları da vardı. Bak ne forma adaletiyle alakalı Kasımpaşa Galatasaray maçından önce enteresan ya bilmiyorum. Belki de öyle problem var
1: ne
0: ama.
1: Dedi? Ben kaçırdım.
0: Zamanında her şey dışarıdan çok güllük gülistanlık gözüküyordu ama içeridekileri söylesem yer yerinden oynar falan. Millet başka şeyleri hemen yormaya başladı. Sonra bir açıklama yaptı. İşte o dönem maaşlarımız gecikiyordu vesaire diye ama orada çok alenen bir şekilde Okan Hoca'ya laf atıyordu mesela.
1: Bunu ben öyle olduğunu düşünüyorum.
3: Yanlış ama bunu da söylemiş.
0: Maç önü söylenmez.
1: Tabii ki yanlış ama hani ben dediğim gibi başka bir problem arıyorum artık. Ya şu milli arada milli takıma giden Torreira'yı mı oynatırsın? Değil mi? Hani yorulan Torreira mı oynatırsın yoksa İlkay'la başlarsın bir bakarsın bir görürsün.
0: Açıklanmayan bir sakatlığı falan mı var?
1: Yok. Hiçbir şey yok. Çalışıyor sadece. Ben de ilginç buluyorum. Bilmiyorum ya. Umarım Galatasaray'a bir açıklama 5
0: milyon bağlayıp geçen sene getirdin mi oyuncuyu? Başka daha birini de kullanabilirdin o bütçeyi. Madem oynatmayacaksın.
1: Yani dinleyicimiz yazdığı için ben...
3: Oyuncu da İlkay Gündoğan bu arada yani. Evet. Yani yanlış anlaşılmasın. Bilemedim ben de. Bir yorum yapamayacağım o konuyla ilgili. Selamlar. İyi yayınlar. Aston Villa Fener'i yener diyorsun şu an. Dünyanın en formda takımı Barcelona'yı Galatasaray'a yener diyorsunuz. Öyle bir şey demedik. Bunu ne düşünsem bilemedim ben. İsmail ya. Ben inşallah yener dedik.
1: İnşallah
3: Galatasaray yener diye bir yorumumuz olmadı. Dikkatli dinleyin lütfen. Hadi İnşallah ki, yener dedik bir Türk
1: bir
3: takımı diye.
1: Bir de Galatasaray yeniyor Barcelona'yı. Tam ne kötü bir temennide mi bulunduk? Ne yapalım? Ne diyelim? Yani? Yenisin Galatasaray, yenisin Fenerbahçe
3: öyle
1: mi diyelim?
3: Türk takımına öyle mi diyeceğiz
1: onu
3: yani?
1: Onu dediğin anda yöneteceksiniz ki siz burada kime hizmet ediyorsunuz?
3: Bilemedim.
1: İnşallah İsmail Bey yani. İnşallah temennimiz bu.
3: Tabii
1: Türk
3: ki Türk takımlarımız
1: başarılı olmasını istiyoruz.
0: Ben Fenerbahçe için şunu söyledim. Oradan çıktı galiba. Rize Spor maçındaki tutuk futbol Aston Villa maçında sıkıntı yapar mesela.
1: Yetmez tabii.
3: Yunus Telfindane bir mesaj göndermiş. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun demiş. Kız Çocukları Günü Dünya
1: teşekkür
3: kutlu olsun
1: efendim.
3: Hemen başka mesajları da kontrol ediyorum. İzmir'den selamlar, iyi yayınlar. Ben Atilla kuponumu yorumlar mısınız? Birazdan futbol tercihlerinde yermiş olduğunuz bütün tercihleri sizler için açıklayacağız efendim. Onarçu bence defansa gelip kafayla top çıkarsın diye almıştır. Evet. Kötü düşünmeyelim. Yok kötü düşünmedik zaten. Bir alternatif sundu sevgili Caner Aydaş da.
1: Yani önde kalma bu kadar baskı yememe anlamında söyledim. O da bir mantık. Doğru bir mantık.
0: Ama Samsun Spor çok uzun bir takım değil orada. Van Drongelen gitti, Muadil Maci gitti. Savunma hücumda uzun oyuncular gitti.
3: Bir de zaten karşılaşma 3-0 olmuş. 82. dakikada Salah'ı dinlendirmek amacıyla da yapıyoruz. Sevgili Caner Aydaş bir alternatif olarak onu söylemişti. Salah da bu arada... Topu ayağına alıp o dribbling yapmayı bıraktıktan sonra onu da belirtmiştim ilk geldiğinde. Defans arkasına yapmış olduğu koşularla şu anda yavaş yavaş damga vurmaya başladı. Salah bunu yapacak. Salah bunu yapacak. Topu alıp 3-4 kişinin üzerine gitmeye gerek yok. Defans arkasına atılan toplarda zaten en iyi yaptığı şey bu. İngiltere'de City'yi yıktı. Manchester United'ı yıktı. Arsenal'ı yıktı senelerce. Onun dışında... İstanbul'dan Ferşat Bey bir mesaj göndermiş. Trabzonspor taraftarıyım. İlk yarıdaki oyun evet çok iyiydi. Ama kırmızıdan sonra bu acizlik komple kapanma kabul edilemez. Geride olsaydık ve kırmızı görseydik demek ki mağlubiyeti kabul edip gidecektik demiş. Sevgili Caner Aydaş da biraz önce bundan bahsetti. Kırmızı karttan ziyade Fabiano sakatlandı, sakat oynadı. Oyundan çıkarmadılar ama 45 dakikada topa hiç değmedi. Sadece alan kapattı. Fabiano göze batmıyor ama mevcut Trabzonspor'un her şeyidir demiş. Ben katılıyorum. Büyük bir tecrübe zaten. İyi yayınlar Melih Kabasakal'ın iddia açısından araştırması lazım demiş. Aygün Bey böyle bir dönemde hiç öyle şeyleri zannetmem.
1: Evet.
3: İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz demiş Yavuz Baysal. Sağ olun var olun efendim. Siz de hoş geldiniz. Bir dinleyicimiz maçlarını göndermiş ama oldukça uzun bir mesaj. Şöyle bir mesajın başında

0: okuyalım, es geçmek istemem. Selamlar iddianın kralları, bir de anladım ki tamamen şansın olacak. Bahis yapıyorsan dün gençler korner geldi. Daha güvendiğim Arsenal 6'da kaldı. Sonra İngiltere Ligi, Aston Villa, KG var ve vesaire karşılaşmalarını söylemiş. Net katılıyorum. Üstünde zaten şans oyunu yazıyor.
1: Yani adı üstünde.
0: Yani bir pozisyonda top 3 kere direkten dönebiliyor. Girdiği zaman da 35 metreden çarpa çarpa girebiliyor. Kısmet olacak. Mesela. İzmir'de yayın yok demiş bir dinleyicimiz. Saat 11.40 kuşağında. Rejimiz onu dikkate almıştır. Gerekli çalışmaları da yapıyor. Şu anda yağmur gibi de mesajlarımız geliyor. Okudukça bizler de birazdan basketbol tercihlerine geçiş yapacağız ama rejimiz 12.30 reklamı geldi dedi. Ben de dinleyenlerimizi kırmamak adına birazcık daha geciktim. Kısa bir reklara gidiyoruz efendim.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda

0: Reklam.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sosyal medya üzerinden Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle bizleri takip edebilirsiniz. Grup ve kuponlarla ilgili Ozan Özturan tahminleri YouTube platformunda gerekli bilgileri alabilirsiniz. Caner Aydaş ismiyle de program arkadaşımın gerekli kupon bilgilerini YouTube platformunda alabilirsiniz. Ciddi mesai harcıyoruz. Belki orada video olarak çok fazla katkıda bulunamıyoruz ama grubumuz uzun senelerdir aktif olarak devam ediyor. Sevgili Caner Aydaş, basketbolda 13 kuşağında bazı maçlarımız var. Onları hızlı bir şekilde değerlendirelim. Daha sonra yine gündemdeki haberleri konuşuruz. Basketbolda bugün kontrol ettiğimde saat 13 kuşağında Trabzonspor Pizza Bulls mücadelesi mevcut. Oranları kontrol ettiğimde de birkaç tane seçeneğin açık olduğunu görüyorum. Sevgili Caner Aydaş.
3: 13'te mi maç?
2: 13'te başlıyor mücadele.
3: Ama sanırım kapalı. Şu anda
2: öyle mi, kapanmış mı güncel olarak?
3: Şey, hani şu anda önümde.
2: Açıktı. 5 dakika önce kontrol ettim de açıktı.
3: Yani şu anda
2: kapanmaması gerekiyor yani. Canlıdan açılacaktır. Tercihini almak isterim. Nasıl bir maç beklersin?
3: Yani herhalde üst olur ya. Hani canı kapattı bir maç, çok da yorumlamak istemiyorum aslında da. Canlıda ama herhalde üst olur. Trabzonspor da kazanır, öyle düşünüyorum.
4: Burada ufak handikaplı Trabzon galibiyetini ben de destekliyorum.
3: Acaba kaç handikap? Bilmiyorum.
4: 3,5 vardı sabah mı?
2: 3,5-4,5 olarak açıklanmıştı. Bence şu anda güncel olmayan sayfa önümde olduğu için durabiliyorum. Güncellemedim bilerek. Trabzonspor yener oranı da 1,36 idi. Güncellemediğim için ben görebiliyorum. Ben Trabzonspor'un galibiyetini ve mücadelenin de üste gitmesini bekliyorum efendim. Anadolu Efes Yukatel Denizli basket karşılaşması.
3: Yani burada Efes'in kazanmasını bekliyorum. Efes bilmiyorum, hala Avrupa'da hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Ligde kazanırlar. Oran çok yok. Burada ev sahibinin atarından yana bir tercihim olacak. 90 küsürlerde olması lazım. Evet, 91,5. Bence 100'e yaklaşır Efes normal şartlarda. Ben ya da ilk yarı üst bahsini önereyim.
4: Toplam maremde ben de üst önermek istiyorum. Burada 167-168'den. Merkez Efendi şimdiye kadar oynadığı maçların hepsinde 85 sayı barajını aştı. Bugün de Euroleague'de yorgun ve çift maç haftasına girecek, belki rotasyon kullanacak Anadolu Efes karşısında. Yine etkili oynayabilirler orada. Victor Bailey olsun, John Mix olsun, gerçekten formda giren oyuncular var sezona.
2: Oranlar çok gerçekten düşük bir seviyede şu anda. Mike James'ten sonra çok ciddi sıkıntı yaşayan bir Anadolu Efes takımı görüyoruz. Çok güvenmemekle birlikte Yukatel Denizli 16 sayı fark yemez diyeceğim bu karşılaşmada Anadolu Efes'ten. Ve geldik günün en güzel karşılaşmasına. Basketbolda. 18 kuşağı, çok güzel bir maç. Türk Telekom Beşiktaş karşılaşması. Değerli dinleyenlerimiz, Türk Telekom ligde 6. sırada. 2 karşılaşmada 2 galibiyet aldılar. Beşiktaş şu anda ligde 13. sırada. 2 karşılaşmada 1 galibiyet alabildi. Beşiktaş açılış mücadelesinde Anadolu Efes'e yenilmişti.
3: Evet, Baskonya karşısında, yani iki takımımız da Avrupa'da kazandı. Baskonya karşısında iyi oynadığını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Her ne kadar saçma sapan hakem kararlarına rağmen, yani ben böyle rezil bir üçlü görmedim. Sanırım bir süre sonra bıraktım artık. Yani rakibi sürekli faullerle maçta tutmaya çalışan Baskonya'yı.
4: 29 serbest atış attılar
3: ya. Ya inanılır gibi değil yani. Üflesen faul veriyorlar. Üflesen artık sevgili Ali Konaviç ve yorumcu dost, kıymetli dostumuza, onlar bile artık isyan ettiler. Ya bu kadar da olmaz yani sürekli faullerle. Ama yine de kazanmayı başardı.
2: Önemli bir deplasmandan galiba.
3: Baskonya çok formda değil. Bence ligin zayıf takımlarından birisi ama işte Baskonya deplasmanında kazanmak önemli. Özellikle deplasmanda. Bu da şunu, buradan da Montelli hocamıza selam olsun. Kötü takım yoktur. Sizin nasıl o takımları yönettiğiniz vardır. Hani şu anda Beşiktaş Euroleague'in belki de en zayıf kadrolarından birisi. Burak daha iyi şüphesiz söyler. Ama gördüğünüz gibi o oyunculara inanan bir tek koç var. Ve o inancını da saha içinde gösteriyor. Yani nedir? Siz önce bir ekibinize inanacaksınız. Sonrasında sonuçlar üzerinden yorumlayacaksınız. Devam ediyorum. Maça gelirsek bence çok güzel maç olacak. Telekom'da çok beğendiğim bir takım. Onlar da Avrupa'da kazandılar. Roma neydi?
4: Maxima Roma.
3: Maxima Roma. Bir de Roma Spor var ya, o yüzden Roma karıştırmayalım. Spor. O mücadeleyi de izledim sonuna kadar.
4: İyi takım Maxima
3: Roma. Son periyotta iyi oynadı Telekom. Son periyotta biraz işi çözdüler.
2: Son periyotta kazandılar. Ben de izledim maçı.
3: Güzel maç olur. Ben kazanan demeyeyim ama üst bahsinin kazandıracağını düşünüyorum. Yani skorlu bir mücadele bekliyorum.
4: Telekom'un şimdiye kadar çoğu maçının alt bitmesi burada aldatıcı olmuş. Beşiktaş'a deplasman 6-3 oranı 81.5'dan açılmış. Bence bu sezon izlediğimiz Beşiktaş her maçta 90 sayı geçin neredeyse zaten. 81.5'un üstüne çıkar.
3: Katılıyorum sana.
2: 162.5 sayı üst oran.
3: Öyle mi?
2: 1.60.
3: Aa çok güzel.
4: Tertemiz.
2: Çok tertemiz. Güzel.
3: Tertemiz.
4: Çiçek gibi böcek.
2: Türk Telekom da sayı atan bir takım.
4: Çok iyi.
2: Beşiktaş sezona zaten atarak başladı. Bu iki takımın bütün maçlarını canlı olarak da takip ettim. 162 sayı üst beklediğim tercihler arasında. Bir de bir sürpriz deneme yapacaktım ama kapalı sevgili Caner Aydaş. 162 sayı üst ve maçı Beşiktaş kazanır. Bunun oranı minimum
4: 2 puan olurdu.
2: 2'nin çok daha üzerinde olurdu. 2.50-2.70 civarında bir oran olurdu ama şu anda bu barem kapalı olarak gözüküyor. Değerli dinleyenlerimiz, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ndeki 3 karşılaşmayı da konuştuk. 13 kuşağında yüksek oyun alan birkaç karşılaşmamız daha var basketbolda. Değerli yorumcularımıza onu da sormak isterim. Yine 13 kuşağında bir maçımız mevcut. Real Madrid-Manresa mücadelesi. Euroleague'de istediği sonuçları tam olarak alamayan Real Madrid bugün iç sahada neler yapar sevgili Caner Aydaş?
3: Yani ben Manresa'yı tabii yeneceğini düşünüyorum Madrid'in. Bence bu hafta da fena oynamadılar.
4: Partizan
3: karşı. Bu arada tüm periyotları kazandılar mı?
4: Evet.
3: Ya kaçırdım. Kombinim neydi biliyor musun? İnanmayacaksınız ama oynamadım. Herhalde kaydettim, gösteririm size. Pana kazanır Fenerbahçe karşısında tüm periyotları.
2: Alamamış.
3: Alamadım.
2: Alamamış. İkinci tamam. Periyodu vermiş.
3: Real Madrid değil mi?
2: Evet.
3: Tamam.
2: Evet.
3: Eğer kazansaydı bir de Real ile kombine yapmıştım ama oynamayı unuttum. İyi, en azından kaybetmişiz, öyle bakmak lazım.
4: Pana kazandı. Real Madrid ikinci periyodu yok.
2: Üçüncü periyodu vermiş.
4: Üçüncü periyodu.
3: Üçü mü verdi?
4: İki sayı vermiş.
3: Ya,
4: dördü
3: şu
4: de
3: takıma
4: vermiş.
3: Nasıl? Vermiş
2: üç
3: mi?
2: Dördü vermiş.
3: Yazıklar olsun. Abi, neyse ya, iyi de kaçırmışım.
2: İyi,
3: üzülmedim. Maça gelirsek de ben ilk yarıda yüksek skor bekliyorum. Real Madrid'in ilk yarıda kendisi için açılan baremi aşması.

0: bekliyorum. Yani 46-47 sayı bandındadır. 50'yi bulurlar. Maalesef kötü takım bence.
1: Sevgili Alaca.
2: Maalesef bu hafta da Bahçeşehir Koleji'yle oynayacak. Bence de kötü takım. Çok eksik buluyorum Eurocup tarafında. Real Madrid farklı üste gidip kazanacaktır. Burada ilk yarı üst maç son üst tarafta. Yine Real Madrid kazanır ve üst kombinleri çalışır.
1: Yorumlarınıza katılıyorum. Zaten burada söyleyecek farklı da bir seçenek gözükmüyor. Mücadelede sadece handikap baremleri var. Ben 12 sayı baremini de en alt seviyeden rahat bir şekilde aşmasını beklerim Real Madrid takımının. Değerli dinleyenlerimiz, yine yüksek oyun olan karşılaşmalardan birisi 13-30 kuşağı Murcia-Tenerife mücadelesi. Sevgili Alaca, ilk yorumu senden alalım bu sefer.
2: Murcia geçen senenin flash takımı. Çeyrek finale kadar yürümüşlerdi ligde. Barcelona'ya da bayağı bir diş geçirdiler. Orada şu an Beşiktaş'ta oynayan David de Julius çok iyi bir sezon geçiriyordu. Bu sene iki takımın da çok iyi bir noktada olduğunu söyleyemeyeceğim. Tenerife yaşlı bir takım ligde. İki maç sonunda bir galibiyetleri var. Malaga'yı yendiler. O sürpriz bir skordu. Eurocup'ta Telekom'u yendiler, sonra London Lions'a kaybettiler vesaire. Murcia tarafına bakınca onların yüksek skorlu maçlar oynayabildiğini görüyoruz çoğu zaman. Burada ben evinde Murcia'nın kazanacağını düşünüyorum ama yine ortada en büyük handikaptan Tenerife handikap içerisinde kalır. Bir, ikinci olarak da 167-166.5 üst diyeceğim bu maçı.
1: Sevgili Caner Aydaş.
0: Ben ev sahibinin kazanmasını bekliyorum. Tabi oran düşük olabilir ama Murcia'nın handikap aşmasını bekliyorum. Ki sanırım 2.5-3 civarında aşar. Yani kupon tamamlamak için oynayabilirsiniz. 3 farklı kazanırına 1.34 oran var. Hatta 1.40 civarında iyi bence.
1: Birinci yarı 80.5 sayı üst oranı şu anda güncel 1.50 civarında. Ben de birinci yarıda mücadelenin 80 sayı üstüne gitmesini beklerim efendim. Baskonya-Juventus mücadelesi 18 kuşağı enteresan bir şekilde %67 oyun alan bir karşılaşma.
2: Buna bütün dünya üst oynamıştır. 200'den bile açılırsa üst derim mesela.
1: 180.5 minimum handikap, 185 üstüne kadar devam ediyor.
2: 180.5 üst.
0: 179'dan mı başlamış? Evet, 79'dan. Evet, az önce söylediğin gibi bence de bugün bu maç üst olur ama ilk kere o risk almak daha mantıklı olabilir. Yani 180'e belki sıkıntı olabilir. Olmaz bence de. Ama ilk yarı daha mantıklı olur.
1: Mesela bu mücadelede biraz önce söylediğim seçenek mevcut. 1 ve 182 sayı üst oranı mevcut. 2.20'likte bir oranı var.
2: Vallahi Badalona inebilir ama ya.
0: Güzelmiş ama ben tabii evet Badalona olduğu için
2: Rubio
0: girmem.
2: Rubio Hanga iyi takım. Rubio Hanga.
0: Evet evet iyi takım.
2: Tomic.
1: Üst diyeceğiz o zaman bu karşılaşma
0: yani
1: için.
0: Yani üst ya gözüküyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, ve geldik İspanya'daki son yüksek oyun alan karşılaşmaya. 20 kuşağı çok güzel bir mücadele gerçekten. Bu karşılaşmada %65 oyun almış. Baskonya maçı daha fazla oyun almış herhalde. İddia açısından daha çok güvendiler. Barcelona-Valencia.
0: Ooo
1: çok
0: üst oldu üst.
1: Üst oldu üst gerçekten. Üst.
2: Ve Valencia kazanır bence.
1: Ama bir bakalım üst baremine de.
2: Bu da yüksek. Yani
1: güncel olarak.
0: 184.5 üstü.
1: 180 olarak açıklanmış. 186 üstüne kadar gidiyor. Bu arada 180 sayı üst güncel 1.42. O da iyi oranı.
0: İlk yarı 87.5 üstünü öneriyorum.
2: Ben de Valencia galibiyetini önereceğim deplasmanda.
0: Madem 185'ten açılmış. Yani bu durumda 90'lara geçmesi bekleniyor. Doğru mu?
2: Doğru.
0: İlk yarıda 88 sayı atsınlar bir zahmet. Yani daha en azından sayı baremi düşük.
1: 180 sayı üst tercihi de benden geldi bu karşılaşma.
0: 80 mi? 84.5.
1: Öyle mi?
0: Tabii 84.5.
1: Tekrardan bir güncel o zaman tekrar bir kontrol ediyorum.
0: Bir dakika ben mi yanlış
1: 180
0: gördüm?
1: 180.5 gözüküyor bende. Evet.
0: Tamam o zaman.
1: Oran 1.42 gözüküyor ama güncel geldiyse onu bilemeyeceğim. Benim sayfam yenilenmedi çünkü.
0: Bir dakika hemen bakalım. Sendeki günceldir ya, öyle tahmin ediyorum.
1: Gayet de iyi bir oranı var. Mücadelenin üste gitmesini bekleriz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, onun dışında İtalya'daki karşılaşmaları kontrol ediyorum. İtalya'daki oyunlarda tek bir mücadele %40 oyun almış sevgili Alaca. Olimpia Milano, Treviso 17 kuşağı.
2: Treviso geçen sene basketbol şampiyonlar liginde fena bir takım değildi. Olimpia Milano günümüz şartlarında da kötü bir takım. Bu hafta kaybettikleri.
1: 2'de 2 başladı bu ara sezona da Treviso.
2: Benetton Treviso eski adıyla 90'ların efsane takımlarından biridir. Sezona dediğin gibi 2'de 2 ile başladılar ve bol skorlu 2 maçla başladılar. Milano savunmasını bu kadar rahat açabilirler mi bilmiyorum ama yine bol skorlu olacaktır karşılaşma. Burada tarafta Milano'yu doğal olarak önde görüyoruz bir Euroleague takımı olduğu için. Totalde de üst önerisinde bulunabilirim.
0: Ben de Treviso'nun deplasmanda 14 sayı fark yemeyeceğini düşünüyorum.
1: Tam onu kontrol ediyordum ben de şu anda.

0: Oran da 1.40 civarında. Bu arada 10.5 falan dersek, yani 11 sayı fark etmez dersek 1.70'e geliyor oran. Ama 14 bize biraz daha garanti yani geldi.
1: Maç Euroleague muhtemelen çok derin bir rotasyon kullanacaklardır. Öyle tahmin ediyorum Milano üzerinde. Bunu da kullanacaktır Treviso. Yani yenilebilir ama hani 15 sayı fark yer mi? Ben çok ihtimal vermiyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, İtalya'daki yüksek oyun alan karşılaşmaları da sizler için değerlendirdik. Almanya'da bir mücadelemiz var. Frankfurt-Hamburg 17-30 kuşağı.
2: Frankfurt-Hamburg Towers. İki tane bol skorlu takım. Hamburg Towers senelerdir küme düşmekten son anda kurtuluyor. Euro Cup'ta falan yer alıyorlardı geçen sene. Orada kaliteyi çok aşağı çeken bir takımdı. Frankfurt da skorlu bir takım. Yine 170-175 sayıların üzerine çıkması muhtemel maçlardan biri.
1: Ben de ilk yarı bol skor bekliyorum. Üst bahsini önereceğim ilk yarı.
0: Benim bu karşılaşmayla ilgili bir tahminim olmayacak. Çünkü her şeyin olabileceği bir karşılaşma gibi geldi bana. Değerli dinleyenlerimiz, basketboldaki tercihlerimizi de sizler için aktardık. Erken saatte başlayan karşılaşmalar vardı. Onları sizler için değerlendirdik. Futbola dönüş yaptığımızda futbolda da yine 13.30 kuşağında başlayacak ligimizde bir mücadele var. Erken saat karşılaşmalarını sizler için değerlendirelim. Konyaspor Başakşehir karşılaşması yaklaşık 40 dakika kaldı mücadelenin başlamasına. Güzel de bir mücadele. Sevgili Caner Aydaş, neler söylersin?
1: Evet, yani Konyaspor milli araya bence moralli girdi her şeye rağmen. Yine de 4 puanla girmesi önemli. Sonrasında Başakşehir'de son mücadelede farklı bir galibiyete imza attılar. Onların da moral ve motivasyonunu yükselttiğini düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Burada Sayın Başkan'ın Nuri Hoca ile devam etme kararlı, önemli, değerli, bunu da söyleyelim. Mücadeleye bakarsak Başakşehir kadro olarak tabii daha iyi ama maçları kadroların kağıt üstündeki kadrolar kazanmıyor. Sağ içindeki mücadele önemli. Konyaspor'un içeride agresif oyunuyla gol bulmasını bekliyorum. O yüzden tercihim öncelikle 2-3 gol olacak, sonra da karşılıklı gol var bekliyorum.
2: Burada ben de karşılıklı gollerim. Milli ara öncesi çok fena gözükmeyen, biraz son maçlarda hareketlenen bir Konyaspor vardı. Lige çok kötü başlamışlardı. Başakşehir tarafında da bir formsuzluk söz konusu ama kaliteli bir kadroları var. Yine bu sezon etkili oynayan bir Şomurodov, Selke ikilisi başta olmak üzere. Bence iki takım da gol atar. Kaliteli iki takım mücadele Süper Lig standartlarında.
0: İtalya Serie A'da yine 13-30 kuşağında bir mücadelemiz var. Değerli dinleyenlerimizin isteği üzerine erken saat karşılaşmalarını hızlı bir şekilde paylaşıyoruz efendim. Kuponlarla ilgili sürekli mesajlar geliyor. Tekrardan bir anonsumuzu yapalım. YouTube platformunda kuponlarla ilgili gerekli bilgileri alabilirsiniz. Ozan Özturan tahminleri ya da Caner Aydaş ismiyle bizleri takip edebilirsiniz. Grubumuza katılabilirsiniz efendim. Como-Roma mücadelesi.
1: Evet, burada iddialı iki takımın mücadelesi. Como'yu da beğeniyorum. Roma'da bu sene tabii dün Inter'in kazanmasıyla beraber eğer kazanırlarsa tekrar zirveye ortak olacaklar. İki iyi takımın mücadelesi. Nico Paz'ın şut atmasını bekliyorum bu mücadelede. Eğer 2 şut varsa 2 şut, yoksa 3 şut, Nico Paz bu mücadelede bol bol şut atacaktır. Bu arada Arjantin milli takımında da gol attı. Messi'nin asistiyle beraber oynarsa. Diğer taraftan hani goller anlamında ne bekliyorsun diye sorarsan ben karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. İki takım da skora katkıda bulunmasını bekliyorum.
2: Evet, Como da çok iyi takım orada. Duikas'ın yanında şimdi Moise Kean hamlesi muhtemel zaman içerisinde entegre olacaktır. Roma yine sezonun flash takımlarından, bence ciddi şampiyonluk adayı. Deplasmanda gol atacaklardır ama Como da evinde gol bulur. Ben de burada karşılıklı gol var tercihine katılıyorum.
0: Fabregas'ı oynatmış olduğu oyundan dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten baskılı, güzel, tek top futbolu oynatıyor. Teknik oyuncuları da kadrosunu doldurmuş. Kolay kolay topu da vermeyen bir takım haline getirmiş. Kendisi de teknik bir oyuncuydu zaten. Uzun seneler Arsenal'da oynadı. Daha sonradan Barcelona'da oynadı.
2: Chelsea'ye gitti.
0: Chelsea'de oynadı. Futbolun inceliklerini iyi bilen bir isimdi. Ben burada bir sürpriz tercihte bulunacağım. Yüksek oran denemesidir. Maç sonucu 0. Berabere biter bu karşılaşma diyorum. Hatta İki takım da gol atar ve maç sonucu 0. Şu anda bakmış olduğum en yüksek oranlardan bir tanesidir. Tercihim bu şekilde olacak. Hollanda Ligi'nde Utrecht Willem II mücadelesi 13-15 kuşağı. Onu da değerlendirelim. Utrecht'e son dönemde bir tık vites arttıran takımlardan biri haline gelmişti. Ta ki Feyenoord deplasmanına kadar 5-0'lık bir mağlubiyet aldı. Antony Correa ve öğrencileri bu mücadelemizde net bir şekilde üste gitmesini beklerim ama oran 1.30 seviyesinde, ilk yarı 1.5 gol isteyeceğim bu karşılaşmada.
1: Evet,

0: Galatasaray yani ne olursa olsun rakibine göre çok daha avantajlı, iyi bir takım. Avrupa'yı geçmiş yıllarda şampiyonluk yarışına kısmen ortak olmaya çalışırken bir anda buralara geldi. Yani çok macera aramaya gerek yok. Normal şartlarda futbol bu tabii ki. Kesin konuşmuyorum. Öyle bir iddiam yok ama ilk
1: Evet.
0: yarıda Ultra'yın soyunma odasına önde girmesini bekliyorum.
1: Rejimizi kontrol ediyorum. Rejimizde göz göze geldi. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
1: Radyo Spor
0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Sevgili Caner Aydaş, erken saat karşılaşmalarını değerlendirdik ve geldik artık majör karşılaşmalara.
1: Gelelim.
0: Güzel de mücadeleler var. Premier Lig'le başlayalım, ligimizi sona bırakalım. Crystal Palace, Nottingham Forest karşılaşması saat 16 kuşağı %71 oyun alan karşılaşmalardan bir tanesi.
1: Yani güzel bir mücadele. Palace bu sene çok beklentileri karşılayamadı biliyorsun. Nottingham Forest'ta bir teknik direktör değişikliği var. Geçen sene buradaydı Glasner. Şimdi Forest'ta yani eski teknik direktörlerine karşı oynayacaklar. Ciddi bir motivasyon ortaya koyabilirler. Ben şöyle düşünüyorum da karşılıklı gol var bekliyorum. Yani maç sonunda bir sıfır bekliyorum. 0-0, 1-0 olmaz da 1-1 falan gibi bir skor bekliyorum. O yüzden karşılıklı gol var önereceğim.
0: Net karşılıklı gol var mücadelesi. Yalnız bir korku saldı Crystal Palace içime. Sebebi Leeds United mücadelesinde geçtiğimiz hafta deplasmanda %90 gol var olarak oynanmış bir karşılaşmaydı. Mücadele 0-0 sonuçlandı sevgili Caner Aydaş. Bu karşılaşmada gol var diyeceğim. Yani takımları kontrol ettiğimizde de ideal tercih olarak, en net tercih gol var olarak önümüze çıkıyor. Oranı da çok iyi bu karşılaşmaya göre.
1: Evet, bence
0: 1.70'ten yüklenme sonrası 1.50'ye düşmüş. Ama bu mücadelede gol var oranı 1.50, iyi bir oran.
1: Potansiyel bir maç. Dengeli bir maç. Yani güç olarak da birbirine yakınlar. Bence Nottingham Forest'ta konsantre olacaktır bu mücadele teknik direktörler için. O yüzden var bekliyorum, mantıklı.
0: Değerli dinleyenlerimiz, 16 kuşağı ile devam ediyoruz. Hull City Everton karşılaşması, takımları kontrol ettiğimizde şu anda ev sahibi Hull City ligde 10. sırada. 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 8 puan topladılar. Everton ligde 8. sırada, 5 karşılaşmada 9 puan toplayabildi. Sevgili Caner Aydaş, dün bu karşılaşmayı ilk bültende gördüğümde sevgili Genco Boran'la paylaşmıştım. Hissiyat olarak bu karşılaşmanın maç sonucu 0 olarak bitmesini bekliyorum. Alternatif tercihimde ilk yarı 0 olacak bu karşılaşmadaki beklentim.
1: Şimdi Hull City

0: Ligde kalması için bu tarz maçlarda puan alması gerekiyor. Son mücadelede muğlup oldular Newcastle deplasmanında. Öncesinde iyi bir gidişatları vardı. Özellikle içerideki maçlarda mutlaka puan almaları gerekiyor. Everton dişlerine göre bir takım diyemiyorum. Everton tabii ki kağıt üstünde çok daha güçlü bir takım. İyi bir teknik direktörleri var. Everton yenilmez ama Hull City de bence yenilmez. Yani bu maçta bir beraberlik
1: Beraberlik
0: bekliyorum.
1: çok yakışıyor bu karşılaşmaya.
0: Beraberliğim de yine 1-1 olacak. En çok ikinci yarıda da gol olabilir. Yani ilk yarı 0-0, ikinci yarı böyle 1-1 falan bitebilir. En çok gol ikinci yarı olur. Bahsinde öneririm.
1: Beraberlik oranı da şu anda 3 seviyesinde yer alıyor. Hull City Everton mücadelesi sevgili alıcı, senin de yorumunu alalım.
2: Ya TGS 2-3 dışına çıkmaz. Bence David Moyes'la birlikte Everton geçen sene daha pozitif bir futbol oynuyordu geçtiğimiz yıllara nazaran. Ama şimdi İliman Ndiaye'nin yokluğuyla birlikte biliyorsunuz City'ye sattılar. Hücumda o kadar verimli olduklarını düşünmüyorum. Milli ara öncesinde bunu biraz gördük. TGS 2-3 bence bu maç için üzmez, can sıkmaz. Beraberlikte güzel deneme olur.
1: 18-30 kuşağı mükemmel bir karşılaşmayla devam ediyoruz. Daha önceden yapmış olduğum kuponda teke kaldığım karşılaşmadır. Grubumuzla birlikte heyecanla bu karşılaşmayı bekliyoruz. Liverpool-Manchester City mücadelesini ben 2-3 gün önceden kuponuma aldım. 1-40 oranı vardı. İki takım da gol atar. Net beklediğim tercihtir. Bu arada enteresan da bir bilgi vermek isteyeceğim Liverpool'la ilgili. Manchester City mücadelesinde sağ tarafta Munoz'un oynaması bekleniyor. Genç bir yetenek. Liverpool Salah'ı arıyor şu anda. Salah'ın performansına yakın bir oyuncu da gözükmüyor. 34-35 yaşındaki Salah'ı Liverpool arıyor diyeceğim.
2: Barcola da olmadı.
0: Yani şöyle, Liverpool henüz beklentileri karşılayamadı. Evet, mağlup olmadılar ama yani puan olarak City'nin şu anda oldukça gerisindeler. Eğer bugün kaybederlerse 18'e 9 olacak. Hani şampiyonluk yarışında çok ciddi yara alacak Liverpool. Kendi sahasında oynuyor. Bir şekilde zorluk çıkaracaklardır. Ben City'nin de bu seneki değişen oyun planına bağlı olarak ilk yarıda 2 gol bekliyorum. Bunu da karşılıklı gol ver olarak bekliyorum. Yani ilk yarı bu mücadelede karşılıklı gol ver bekliyorum. İlk
2: Öncelikle
0: yarı
2: hazır.
0: özellikle söylüyorum.
1: Yani
0: İlk yarı.
1: ben KG bekliyorum. Sen o kadar güzel bir tercihte bulundun ki benim içim rahatlamış oldu.
0: Biraz cesaret gösterdim ben.
2: Özellikle dün Arsenal'ı kazanmışken ben bugün Liverpool'un kazanmasını arzu ediyorum. City'nin oradan bir an önce çekilip
1: Bu nasıl bir
2: gitmesi.
1: fanatikliktir sevgili alacı? Bu Arsenal şey neymiş böyle?
2: Ne yapalım abi, senelerdir
1: Arsene
2: görmemiştim.
1: Wenger'den daha fanatiksin sen ya.
2: Arsene Wenger rahat adam ya. Onun şeyi vardır, Ercan abi de söylüyor. Can sıkıcı Arsene Wenger futbolu diye.
1: Arsenal idari işlerine ulaşmamız lazım sevgili alacı için. Orada bir görev almasını isterim ben.
2: Vallahi iyi olur. İngiltere vizesi. Arsenal'da pound üzerinden gelir elde etmek falan. Ben de sevinirim.
1: Yakışır.
2: İyi olur. Bugün Liverpool tarafındayız. Tabii karşılıklı gol olur. Şeye çok üzülüyorum bu arada. Liverpool tarafında değil de Enzo Fernandez'i keşke Bruno Gimaraj yerine Enzo Fernandez'e girseymiş Arsenal. Çok fiyat farkı var, farkındayım ama çok iyi olmaz mıydı?
0: Olurdu.
2: Başaramadık abi. Neyse, bugün şanlı Liverpool'dan yanayız. İnşallah vurdukları gol olsun. Barcola'dan bugün ilk sezon açılışını bekliyorum. Aynı şekilde Florian Wirtz'e inşallah bir silke yenir. Bakalım, karşılıklı gol diyeceğim. Bunu mantık çerçevesinde gönlümden geçen de Liverpool olacak.
1: Trendyol birincilikle devam ediyoruz. Sizi bir anda Premier Lig'den
0: Evet.
1: Trendyol
0: Nereye
1: birinciliğe götürüyorum.
0: gittin?
2: Lokal lezzetler.
1: Çimleri dahi değişen bir bölgeye götürüyorum sizleri. 16 kuşağı ligimizden bahsediyorum. Fatih Karagümrük, Muğla Spor mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz, iki takımı kontrol ettiğimizde Fatih Karagümrük'teki sakat oyuncuların bugün oynaması bekleniyor. Ligde 10. sırada 8 karşılaşmada 12 puan Fatih Karagümrük. Muğla Spor Lig'de 12. sırada 8 karşılaşmada 11 puan topladılar. Değerli dinleyenlerimiz, bu karşılaşmadaki ideal tercihim 1 ve 1,5 gol üst. Kupon seviyesinde dahi görüyorum bu mücadeleyi. Karagümrük tarafındayım ben.
0: Yani Karagümrük'ün kazanması gerekiyor. İstanbul takımlarının yine de Anadolu takımlarına göre çok daha iyi kadroları var. İstanbul'da yaşamak isteyen eski oyuncular, yaşı geçmiş oyuncular.
1: Doğru.
0: Tabii ki yani eğer Süper Lig'de iş bulamıyorlarsa buralara gidiyorlar. Fatih Karagümrük'ün iyi bir kadrosu var ama ben bu sene çıkabileceklerini düşünmüyorum. Bu benim düşüncem. Yani playoff'u zorlayabilirler mi? Çok emin değilim. Bence hala oyunlarında çok ciddi şeyler var. Defolar var. Çok beğendiğimi söyleyemem. Her ne kadar kaybetmeseler bile. Maça gelirsek de 2-3 golün dışına çıkmayacağını düşünüyorum.
1: Çok
0: Muğla Spor'dan
1: yükseldim
0: dolayı.
1: Fatih Karagümrük galibiyetine. Olumlu bir şey söylersen kuponumu alacağım ben.
0: Ya normalde kazanması gerekiyor Fatih Karagümrük.
1: Cenk Tosun falan oynuyor forvetinde.
0: Evet, onu söylerim. Yani kadro olarak daha iyi ama hani kazanırsa da 2-0 maksimum 2-1 falan kazanır diye düşünüyorum.
1: Sevgili Alaca.
2: Burada ben de Fatih Karagümrük tarafındayım. Şimdi bakıyorum Süper Lig'den Ramazan Civerek olsun, Cenk Tosun olsun. Daha önce orada çok önemli işler yapıp Şampiyonlar Ligi'ne Kızıl Yıldız'a giden
0: Pesic.
2: Alexander Pesic ismi geri döndü. Siyopis var, Emre Akbaba var, Dorukhan Toköz var. Deneyimli
1: Ahmet Traore diye bir oyuncu aldılar. 19 yaşında. Çok teknik, çok hızlı. Bugün onun dahi performans göstermesini beklerim.
2: Süleyman Urma yine yapacağını yapmış
0: Siyopis
2: orada.
0: Siyopis var.
1: Doğru. Trabzonspor'un şampiyonluğunda oynayan oyuncu. Evet.
2: Ben şunu düşünüyorum. Milli arada bu kadar hani tecrübeli oyuncunun biraz daha takıma entegre olup biraz daha birlikte zaman geçirmesiyle birlikte önce Karagümrük bir çıkış yakalayabilir. Bugün de kazanacaklarını düşünüyorum açıkçası.
1: Son 3 maçında beraberlik almış bir Muğla Spor var. Muğla Spor'u da tebrik ederim. Kolay takımlar değil. Van Spor berabere, Sivas Deplasman berabere, Iğdır FK berabere. Bu arada dün tek maç oynayacağım belirttiğim Iğdır FK da kazandı. Oranı da çok iyiydi. Bu tarz yüksek oranlar bu ara isabet sağlıyor. Çok da hoşuma gitmeye başladı.
0: Iğdır geliyor. Iğdır. Güneş doğudan doğuyor biliyorsun ve ilk bizden doğuyor. Geliyoruz gümbür geliyor gümbür. Tabii geliyoruz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, ben bu karşılaşmada Cenk Tosun'un gol dahi atmasını beklerim ama oyuncu bahisleri şu anda kapalı olarak gözüküyor. Ben kuponumu alıyorum yayın sonrasında Fatih Karagümrük maçını. Takip de edeceğim bu arada. 19 kuşağı taraftarıyla lige renk katan, Trendyol 1. Lig'e renk katan Bursa Spor iç sahada Mardin 1969 Spor'u ağırlıyor. Neler söylersiniz?
0: Yani Mardin de iyi başlayıp sonrasının devamını getiremeyen takımlardan birisi. Orada bir teknik direktör değişikliği oldu biliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam Petev'le anlaştılar.
1: Doğru. Ahmet Cingöz ayrıldı.
0: Evet, Ahmet Hoca ayrıldı ve Petev'le Bulgar mı bu teknik direktör? Bildiğim kadarıyla Bulgar olması lazım.
2: Göztepe modeli.
0: Evet, Bulgaristan'dan geldi. Tabii ilk maçı bir reaksiyon göstermek isteyeceklerdi ama Bursa Spor taraftarı önünde reaksiyon göstermek de tırnak içinde söylüyorum. Yani şu anda dört büyükler bile gitse bir titrerler o taraftarın 40 bin kişinin önünde.
2: Mükemmel bir atmosfer.
0: O yüzden Bursa Spor'un içeride kazanmasını bekliyorum. Oran var mı diye.
1: Oran var sevgili Alaca. Ben yine bu maçı da kuponumu alasım geldi şimdi.
0: Valla senin alasın geliyor mu bilmiyorum ama ben direkt alacağım. Bursa Spor içeride kazanır. Bu arada Bursa Spor'un santraforu da atmaya devam ediyor. Milli takımda da attı. Maşallah. Yani üst tarafta golcü arayan büyük ya da şeylere nedir o? Süper Lig takımlarına önerilir.
1: 8 maçta 11 gol atmış bu sezon.
0: Evet. Bugün de gol atacağını düşünüyorum yine.
1: 30 yaşında henüz şu anda. 96 doğumlu oyuncuda.
0: Dünyada böyle oyuncular var. Böyle değerini, ederini bulamayan oyuncular var. Onlardan birisi.
1: Ne güzel bir transfer bu.
0: Kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
1: Celtic'den önce almışlardı. 8 maçta 9 gol sevgili Caner Aydaş.
0: Tabii daha önce City gören, Leicester'da oynayan önemli, kıymetli, doğru, seviye. Doğru, yani doğru. Çok üst düzey oynayan bir oyuncu. Ama dediğim gibi yani dünya futbolunda o gerçek değerini bulamayan oyunculardan birisi. Bugün de Bursa Spor taraftarının etkisiyle kazanır. Dün Kayseri Spor'da kazandı. Iğdır Futbol Kulübü kazandı. Yarışı kazanıp yine Kayseri Spor'la aynı puana getireceklerdir.
2: Burada ben de Bursa Spor'dan yanayım. Muğla Spor'un teknik direktörü de daha önce Dinamo Zagreb, Ludogorets gibi takımları kısa dönem çalıştırmış bir teknik direktör. Ama yine de Bursa deplasmanından çıkmak çok zor. Caner abinin dediği çok kıymetli.
1: Mardin mi?
2: Mardin, düzeltiyorum. Bursa deplasmanından çıkmak şu yüzden zor. Şu an Süper Lig'deki tepe takımlar gitse de bir ürpertici bir atmosfer var. İyi de kadroları var. Kelechi, Yenaço çok formda. Bursa evinde kazanır bence de.
1: Şimdi bir de Kayseri kazandı 22 puan. Dün Iğdır FK kazandı 19 puan. Bursa Spor şu anda ligde ikinci sırada, kazanırsa Kayseri'yi yakalıyor.
0: Evet.
1: Yani kazanmak da zorunda olduğu bir karşılaşma. Kupon seviyesinde gördüğüm bir maçtır. 1.45 orandan Fatih Karagümrük mücadelesinin yanına ekliyorum bu karşılaşmayı.
0: Bu sene bazı takımlar var. Yani onu söyleyeyim şimdiden. Bandırma Spor, Sarıyer de onlardan birisi. Yani Sarıyer'i de buraya ekleyebiliriz. 6-7 takım üst tarafı çok ciddi zorlayacaktır. O yüzden takımların aldığı momentumu kaybetmemesi gerekiyor. Yani örnek veriyorum, işte şu anda görünen o ki benim gördüğüm Keçiören, Iğdır, Bursa Spor ve Kayseri Spor rakiplerine göre daha farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sarıyer'de nispeten sayıyorum ama orada da bir dalgalanma oldu.
1: Doğru. Kadrosu çok yeterli değil Sarıyer'in.
0: Bence bazı bölgeleri iyi ama bazı bölgelerde devre arasında mutlaka takviye yapacaklardır. O yüzden hani özellikle iç sahadaki galibiyetler önemli. Yani momentum almışken bir şekilde fark açmaları lazım üst tarafın.
1: Değerli dinleyenlerimiz, La Liga ile yolumuza devam ediyoruz. 15 kuşağı Elche Celta Vigo mücadelesi izlemeyeceğim, kupon yapmayacağım, takip etmeyeceğim bir mücadele olduğu için sevgili fenomenimize sormak isterim bu maçı.
0: Ya evet, yani baktığın zaman aslında Celta Vigo bu sene çok fazla gol yollarında maalesef

0: kısır takımlardan birisi. Elche buna karşı gol atıp gol yiyen takımlardan birisi. Bence Elche içeride yine kendi sahasındaki oyununu oynayacaktır. İçeride daha agresif bir oyun oynuyorlar. Ne kadar puan olarak böyle gözükse de yani 5 puanları var ama bence oynadıkları oyunun hakkı bu değil Elche. Bence Celta Vigo'dan şu ana kadar daha iyi futbol oynadılar. Bugün de sahalarında gol bulurlar. Yani gol yiyebilir. Celta Vigo'nun kadrosu daha güçlü ama bence Elche'nin içerideki oyunu daha güçlü. Gol bulurlar.
1: Ben de iki takımdan da gol bekliyorum burada. Celta Vigo bu sezon biraz kötü başladı. Elche geçen sene iyi başlayıp sonra irtifa kaybeden takımlardan biriydi. Bu sezon yine çok fena değiller. Ben burada iki takımdan da gol bekliyorum dediğim gibi.
0: Yani, bu arada bir ekleme yapayım mı?
2: Tabii.
0: Sadece Barcelona'ya 5-0 yenildiler içeride. Burada Barcelona'ya zaten yenilmeyen yok. İçeride dışarıda. Yani 5 de yemeyen yok bu arada. Dün Hetafe yemedi. Bir de Bilbao yemedi. Onlar da büyük başarı olarak adlandırıyorlar. İçeride oynadıkları maçta Sociedad'a 2-3 yenildiler. Real Madrid'de yine 2-3 yenildiler. Yani Elche'nin içeride neden gol atabileceğini ısrarla söyledim. Bunun için söyledim. Yani içeride gerçekten aşırı coşkulu oynuyorlar. O da Celta Vigo'ya gol atacaklarının göstergesi.
3: Değerli dinleyenlerimiz, Sociedad mücadelesiyle devam edeceğiz ama kısa bir reklam arasından sonra.
4: Bahse gireriz devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: görüşürüz.
1: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın
2: Next. Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Radyo Reklam.
7: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
9: Bahse gireriz devam ediyor.
10: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Göndermiş olduğunuz destek mesajları için çok çok teşekkür ederiz. Ersin Bey, yazmış olduğunuz mesajı aldım. Megalomanlık yapmak istemeyiz. Sağ olun, var olun efendim. Biz üçümüz uzun senelerdir yayın yapıyoruz zaten. Real Sociedad Deportivo 17-15 kuşağı sevgili Caner Aydaş.
11: Ya burada tabii Sociedad tarafındayım. Yani baktığın zaman haklı olarak da Sociedad tarafında olmam lazım. Daha iyi bir takım. Gerçi Oyar Zabal kardeşimiz var değil mi orada, şimdi haksızlık tabii etmeyelim. Yani dünya yıldızımız. Hani biz yıllarca, sen Montella Hoca'ya konuşturtmadın bana ama akşam konuşurum ben. Yıllarca bir santrafor bulamadığımız

0: Senaryoda İspanya'nın herhalde baş altı takımı diyebiliriz değil mi? Yani çok böyle vasat değil mi? Vasatın bir tek üstü bir takım
1: Doğru.
0: Sociedad. Yani güçlü bir takım falan değil.
1: Yok.
0: Kandırmayalım şimdi birbirimizi. Ya bu takımın bir santraforunu yıllardır İspanya milli takımı kullanıyor. Demek ki biz de bulabilirdik bir tane böyle Anadolu takımımızdan ya da Avrupa'da oynamaya çalışan santraforlarımızdan. Yani maça gelirsek de gönlüm tabii ki Deportivo'dan yana, El Turco'lardan yana. Ama Sociedad'ın içeride bence kazanması sürpriz olmaz. Oran da fena değil. 1.55-1.60 seviyesinde. Bence Sociedad içeride kazanır.
1: Burada Deportivo'nun golü de denenebilir gibi düşünüyorum. Aubameyang falan sezona çok formda başladı. Deplasmanda gelmez mi
0: O
1: diyeceğim
0: zaman
1: de.
0: şöyle önereyim
2: Sakat
0: mi?
2: değil mi bu arada şey? Aubameyang çok ciddi bir sakatlığı var diye biliyorum. Şu an maç kadrosunda da yok.
0: O zaman şöyle
2: Aubameyang'ın
0: bir şey önereyim mi?
2: tabii.
0: Maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. 3
1: Güzel.
0: 3-4 orandan önereyim.
2: Sevgili Alaca, Aubameyang yok bu arada yaklaşık 4-5 aylık bir sakatlığı olduğunu biliyorum
1: Ben
2: onun.
1: de 1 ve 4.5 alt diyeceğim o zaman.
2: Sociedad'ın kazanmasını bekliyorum. Maç sonucu 1-1.45 orandan Sociedad tarafındayım. Sevgili Can Araydaş'ın ismini söylediği Oyarzabal'ında gol atmasını bekliyorum bugünkü karşılaşmada. Real Betis, Osasuna 19-30 kuşağı. Çok
0: Buyur.
2: mu zor mu maçtı?
1: Yo.
2: Peki.
0: Ya şöyle
1: Genel
0: tabii
1: sırayı
0: hani
1: bekliyorum.
0: Betis'in içeride oynadığı maçlarda Barcelona, Real Madrid haricinde her takıma karşı Betis favoridir. Bir kere içeride gerçekten çok iyi bir takım onu söyleyeyim. Kazanmaya da yakın bir taraf. Osasuna bu sene bence geçen seneye göre daha kötü başladılar. Ya yani daha iyi bir başlangıç. Gerçi kötü başladılar dediğim son 3-4 haftadır oldukça kötüler. Aslında lige iyi başlamışlardı ama sonrasında milli takım arasına kadar felaket kötü bir sezon, bir periyot geçirdiler. 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik. Betis bu sene şampiyonluğu zorlar mı? Bence değil ama Şampiyonlar Ligi'ni zorlayabilir. Onun da
1: Yine.
0: sebebi Villarreal'in çok kötü olması bu sene. Yani oradaki geçen sene de bu arada sonuna kadar zorladılar ama olmadı. Benim bu sene İspanya Ligi'ndeki sürprizim Betis olacak. Şampiyonlar Ligi'ne bu sene sonunda yine buradayız. Bu şeylerdeki sosyal yorumlar gibi olsun, forumlardaki. Sene sonunda buradayım. Betis Şampiyonlar Ligi'ne katılacaktır. Bugün de kendi sahasında kazanır.
1: Evet, Villarreal Inigo Perez'e çok kötü başladı. Bugün de Betis'in Osasuna karşısında kazanmasını bekleyebiliriz. Bence iyi takım orada senelerdir. Manuel Pellegrini'nin kurduğu, geliştirdiği bir sistem var. Evet, Osasuna'ya nazaran daha iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Kazanırlar
0: O
1: bence de.
0: 10 saniye sadece izin istiyorum.
2: Tabii.
0: Bugün kazanırsa ikinci sıraya çıkıyor. Bunu da bir parantez olarak söyleyeyim.
1: Mourinho
0: Yani
1: utanır mı?
0: ya onun utanması olmaz da.
2: Dünkü
0: Yani
2: maçı gördünüz mü neler oldu Real Madrid
1: sonunda
2: maçında?
1: itiraz ediyordu zaten.
2: İnanılmaz olaylar oldu. Vinicius gol attı. Daha
0: Yayındayım.
2: sonradan VAR'a gittiler. Ve net bir şekilde oyuncunun saçını çekiyor. Saliba'ydı herhalde oyuncu yanlış hatırlamıyorsam. Ya da Saba'ydı ismi yanlış söyleyebilirim. VAR'dan dönüyor. Gol iptal ve Vinicius Junior kırmızı kart gördü.
0: Ya adamla alakalı zaten bir sürü dedikodu vardı. Hani işte o
1: Uzaylılar
0: değil
1: kaçırdı.
0: mi,
2: Benzeri mi?
0: başka
2: Evet
0: birisi.
2: doğru. Onlar da
0: Yani
2: inanılmaz şeyler ya.
0: valla yani çok benzetemiyorum ben Vinicius'a. Şimdi çok garip geliyor. Adam dövmeli, adam dövme yok. İşte ağzı gözü değişik olmuş. Konu sesi değişmiş. Ya bu nasıl bir estetik operasyonu bilmiyorum. Şu Burak'a da yaptırmış şeyler yani. Varsa
1: Bıyık bıraktı işte bizden
0: sesini
1: başladı
0: falan
1: her
0: değiştirelim o da. Bizim gibi böyle halkın içine karışsın. Yoksa korkuyorum yani konuşurken abi falan
1: şey.
0: ne yapıyorsun böyle. Maça gelirsek de maçı mı? Neyi konuşacaktık?
2: Maç
0: Yani
2: Betis.
0: bence dün Real Madrid yine her şeye rağmen hak etti. Betis kazanır. Yani onu kesin söyleyeyim de.
1: Bence de
2: Betis
1: Betis kazanır.
2: kazanır. Güncel oran 1.32'ye düşmüş, yüklenmiş.
0: 1.5 gol üstü.
2: 1 ve 1.5 gol üstü diyorum ben de. Oran sevgili Can Aydaş 1.72'ye kadar geliyor diyecektim. O da düşmüş. 1.52'ye geliyor.
0: Masraflar benden. Burak'a estetik yaptıracağız. Masraflar benden.
2: 1.52 orandan ben de Real Betis diyorum. Sevgili Alaca'nın çok da ihtiyacı yok gibi gözüküyor ama.
0: Ses
2: Ses
0: konusunda
2: konu.
0: diyorum ya.
2: Seste
0: Başka bir şey değil mi?
1: tiz
0: Boynu
1: olabilir
0: posunu
1: evet.
0: küçültelim demedim yani adam.
2: Değişmesin. Farklı bir ses olmasın da sonrasında.
1: Çok bir
0: Ha.
1: tık tiz olabilir. Bu meşhur Valverde'nin Penarol'de oynarken bir röportajı var ya sesini Mickey Fare'ye benzetiyorlar. Öyle bir şey yapalım.
2: Bariton bir sesi var sevgili
1: Fazlasıyla
2: Alacan'ın.
1: fazlasıyla.
0: İşte bu biraz ürkütücü yani. Şimdi bizi dinleyen çoluk var, çocuk var şimdi adam.
1: Çoluk var,
0: Yani
1: çocuk
0: biraz
1: var.
0: daha böyle.
2: 22 kuşağıyla devam ediyoruz. Racing Santander Valencia mücadelesi.
1: Kötü maç.
0: Yani al birini vur ötekisini nasıl yorum yapmak lazım? Bence Santander yani bu sene geldi ama gidebilirler öyle tahmin ediyorum. Yine de fena bir performans ortaya koymuyor. Valencia'ya bakarsak yıllardır kötü. Alt lige gitselerdi biraz toparlayıp çıkabilirlerdi ama gitmiyorlardı. Çok nazlanıyorlar. Bence Santander'in savunması kötü. Bu anlamda söylüyorum. Valencia daha kaliteli bir kadrosu var. Valencia gol atar ama gol de yer. Karşılıklı gol var bekliyorum.
1: İki takım da gol atarak katılmakla birlikte ben de bugün Arnaut Danyuma'dan bu sezonun ilk golünü beklerim. Racing'in vasat savunmasına karşı iki takım da gol atarak da katılırım buna ilaveten.
2: Benim tercihim de 2.5 gol üst olacak Valencia mücadelesinde. Fikret Bey bir mesaj göndermiş. Radyoyu yeni açtım. Hepiniz oradasınız. Sizleri seviyorum. Manchester City'deki çalkantılar takımı hiç etkilemiyor. Bizim kulüplerde böyle küçük bir sorun olsa takım etkileniyor. Ne dersiniz demiş. Ben yorumunuza katılırım.
0: Evet, doğru.
2: Onun dışında bir mesaj daha gelmiş. Es geçmek istemem. Trabzon'dan Levent. Hepinize selamlar. Caner abinin sesine hastayım. Adamsınız demiş. Değerli dinleyicimiz Levent Bey.
0: Teşekkür ederiz, sevgiler.
1: Selamlar, sevgiler.
2: Değerli dinleyenlerimiz, tüm hızımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. La Liga'da konuşmadığımız bir maç kalmadı. Serie A'da 13-30 kuşağındaki mücadeleyi değerlendirdik. 16 kuşağı Lazio Monza karşılaşması.
0: Lazio'yu bu sene beğeniyorum, ne yalan söyleyeyim. Yani aslında normalde olumsuz yorum yapmam lazım. Çünkü Gattuso bayı var ama ön yargılarla yorum yapmıyoruz biz. Neyse yani o eğer insanlar kendini geliştirirse, değiştirirse, yeniliğe ayak uydurursa, çağa ayak uydurursa biz de tebrik ediyoruz ve başarılı olmasını da istiyoruz. Bakınız Sayın Montella Hoca'nın yapmadığı şeyler, hep oraya gidiyorum ama.
2: Ben hoşuma gidiyor.
0: Lazio'ya gelirsek bugün sahasında bence kazanır ve kazanırsa da Roma'nın bugün Como maçında alacağı skora bağlı olarak yine Inter'le beraber liderlik puanına erişmiş olur. Bunlar
2: nasıl oranlar bana direkt gel gel yapıyor. Hissiyat olarak 10 tane kupon yapacaklar bana.
0: İster geldi ister gelme bence Lazio kazanır.
2: 1.55 oran açılmış Lazio'ya.
0: Güzel.
2: Mükemmel bir oran. Sevgili Alaca.
1: Monza bence kötü takım. Lazio'da da şeyin hastasıyım ben. Frattesi'nin hastasıyım. Evet. Sezona müthiş başladı. Keşke temsilcilerimizden biri Galatasaray, Fenerbahçe.
0: Geçen sene istiyorlardı, hatırlıyor musun?
1: Ona istinaden söylüyorum. Çok iyi olmaz mıymış?
0: Çok iyiydi. Çok tabii iyiydi oyuncu zaten.
1: Bence bugün Monza'yı yener Lazio Gattuso ile birlikte. Gattuso da şaşırttı. Şans mı değil mi onu birkaç hafta sonra biraz daha iyi anlarız bence.
0: Yani Gattuso pek değil gibi ya, değil mi şans?
2: Tarihinin en iyi başlangıcını yapmış oldu antrenörlük kariyerinde. Bologna maçı deplasman 1-0. İçeride Genoa 1-0. Udinese deplasman 2-1. İç sahada Milan'la 2-2'lik bir beraberlik. Ve son karşılaşma Venezia deplasman 2-0 kazandılar. 5 karşılaşmada 4 galibiyeti olan Lazio bugün kazanırsa lider Inter'le aynı puanda olacak. Bu takım bu seviyelere kadar gelip bu maçı da kazanamıyorsa bir sıkıntı var demektir. Gattuso'nun da ne kadar istekli, arzulu, yürekli bir oyuncu olduğunu hatırlıyoruz. Teknik direktörlüğü de o şekilde. Güveniyorum Gattuso'ya. Aman beni mahcup etme diyeceğim. 1 ve 1.5 gol üst diyeceğim. 1.55 oran da beni tatmin etmedi. 1.85'e geliyor. Lazio bu kadar formda. Bir zahmet içeride de kazansınlar. Tercihim bu şekilde. 1 ve 1.5 gol üst Lazio diyorum ben de.
0: Yani katılırım sana, söyledim az önce. Hatta ben biraz el artırayım. İlk yarıda 2 gol bekliyorum. Yani Lazio'nun ilk yarıda soyunma odasına böyle 2-0 falan önde girmesini
2: onun
0: bekliyorum.
2: Onun çok çok daha yüksek bir oranı var. Onu da paylaşalım.
0: Gattuso'dan artık bilmiyorum yani, bir barış imzalayalım yani kendisini.
2: Lecce Bologna 16 kuşağıyla devam ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Bologna'da Fenerbahçe taraftarlarının çok sevdiği o isim Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Çünkü gerçekten başarısız oldu. Rafael Palladino takımın başına geldi ve ilk beraberliğini de almış oldu ilk çıktığı mücadelede. Lecce-Bologna mücadelesi, neler söylersiniz?
0: Yani burada tabii kadro olarak aslında Bologna'yı önermemiz lazım ama tabii İtalya'da özellikle Lecce'dir. Hani bu tarz böyle Cagliari'dir, deplasmanlar çok da kolay değil. Hani yenilebilirler size ama zorlukta çıkarabilirler. Normalde Bologna'nın kazanması lazım ama biraz güvenli bir aralık diyelim. TGS 2-3 gol bandının dışına çıkmaz diyorum maçın.
1: Aynı fikirdeyim. Burada Domenico Tedesco aslında iyi oynadığı takımın maçlarda da puan kaybettiği oldu. Lazio maçı onlardan biriydi. İyi bir takım Bologna. Palladino ile birlikte daha da iyi olacaklardır. Bugün Lecce karşısında daha iyi takım olmaları belki galibiyeti getirir ama çok gollü bir mücadele beklemiyorum. Burada ben de toplam gol aralığının 2-3'te sıkışacağı düşüncesindeyim.
2: Enteresan bir şekilde deplasmanda Bologna'nın kazanmasını bekliyorum. Çok daha güçlü bir kadro kalitesi var. Biraz daha sürprize gidecek olursak, yani yüksek oyun oynayan sadece değer dinleyenlerimiz var. Eğer 4.85'lik oran onları tatmin edecekse 0'dan 2 Bologna kazanır diyeceğim. 4.85 bunun da oranı, düşük miktar tabii ki de tavsiye ediyorum. Sassuolo Milan 19 kuşağı.
0: Burada Sassuolo'nun gol atmasını bekliyorum içeride oynadığı için.

0: kapanış mücadelesi, Cagliari Juventus mücadelesi.
1: Şimdi Juventus'u tabii hani kaybetmesini tabii ki istemiyorum ama Cagliari de sezona hakikaten çok iyi başladı. Sadece bir mağlubiyetleri var. Onu da ikinci hafta Inter'e karşı, lider Inter'e karşı sahalarında almışlardı. Yine kısır bir maç bekliyorum. Ben Cagliari'nin gol atmasını bekliyorum. Yani bugün eğer Juventus kazanırsa da 2-1 kazanabilir. Yani gol yemeden oradan çıkarmazlar. Juventus'u öyle tahmin ediyorum. Karşılıklı gol var veya TGS 2-3 gol.
2: Juventus benim için büyük hayal kırıklığı ya. Spalletti ile oynanan futbolu beğenmiyorum. Kadro Juventus kadrosu gibi değil. Hücum hattına falan bakıyorsun ya. Süper Lig'de çok daha iyi takımlar var ya.
0: Del Piero'lar, Zidane'lardan takım ne hale geldi? Avrupa'nın zirvesinde yer alan bir takımdı Juventus eskiden.
2: Trezeguet'ler, Camoranesi'ler orta sahada yani... Bilmiyorum çok kötü. Gerçekten.
0: Zidane'la Del Piero dediğim için o klasmana bile koyamadım onları.
2: Takım arkadaşı oldukları için Nedved vardı. Hadi yine o klasmana ona, birini
0: ona
2: söyleyecek
0: girer,
2: olsak.
0: Girer. Mesela. Bir de karakterli bir isim söyledin.
2: Turan vardı savunmada mesela.
0: Buffon yine kaleci.
2: Buffon yani bambaşka bir şeydi. Şimdi o yakın geçmişte de bakıyorsun. Chiellini'ler, Bonucci'ler falan şu an çok kötü bir yönetim.
0: Chiellini, Bonucci gibi bir stoper hattı da daha gelmemiş olabilir bu arada.
2: Barzagli vardı bir de yanlarında.
0: İnanılmaz.
2: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosu bence Juventus'tan iyi mesela. Savunma hariç. Orada Bremer falan iyi oyuncular. Bence Juventus...
0: Galatasaray geçen sene yendi zaten Juventus'u.
2: Yendi, bu sene de yener bu arada karşısına çıksa. Bence yani burada Cagliari iyi bir takım. Kolay bir maç olmayabilir. Juventus kazanır. 1.5 üst ya da 2.5 üst tercihin. Hatta 2.5 üst diyeyim, Cagliari'nin gol atma ihtimalini de cebe koyalım. Böyle bir deneme yapabiliriz.
0: Değerli dinleyenlerimiz, benim tercihimde iki takım da gol atar olacak. Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Rejimize baktım, reklam aramız geldi mi? Kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
3: Bahse gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
7: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.

0: Aksi. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Hep kazandıran taksi, bir
1: taksi, bir taksi. Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
2: Radyo Spor.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Reklam.
9: Bahse gireriz devam ediyor.
10: Değerli dinleyenlerimiz, Fransa Lig 1 ile yolumuza devam ediyoruz. İtalya Serie A'da da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Konyaspor Başakşehir karşılaşması başladı. Dakika 4, mücadele 0-0 devam ediyor. Karşımıza aldık mücadeleyi de, canlı olarak da takip ediyoruz efendim. Nice Strasbourg karşılaşması, sevgili Caner Aydaş, 16 kuşağı.
11: Evet, Fransa Ligi'nde bu sene özellikle iyi başlamayan Nice, gerçi geçen sene de çok iyi başlamamıştı. Bu sene de benzer bir görüntüsü var. Strasbourg'un da nispeten ben iyi başlamadığını düşünüyorum. Milli maç öncesi iki takımda kaybetmek, milli

0: maç sonrası iki takım da kaybetmek istemeyecektir. Birazcık çalışmışlardır. Nice bence su gol bulur. Strasbourg'da iyi kadrosuyla cevap verir. Karşılıklı gol var.
1: Sevgili Alaca.
2: Valla Strasbourg bence iyi takım. Bu sene çok iyi başlamasalar da Nice'i hiç beğenmiyorum. Oyunun gerçekten seyir zevkini öldüren takımlardan biri bence Lig 1'de. Geçen sene de son hafta kurtulmuşlardı. Ne karşılıklı gol var diyebilirim. Strasbourg'un da deplasmanda gol bulacağını düşünüyorum.
1: Enteresan bir şekilde geçtiğimiz hafta iç sahada Lille'i yendikleri için bir tık moralli olduklarını düşünüyorum. İç sahada Strasbourg'u da yenmeye çalışacaklardır. Dişine göre bir takım. Oran beni çok tatmin etti. 2.05'lik bir oranı var Nice takımının. Kazanması da gerekiyor ligdeki durumuna göre. Maç sonucu 1, Nice kazanır diyeceğim bu karşılaşmayı. 18-15 kuşağı Rennes-Auxerre karşılaşması sevgili Caner Aydaş.
0: Evet, burada tabii Rennes tarafındayım. Yani Rennes'in çok daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Bu senede yine yukarıları zorlayacaklardır. Ne kadar zorlarlar bilmiyorum. Bu arada geçen Fransa milli takımının kadrosuyla ilgili konuşuyorlardı. Sanırım kadroda olan 12-13 oyuncu Rennes altyapısından bir şekilde geçmiş. Bu da çok ilginç. Yani neredeyse takımın yarısından daha fazlası Rennes'in bir şekilde hani o altyapıdan geçmiş, orada oynamış, sonra başka takımlara
2: son gol kralı orada
0: gibi.
2: Depol.
0: Evet, gerçekten çok ilginç. Onun da çok ilginç bir hikayesi var biliyorsun. O da gerçekten hani hikaye, belki yıllar sonra o hikayesi kitaplara falan konu olacak bir oyuncu. Rennes'in sahasında kazanmasını bekliyorum. Ben ilk yarıda soyunma odasına da önde gireceklerini düşünüyorum.
2: Rennes kazanır 1.5 üstlerim ben de. Rennes iyi takım. İyi takım, hakikaten iyi takım.
1: Son iki maçında kazanan bir Auxerre takımı var. Nice 1-0 içeride, Brest'i 2-1'le geçtiler. Gol atan bir Auxerre takımı var. Lig başladığından beri gol atmadığı hiçbir karşılaşma yok. William Steel ve öğrencilerinin. İki takım da gol atar. TGS 2 ya da 3 gol bandı. Benim güvendiğim tercihlerden bir tanesi olacak. 21-45 kuşağı Troy-Marsilya karşılaşması.
0: Evet, burada tabii Marsilya üzerinden biraz daha okumak lazım. Marsilya hani milli arada gerçekten çok kötüydü oraya giderken. En azından kadronun, kadrosu da çok iyi değil ama şu andaki mevcut kadronun yine de hakkını vermeyen takımlardan birisiydi. Troy'un da sadece 4 puanı var. Marsilya'nın deplasmanda özellikle şu aradan sonra artık herhalde hoca da istediklerini yaptırmıştır. Kazanıp dönmesini bekliyorum. Maç sonu 2 diyeceğim. Risk alırım yani burada. Ya sonsuza kadar kaybetmeyecek herhalde bu Marsilya.
2: Ya bir reaksiyon gelmesi lazım. Yani. Troy da son 3 maçını kaybetti. Strasbourg'dan 6-7'ler. Lille Bange'ye yenildiler. Marsilya'nın artık bir reaksiyon vermesi lazım. Katılırım. En son Beşiktaş maçında milli araya kötü gitmişlerdi.
1: Beşiktaş'tan sonra dağılan bir Marsilya görüyoruz. Daha da toparlayamadılar. Ama Beşiktaş da gerçekten dağıttı.
2: Dağıttı.
1: Taraftarıyla, teknik direktörüyle o hırsı da aldılar. O Avrupa hıncını da çıkardılar Marsilya'dan. Ben de neyse ki o maçta Beşiktaş oynamıştım sevgili Alıcı. Sana da söylemiştim.
2: İyi de galibiyet oldu.
1: Çok da iyi bir oranı vardı bu arada.
2: Ya sana şöyle bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın Avrupa tarihinde 3 farklı yendiği 5 büyüklükten sadece 3 takım var işte. Biri Barcelona 3-0'lık maç, biri Marsilya, bir de Bilbao maçı var 4-1'lik. Öyle bir maç.
1: TGS 2 ya da 3 gol bandı derim ben Troy mücadelesiyle.
0: İkisi İspanyol ilgili. Bu arada ilginç.
2: Evet.
1: Almanya Bundesliga ile yolumuza devam ediyoruz. 16-30 kuşağı. Köln, Mönchengladbach karşılaşması. Sevgili Caner Aydaş, ne der söylersin?
0: Burada bir derbi durumu var mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Burak bir bakar
2: Köln
0: mısın?
2: Köln başka bir şehir mi? Mönchengladbach
0: ya da aralarında mı? Çok ciddi bir rekabet var mıydı? Hani başka bir bakalım. Takım mıydı? Ben mi karıştırdım bilmiyorum ama geçen herhalde böyle bir şey duydum. Yanlış da olabilir. Maça gelirsek Mönchengladbach da çok kötü başladı.
1: Almanya'nın en büyük derbilerinden birisiymiş bu karşılaşma.
0: Köln
1: Mönchengladbach karşılaşması.
0: Öyle mi? Evet. Tamam. Çünkü bir yerde sanki gördüğüm gibi bayağı böyle atışmalı, tartışmalı, bol kartlı.
2: Rennes derbisi deniyormuş.
0: Öyle mi? Tamam. Lütfen yani bizim futbol bilgimizi şey ettirme. Estağfurullah. Bir derbisi vardı ama.
1: Tasdiklemek için söyledik.
0: Yo iyi yaptınız yani. Burak dedi ya, ne alakası var?
2: 60 kilometre varmış iki şehrin arasında.
0: Var değil mi?
2: Farklı şehirler aynı.
0: Ya bayağı tartışmalı bir mücadele. Sanki bir maçlarını izlemiştim. Yani böyle kavga, dövüşün falan, tekmelerin havada uçtuğu bir maç oluyor. Hani bilmiyorum aralarında nasıl bir husumet.
2: Trabzon Rize gibi abi, anladım.
0: Öyle mi? Dedi. Olabilir. Maça gelirsek de ben bol kart bekliyorum. Ve yani karşılıklı gol var
2: uçan
0: olabilir.
2: Uçan tekme bekliyorum diyeceksin
0: bol
2: zannettim.
0: Bol kart maç. Ya olur herhalde.
2: Peki. Sarı kart bahsi oynanır bu maçta. Evet, Caner abinin dediği bilgilere mantıklı. Bakacak olursak.
0: Bayağı gergin bir maç oluyor.
2: Mönchengladbach'ın başında da bu arada Fenerbahçelerin sevgilisi Domenico Tedesco var.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Tedesco'ya bir lafım yok.
2: Yokmuş bu arada. iptal olmuş anlaşma. Alexander Blessing gelmiş, pardon.
1: Freiburg-Schalke mücadelesiyle devam edeceğiz. 18.30 kuşağı 05.38

0: 52 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız.
1: Geçmeden söyleyeyim mi? Aralarındaki son mücadelede 4 8 9 10 11 12 kart olmuş.
0: Oo, çok.
1: Tam da bunu söylüyorum yani. Yani böyle bayağı hararetin çok yüksek oldu yani.
2: Tekmesiyle tokat.
1: Kendi dikkat mi çekmeye çalışıyorlar bilmiyorum ama hani kayda değer bir performansımız yok. Bari biraz olay çıkaralım diye.
2: Kötüler bir de bu sezon ikisinde.
1: Evet. Karşılıklı gol var ve bol kart bekliyordum. Freiburg kazanır diyorum.
0: Sevgili Alaca.
2: Ben 2.5 üst diyeceğim. Freiburg'da Matanovic çok iyi golcü. Hırvatistan milli takımda da Slaven Bilic değerlendirmeye başladı. Beğeniyorum Freiburg'u. Son finalistler. Geçen senenin üzerinden Banzambi'yi kaybettiler ama fena başlamadılar sezona. Schalke'nin de ligde kalmasını arzu ediyorum ama kolay olur mu olmaz mı onu göreceğiz daha erken. 2.5 üst diyeceğim.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Bundesliga'da da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Instagram anonsu yaptık. Şöyle bir Instagram'dan gelen mesajlara da bakalım. Sonra değerli dinleyenlerimiz demesin Instagram yazıyoruz okumuyorsunuz diye. Cüneyt Bey, iyi yayınlar hocam, sizleri severek dinliyoruz. Dün iyi kazandık, umarım bugün de kazanırız demiş. Umarım beraber kazanıp beraber kaybediyoruz efendim. Mehmet Bey, iyi yayınlar hocam. Caner abinin gelmesiyle enerjinin arttığı doğrudur yazmış. Her katılıyorum zaman. Yorumunuza. Bizler de pazar günleri enerjimizi daha da yüksek seviyede yolumuza devam ediyoruz. İshak Bey, iyi yayınlar hocam. Şehremini'den herkese selamlar. 11 kişiyiz, yayınınızı dinliyoruz demiş. Çok çok teşekkür ederiz. Şehremini demişken ben de bir anımı paylaşmak isterim. Liseler arası Türkiye Şampiyonası yarı final mücadelesinde Şehremini Lisesi ile eşleşmiştik. Ve onların kadrosunda da o dönem Arda Turan vardı. Arda Turan'a karşı oynadığım bir mücadeleydi. Bizi 3-0 yendiler. İkinci yarıda da sakatlandı Arda Turan ve mücadeleden çıkmak zorunda kalmıştı. Ayağından topu almak gerçekten çok zor bir isimdi. İnanılmaz bir yetenekti. Bizim dönemimizde de öyleydi. Yayınımızı da dinliyorsa kendisine selam ve saygılarımı iletirim. Daha sonradan da çok iyi bir hoca oldu. Bu arada Arda Turan'la ilgili de bir şey söylemek isterim. O gençliğindeki özel hayatındaki olaylar geçtikten sonra çok daha farklı bir seviyeye geldi. Olgunlaştı. Kendini tamamen futboluna ve ailesine odakladı. Bu şekilde de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bu arada o lisenin yetiştirdiği oyuncuları da şöyle bir paylaşmak isterim. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Sabri Sarıoğlu, Fatih Akyel ve Ceyhun Eriş gibi oyuncuları Türkiye futboluna kazandıran bir liseydi o dönemde.
2: Nerede abi şehrimi tam onu soracaktım sana. Bayrampaşa.
0: O tarafta. Ha, evet.
2: İstanbul'da. Okay.
0: Evet. Değerli dinleyenlerimiz, alt liglerdeki karşılaşmalarımız da mevcut. Onlarla devam edeceğiz. Utrecht 0, William 2 0 mücadele başladı. 27. dakika karşılaşma devam ediyor efendim. Sevgili Can Aradaş, Almanya'da da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Hollanda ve Portekiz ligleri mevcut. Belçika liginde majör karşılaşmalarımız var. Şampiyonşipte yüksek oyun alan bir karşılaşmamız var ama es geçmek istemedim birlikte. Yaklaşık bir saat kaldı maçların başlamasına. Almanya 2.
1: Evet.
0: En fazla kazandığımız liglerden bir tanesi. Boom. Arminia Bielefeld'le başlayalım. 14-30 kuşağı. Çok da güzel maç bu arada.
1: Evet, güzel bir mücadele. Tabii burada Boom özellikle içeride oynadığı zaman alt üst bahislerinde sıkıntı yaratabilen takımlardan bir tanesi. Bielefeld de bu sene iyi başlamadı. Henüz geçen seneki o etkili oyunları yok. Geçen sene bence daha ilerdi. Boom zaten güçlü bir takım. Biliyorsun Almanya'da zaten maçlar dolu tribünler önünde oynanıyor. Ben tempolu bir mücadele bekliyorum. Yani Bochum içeride daha önde oynamaya çalışan bir takım. Gol bulabilir ilk yarı. Bielefeld'in de karşılık vermesini bekliyorum. İlk yarı iki gol bekliyorum. Hatta ilk yarı karşılıklı gol var da denenebilir. Özellikle Almanya iki özelinde.
2: Ben de burada Arminia Bielefeld'e güvenerek maçın skoru geçmesini bekliyorum. Beğendiğim bir takım, hücum futboluyla var oluyorlar. Geçen sene belki daha yukarılara hedefleyememe sebepleri biraz daha savunmayı çok geri plana atmalarıydı. Karşılıklı gol var, 2.5 üst diyeceğim.
0: Benim de net karşılıklı gol var beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Genelde Almanya 2'ye de çoğu karşılaşmasına karşılıklı gol var diyorum. Saat 14.30'da başladığı için, yayında olduğumuz için maçları da bazen yetiştiremiyorum sevgili Alaca. Hepsi geliyor.
2: Çoğu zaman
0: haftalarca
2: geliyor.
0: Hepsi geliyor. Yani bazen bazı değerli dinleyenlerimiz paylaşıyor, işte sürekli KG var diyorsunuz. Geliyor.
2: Var.
0: Ya sürekli gelsin, ben vefat edene kadar oynarım yani. Yapacak
2: Allah
0: bir şey yok yani.
2: Versin. Orada abi, şey var abi, mesela her hafta bir tane seçili maç patlatıyor herkesi. Geri kalan maçların hepsi geliyor.
0: Net tercihimdir, gol var diyorum ben de. Hertha Berlin, Greuther Fürth karşılaşması.
1: Yani Hertha Berlin bu sene herhalde çıkacak gibi gözüküyor. Nürnberg dün puan kaybetti. Tabii kazanıp puan farkını 4'e çıkarmak isteyecekler. Önemliydi bu arada Nürnberg'de Wolfsburg karşısında. 4-4'lük bir beraberlik aldı kendi sahasına. Onlar da dolu düzgün

0: için devam ediyor. Ligin zaten iki namağlup takımı var. Biri Hertha, biri de Nürnberg. Bugün Fürth karşısında, yani ligin şu ana kadarki görüntüsü itibariyle vasat takımlarından birisi Fürth. Bence kazanırlar. İlk kere hızlı bir giriş bekliyorum. Yani ilk kere Berlin kendi Hertha Berlin kendi seyircisi 70-75 bin kişi önünde bence maç hızlı bir başlangıç yapacaklardı. İlk kere 1 ve 1,5 gol üstü.
1: Burada ben de maç gereğinde Hertha Berlin galibiyetini 1,5 üstte kombinleyip denenebilir buluyorum. Biraz daha az riskliydi.
2: Ben de 1 ve 1,5 gol üstü Hertha Berlin diyeceğim. 1,57'ye yakın bir oranı var. Çok tatmin edecek seviyede değil ama tercihimiz bu şekilde. Son mücadele Almanya 2, St. Pauli, Karlsruhe karşılaşması sevgili Caner Aydaş.
0: Evet, burada da iki takımı da seviyorum. St. Pauli de aslında üstlükteydi. Tabii alta düştü. Karlsruhe'yi yukarıya bekliyoruz ama gelemiyorlar. Onlar da bu sene kötü başladılar. Herhalde ligden düşecek takım adaylarından birisi olarak gözüküyorlar. Bilmiyorum neler olacak.
2: 6 maçta bir galibiyet sadece.
0: Ya iki takım da gol yollarında özellikle St. Pauli çok etkili değil. Şu ana kadar 8 maç sonunda 6 maç sonunda sadece değil mi? 6 maç mı toplamda?
2: 6 maç.
0: 6 maçta sadece 8 gol attılar. İçeride oynadıkları 3 maçta 3 gol attılar. Yani gol anlamında biraz sıkıntılı bir mücadele. Kime nasıl güvenmeyi bilemiyorum. Ben bu korner bekliyorum. Bu mücadele ilk yarıda en az 5 korner olur ya da maç sonunda 8,5-9,5 korner bekliyorum.
1: Ben de TGS 2-3 tarafında kalacağım bu maçta.
2: TGS 2 ya da 3 gol bandı. Diğer oranlara göre de bir tık daha yüksek olduğu için benim tercihim de bu şekilde efendim. Sizleri Yunanistan'daki en büyük derbiye götürüyorum.
1: Olympiakos Panathinaikos mu?
2: Tebrik ediyorum sevgili alacağım.
1: Sıkıntı var.
2: Bunu bilmek zor gerçekten.
1: Ayaka falan da işin içine girebilir. Onlar da çok iyi.
2: 21 kuşağı Olympiakos Panathinaikos karşılaşması. İlk yorumu sevgili Alaca'dan almak isterim.
1: Ya Panathinaikos önemli yatırımlar yaptı bu arada futbola. Yani şu an kadrosuna baktığınızda zaten birçoğu tanıdığınız daha önceden Avrupa futbolundan ismi görebilirsiniz. İşte buradan birkaçını örnek vereyim mesela. Stefan De Vrij'i aldılar Inter'den. Kalede daha önce Galatasaray'da oynayan Inaki Peña var. Davide Calabria, Calabria savunmada yine Milan'dan tanıdığımız bir isim. Bu sene eklediklerine yine bakıyorum. Önemli bir kadroları var. Şampiyonluk yarışında AEK ya da Olympiakos kadar iddialı olabilirler mi diye düşünürken şu an lider Panathinaikos. Olympiakos evinde onlar da son maçlarda bir teknik direktör değişikliği yaptılar. Orada José Luis Mendilibar'ın ayrılığının ardından çok fazla işleri gitmiyor onlar adına. Karşılıklı gol var diyebilirim. Yine kart bahsi de bu karşılaşmada denenebilir diye düşünüyorum.
0: Yani iyi bir hakem. Bir kere onu söyleyelim. İspanyol hakem. Uluslararası tecrübesi üst düzey bir hakem yönetecek mücadeleyi. Tabii gergin bir derbi. Burak, sevgili Burak da söyledi. Panathinaikos bu sene iyi başladı. Şu ana kadar henüz beraberlikleri bile yok. 5'te 5 yaptılar. İyi bir başlangıç ama tabii Olympiakos deplasmanı zor. Maç biter bir şekilde, doğru. Bol kart olur. O tabii yok. Hani onu çok öneremiyoruz. Ben yine iki takımda gol atmasını bekliyorum. Yani 2-3 gol bandında bitmesini beklediğim bir mücadele.
2: İlk yarı 0 ya da maç sonucunda bir beraberlik bekliyorum. İki tercihim de bu şekilde. İngiltere Championship'te yaklaşık 15 dakika sonra bir mücadele başlayacak. %47'lik bir oyun almış. Southampton Portsmouth mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz, ligde şu anda ev sahibi Southampton ligde 16. sırada 8 karşılaşmada 10 puan. Portsmouth ligde 19. sırada 7 karşılaşmada 8 puan topladılar. Ben gol var diyeceğim bu karşılaşma için.
0: Ya burası tabii dünyanın en zor liglerinden birisi. Herkesin birbirini yendiği böyle garip bir lig. Ev sahibi kazanır diyeceğim çünkü bütün puanlarını neredeyse içeride kazandılar. Southampton'ın içeride kazanmasını bekliyorum.
1: Burada ben de Southampton'dan yanayım. Sezona çok iyi başlayan bir Kyler'in var bu arada orada. Onda bir dipnot düşmek lazım. Karşılaşmada Esport Plus ekranlarından sizlerle olacak. Erken kuşakta ada futboluna kapılmak isteyenler için sevgili Erim Dereli anlatımda olacak. O da bence şu an aktif en dinlemekten keyif aldığım spikerlerden biri. Dediğim gibi Southampton tarafında kalırım ben de Caner abi gibi.
2: Son dakikalarımıza giriyoruz. Son 5 dakikamız kaldı. Çok da güzel karşılaşmalar var. Hızlı bir şekilde.
0: Bir atadan bahsedeyim. Şu anda bir istatistik sağlayıcıya bakıyorum.
2: Evet.
0: Evet, şöyle bir lige bakarsak puan durumunda hata var Southampton'ın puanı.
2: Öyle mi?
0: Yani bakın sizde 10 puanı var ama 10 puan olamaz. 4 galibiyeti varsa 12 ediyor zaten.
2: Yanlış yazılmış o zaman.
0: 2 de beraberliği var, 14 puan var.
1: Ve galibiyetlerde mi sıkıntı var acaba, ona da bakalım.
2: Ligimizdeki karşılaşmaları da konuşacağız, değerlendireceğiz. Onları sona evet. Bırakmıştık hızlı bir şekilde, onları da değerlendirelim. Daha sonra alt liglerde çok güzel karşılaşmalar var. Hızlı bir şekilde onları da size soracağım. Hedefimiz bültende.

0: ki bütün karşılaşmaları değerli dinleyenlerimizle paylaşmak. Gaziantep FK, Çorum FK mücadelesi.
1: Evet, bu da tipik bir karşılıklı gol var maçı. Çorum'da teknik direktör değişikliği oldu. Burak Hoca'nın ilk mücadelesi. Antep'te son çalıştığı takım, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Haliyle böyle bir garip bir durum var. Burak Hoca kırmızı kart görür diyeceğim, olmayacak şimdi. O yüzden iki takım da gol atar diyorum. Çorum'un kalitesi, kadrosunu beğeniyorum. Üste de gideceğini düşünüyorum. En az 3 gol bekleyebiliriz.
2: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bence Antep'ten ayrılırken biliyorsun hakemlerle alakalı vesaire açıklamaları var. Ondan sonra istifadan döndürmeye ikinci kez de çalışmadı yönetim. Çorum FK'nın kadrosunu daha çok beğeniyorum. Miray Radoy'a nazaran Burak Yılmaz'ın daha iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Antep'i çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Bence Çorum deplasmanda kazanır.
0: İki takım da gol atar diyorum. Gaziantep FK, Çorum FK mücadelesinde. 19 kuşağı Beşiktaş, Kocaeli Spor mücadelesi. Öncelikli olarak çok güzel bir karşılaşma bekliyorum. Tempolu, karakor bir karşılaşma. Değerli dinleyenlerimiz, burada bir yüksek oran denemesi yapmak isterim. Bu karşılaşmadaki tercihim 2.70 orandan.
2: İki takım da gol atar.
0: İki takım da gol atar. Maçı Beşiktaş kazanır diyeceğim.
1: Yani kolay bir mücadele değil. Sonuçta şu anda iki takım da puan olarak birbirine yakın. Kim kazanırsa üste çıkacak. Beraberlikte puanlar eşit olarak kalacak. Burada sonuçtan ziyade ben şöyle bir bahis önereyim. Serhat, Kocaeli Spor'un kalecisi, maç boyunca 5 kurtarış yapar diyorum. 2.58-2.60 falan oranı var.
2: Çok iyi.
1: Özellikle büyük takımların, ki dün Okan'a oynamıştım. Önceki gün Yanlıotis'e oynamıştım Kasımpaşa mücadelesinde. Yine benzer şeyler. Daha doğrusu önermiştim ve oynamıştım. Burada da Serhat'ın bol bol kurtarış yapacağını düşünüyorum. 4 var minimum, 1.58, bir de 5 var. 2'nin üzerinde böyle bir öneride bulunacağım.
0: Sevgili Alaca.
2: 5 denenebi. Ben de burada Beşiktaş kazanır 2.5 üst diyeceğim. Kocaeli Spor çok gol yiyen bir takım değil, farkındayım ama Beşiktaş'ın evinde taraftarıyla ön alan baskısıyla erken skoru bulursa orada makası erkenden açacağını düşünüyorum.
0: Benim bir de burada bir sürpriz tercihim daha olacak. Vlahovic kafayla gol atar seçeneği denenebilir. Vlahovic'in de bugün gol atmasını bekliyorum karşılaşmada.
1: Mustafa Bey uyardı sağ olsun. Southampton'ın 4 puan silme cezası var. O yüzden hani onu aslında belirseler orada antiparantez olarak.
0: Tabii ki.
1: Çok daha iyi olur. Çünkü hani
0: teşekkür
1: bunu
0: ederiz.
1: En azından herhangi bir puan durumuna baktığınız zaman anlamanız pek mümkün olmuyor. Yani oraya bir işaret koyarsınız. Bu nedir diye bir açıklama gidip bakarsınız.
0: -4 yazılır oraya.
1: Aynen öyle olur biter.
0: Hızlı teşekkür bütün karşılaşmaları da soracağım. Sadece cevabınızı isteyeceğim. Çünkü birkaç karşılaşma hazırladım. Danimarka Süper Lig 15 kuşağı Rendsburg karşılaşması.
1: Ev sahibi kazanır.
2: Ben de Rendsburg'dan yana kalacağım.
0: 2.5 gol üst bekliyorum bu mücadelede. Brøndby-Lyngby karşılaşması.
1: Ev sahibi kazanır.
2: Ev sahibi kazanır 2.5 üst.
0: Ev sahibi kazanır ve 1.5 gol üst diyeceğim. 19 kuşağı günün maçı Danimarka'da Midtjylland-Kopenhag karşılaşması.
1: Karşılıklı gol var.
2: İki takım da gol atar 2.5 üst değil bende.
0: KG var ve üst diyorum ben de. Grasshoppers Young Boys İsviçre Süper Lig.
1: Burada deplasmanın kazanmasını bekliyorum. Young Boys kazanır.
2: Young Boys kazanır. Gollü de olur. Deplasman 2.5 üst diyeyim.
1: Deplasman iki yarıda da gol atar.
0: İki takım da gol atar. Net tercihimdir benim. Sengalen-Luzern mücadelesi.
1: Evet, bu güzel bir mücadele. Burada Sengalen'in kazanması benim için sürpriz olmaz. Ev sahibi galibiyeti önereceğim.
2: Burada ben de birde kalabilirim. Gollü de olacaktır diye düşünüyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, diğer ligleri de kontrol ettiğimizde yine İsviçre'de %40 oyun alan bir maç. Vaduz-Basel karşılaşması.
1: Vaduz herkese gol atıyor. Evet, belki gücü ölçüsünde çok iyi bir takım değil. Basel'in deplasmanda kazanmasını bekliyorum ama en az 3 golde izleriz.
2: Basel kazanır tarafına kal. İlk yeri 2 diyeyim ben de hadi.
0: Son 2 karşılaşmamız kaldı. Onlar da Norveç'ten Fredrikstad-Tromsø mücadelesi.
1: Burada tabi deplasman daha iyi bir takım ama Fredrikstad da içeride bu tarz takımlara karşı fena oynamıyor. Çok gollü bir mücadele beklemiyorum. 2-3 gol bandında bir skor bekliyorum ben.
2: Ben de 2-0 diyeceğim.
0: 2 ya da 3 gol bandı diyorum ve son mücadelemiz %70 oyun almış bu mücadele Norveç Ligi'nde. Lillestrøm-Molde mücadelesi net tercihimdir. 2 takım da gol atar diyorum efendim.
1: Evet, burada da Molde tabi yukarıyı takip etmeye çalışıyor. Bir Viking ve Bodø'yu, Tromsø'yü takip etmeye çalışıyor. Yani birkaç senedir başarısız. Ama Lillestrøm deplasmanı o kadar kolay değil. Var olur. Maç sonunda da sıfır olur mu bilemem ama bir karşılıklı gol var bekliyorum.
2: Ya ben de burada karşı gol var ve TGS 2-3 arasında gelip gidiyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bültendeki bütün karşılaşmaları sizler için yorumlamaya çalıştık. YouTube platformunda iddia severleri Ozan Özturan Tahminleri isimli programa bekleriz efendim. Oradaki kuponlarımızla ilgili gerekli bilgileri de alabilirsiniz. Caner Aydaş ve Burak Alacı isimleriyle değerli program arkadaşlarımız sosyal medya üzerinden takip edip gerekli bilgileri alabilirsiniz. Göndermiş olduğunuz enerji ve destek mesajları için çok çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, güzel bir pazar günü dileğiyle efendim.
1: Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
3: Bahse gireriz sona erdi. Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
5: ister o. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Herkese iyi pazarlar. Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bültenine hoş geldiniz. Genco Boran sizlerle birlikteyim. Tabii ki Ulaş Uzunenerli birlikte. Ulaş, seni söylemeyeceğimi zannettin değil mi? Ama tabii ki söyleyeceğim. Niye söylemeyeyim?
1: Öyle bir şey zannetmedim.
0: Öyle bir şey zannetmedin. Peki. Herkese iyi pazarlar. Hemen bülten güzel. Dün tabii Ulaş senle program yapmıyoruz. Ben tek yapıyorum. Beni yalnız bırakıyorsun.
1: Evet.
0: Dün ben yani efsane bir program yaptım dün.
1: Efsane program yaptın.
0: Bir tane bilemediğim maç oldu sadece.
1: Bir tane bilemediğim maç oldu.
0: Evet. O da hangisi?
1: Hangisi?
0: Manchester Tottenham maçı. Ev sahibi iki yarıda da gol atar dedim, gelmedi ama diğer hepsi geldi ve gelenlerin oranlara bak. Arsenal Leeds KG var ve üst 2.27. Aston Villa Brentford KG var, o normal 1.47 idi. Chelsea Bournemouth KG var ve üst 2.10 küsürdü oranı. Trabzon bankolarımın bankosuydu. Yayında dedim ki Trabzon'u ben kuponuma koyuyorum, yanında maç arıyorum dedim. Bu Fener olabilir dedim. Fener de kazandı. İngiltere'deki maçlardan herhangi biri KG var dedim. Hepsi geldi. Ya da Manchester Tottenham, Manchester 2 yarıda da gol atar dedim. Bir tek dediğim gibi o gelmedi. Manchester da o kadar kötü oynadı ki. Yani tanınmaz haldeydi resmen. Manchester United. İlk yarı gol beklentisi 0.07 falandı.
1: Demek ki Genco Boran dün bütün maçların tuttuğu ama sadece bir maçın tutmadığı bir günmüş. Çünkü ben de dün 8'de 7 yaptım. Twitter hesabımda. Ulaş Uzuner Twitter hesabımda dün 8 tane maç paylaştım. Rize Fenerbahçe 2.5 üstü. Chelsea Bournemouth 2.5 üstü. Karşılıklı gol var. Kombin. Aston Villa Brentford karşılıklı gol var. Augsburg Bayern Münih ev sahibi 0.5 üst. Genoa Fiorentina toplam gol sayısında 2-3. Inter Parma 1.4.5 gol altı. Napoli Frosinone 1.4.5 altı. Bunlar geldi. Gelmeyen müsabaka Real Madrid Villarreal müsabakası 2.5 üstü karşılıklı.
0: Ya Ulaş, vaktim olmadı. Ama internette karşıma çıktı, izleyemedim. Vinicius olayı nedir? Sen de mi görmedin?
1: Ben de görmedim.
0: Sen de görmedin. Onu bir reklam arasında bulalım.
1: Bakalım.
0: Bir şeyler oldu çünkü. Vinicius kırmızı kart gördü. İtiraz etmiş ama yani sadece 2-3 saniyelik bir şey görebildim. Yani kırmızı kartı görüyor ve kıyamet kopuyor ama neden kırmızı kart görüyor? Sonra ne oluyor? Öyle bir anda kırmızı kart görmüş ki 2 maç ceza alırsa galiba El Clasico'da oynamayacakmış. Ya bir İspanya'da bir kıyamet kopuyor ama 10 geçe bakarız.
1: Twitter'da, X'de bu arada takiplerinizi de bekleriz. Bunu da söyleyelim.
0: Neden olmasın?
1: Tahminlerimizi paylaşıyoruz oradan. Ben hatta baktım 10.791 şu anda takipçi sayısı. Bunu bir 9 kişi gelse 10.800 yapsak düz olsa güzel olur. Ulaş Uzuner adım soyadım, benim Twitter adresim. Genco Boran solunda iki tane ne var? Evet. Genco Boran'ın Twitter adresi.
0: Bakayım benim kaçmış. Hadi bugün güzel yaptın. Nostalji oldu.
1: Nostalji eskiden.
0: Benim kaç takipçim var?
1: WhatsApp hattımız yokken full Twitter'dan bakıyorduk.
0: E tabii.
1: WhatsApp hattımızda söylüyoruz hemen 0538 052 1487 0500.

0: 38 052 14 87 WhatsApp mesaj attığımız. Mesajlarınızı bekliyoruz. En bana, güvendiğiniz maçlar, en güvendiğiniz tahminler, oluşturduğunuz kuponlar, bunları bekliyoruz sana.
1: At yarışı? O da.
0: At yarışı zaten geliyor. Kocaeli'den gel Muzaffer Bey, Burgazada'dan Murat Bey sağ olsun hep bizi at yarışında kuponlarını gönderiyorlar. Mustafa Demirkay arada bir çıkma yapıyor, gönderiyor. Bazen gönderiyor, bazen göndermiyor. Onu joker oyuncu olarak değerlendiriyorum ama Kocaeli'den Muzaffer Bey ile birlikte Burgazada'dan Murat Bey altılık aynen kuponlarımızı gönderiyorlar. Onları geldiğine...
1: Bize de güzel bir çeşne oluyor.
0: Tabii programda. Tabii çok güzel oluyor.
1: Bana Twitter'da evet. 421 kişi gelirse, bak ne kadar küçük tuttum seninki, hedefi.
0: Maşallah.
1: Ne kadar küçük
0: benim tuttum. Benim 10.791'e 8 ekleme çabamla birlikte senin...
1: Bir 421 kadar... gelirse 39.000 oluyorum.
0: O zaman 1000 kişi daha gelsin de 40.000 olsun, düz olsun. Ya
1: 1421 gelirse 40.000 olur. Vallahi hiç hayır demem. Bizi 1000 kişi dinlemiyor mudur? Dinliyordur. Bizi ama bugün de hava çok iyi.
0: Bugün İstanbul'da hava çiçek gibi.
1: 10.000'ler dinliyordur diye tahmin ediyorum ama hava kötü olsa 100.000'ler olur.
0: Evet. Hava İstanbul'da yaz günü gibi. Yaz sahil tarafında zaten trafik var. Sen görmüşsündür.
1: Ben yukarıdan geldim. Yukarıdan gelmişim. İlk defa ne olur ne olmaz dedim. Ama yukarısı trafikti.
0: Sahile doğru gidiş bizim, muazzam bir trafiği beraberine
1: getirmiş. Senin her zaman geldiğin bir yol var. Yukarıdan nereye gidiliyor? Solda hani tünele girmeyip de sola döndüğün zaman hep trafik olur orası. Hani yazın da oraya çok gidilir. Bir Karadeniz sahili mi var orada? Bir şey var.
0: Kilyos yolunda.
1: Ha Kilyos. Orası oradan dolayı da çok feci trafikti. Yukarısı trafikti. Ama eminim ki aşağıdan daha iyidir yani. Peki benim maçlar hazır.
0: 6 kişi geldi, 10.790'da olduk.
1: Gerçekten
0: mi? Oranı, sen konuşuyorsun ama.
1: Bir dakika. Aa, bana da 3 kişi gelmiş.
0: Sen konuşuyorsun ama.
1: Vallahi geliyor. Ben 1000 kişinin geleceğine inanıyorum. Sen bana güldün ama.
0: Gülmedim, bir şey demedim. 40.000 olsun 100 olsun dedim.
1: Hayır, 39.000 işte, rakamı. Dinleyenleri gaza getireyim ki gelsinler. Peki, sen abi. Güldün, hayatta olmaz dedin
0: ben
1: ama.
0: Ben dedim ki 1491 kişi gelmez dedim.
1: Nerede? Ben geleceğine inanıyorum. Twitter'da Genco Boran. Bizi dinliyorsanız hemen girin Twitter'a. Genco Boran yazın. Zaten bir tane Genco Boran var. Taklitlerimden sakının, kaçının diyelim.
0: Bak ulaş... at yarışı bir dakika. At yarışı söyledik. Farklı bir yerden at yarışı geldi. Erdem Bey'den altılı ganyan kuponu geldi. İstanbul ilk altılı ganyanı bu. İlk ayak koşuyor mu 14'te? Tam emin değilim. Eğer koşmuşsa koşmuştur. İlk ayak 5'li ganyan olarak değerlendirelim biz. İkinci ayaktan başlıyorum. 5'li ganyan olarak okuyorum. 2, 3, 5, 9. Firefall, Gratel, Lady Rosa, Rolling Stone. Bir sonraki ayak 1 numaralı The Last Dragon. Tek. Sonraki ayakta 3. ayakta 5'li ganyanın 3. ayağında Aristocat, Let It Burn, Nemosis, Queen Mihri, Well Sported. Numaralarda 2, 6, 7, 8, 11. Bir sonraki ayak 4. ayak 1, Jazz Runner, 2, State of Liberty, 3, Calvados, 4, Mr. Chirac, 6, Girolamo, son ayakta da 4 numara Loco Sugar. Tek ilk 6'lı ganyanda, ilk koşuda 5'li ganyan bu. 14.30'da başlıyor. Teşekkür ediyoruz bu güzel 6'lı ganyan kuponu için.
1: Ulaş.
0: Dinliyorum.
1: Şu anda canlı oynanan 3 tane maç görüyorum. İkisi önümüzde. Konya Başakşehir 0-0. Bu maçtan beklentin neydi? Benim 1-1'di.
0: Benim bir beklentim yoktu.
1: Beklentin yoktu. Benim 1-1'di. Şu anda ona yakın bir şekilde gidiyor. Çok net bir pozisyon olmadı. Direğin dibinden üst filelere değen top out'a gitti. Bir güzel maç da, hatta 0-0 gitmesine şaşkınım. Como Roma.
0: Evet, burada var bekliyoruz. Karşılıklı gol
1: var
0: bekliyoruz.
1: Burada var bekliyoruz.
0: Tabii. İstatistikleri de söyleyelim. 5 şut Como, 1 isabet, 6 şut Roma, 1 isabet şeklinde burası devam ediyor. 11'ler çok güzel. Diao, Paz, Kokare, Doykovas üçlüsü var. Hücum üçlüsü var. Komoda, Baturina bu sefer yedekler arasında kalmış ama o kadar fazla bir kadro derinliği var ki Komo'nun hiç yani. Mesela Mozeke'nin zaten durum belirsiz yazıyordu müsabaka öncesinde. Kadroya alınmamış ama saydığım isimler o kadar zaten ligi götürebilecek isimler ki bir sıkıntı yok. Diğer taraftan Roma tarafında Pellegrini, Dybala, ileride de Mal'ın üçlüsüyle birlikte rakip savunmada bir boşluk arıyorlar. Onlar da iyi bir hücumla ortaya çıkmış durumda. Roma zaten hep söylüyorum, milyar öncesine kadar demiştim, Inter ve Roma İtalya'da en güzel topu oynayan iki takım. Como da yavaş yavaş buralara doğru geliyor. Sezon başında bir sarsıntılı başlamış. Çok hafif bir sarsıntılı başlamıştı Roma ve Inter'e nazaran, ama onlar da geliyorlar. Keyifli geçmesini bekliyoruz. İlk golden sonra maçın açılacağını düşünüyorum. İlk 35'te belki gol olmadı ama ilk golden sonra oyunun daha da fazla açılacağını düşünüyorum. Burada canlıdan bir şey gördüğümüz anda da dinleyicilerimize elbette ki söyleyeceğiz. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı, kuponlarınızı, iddia tahminlerinizi bekliyoruz. 10 geçe reklamından, çok kısa bir reklamdan sonra bizler buradayız.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
8: Ters Köşe.
7: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
9: Radyo Spor.
10: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
11: Evet.
10: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Dedi. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
7: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
12: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
13: Sporla eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
14: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Konya Spor Başakşehir 0-0 devam ediyor bu arada. Dakika 44'e geldi. Konya Spor şimdi kendisine göre sağ taraftan korner çizgisine çok yakın bir yerden taç atışı kullanacak. Ceza sahası da oldukça kalabalık. Şu tacı bir atalım bakalım. Taç atış kullanıldı. İçeriye doğru orta geldi. Başakşehir savunma

0: ortayı engelledi. Diğer taraftan da Roma atağını izliyoruz. Sağdan Roma geliyor. Ama hızlı atak, olgun atağa döndü. Orada da 0-0'lık eşitlik var. Utrecht Willem ilk yarı bitti. Hollanda'da 0-0. Bugün de golümüz yok. Yani bakıyorum şöyle.
1: Ama böyle gitmez ya ulaş.
0: Gitmez böyle. Bu iş böyle gitmez. Championship'te Southampton Portsmouth başladı. 14 seansı maçı. Dakika 14 dakika geride kaldı. 0-0'lık denge bozulmadı. İskoçya'da gol var. Motherwell Celtic'te. Celtic 1-0 önde. 13. dakika itibariyle. Rusya'da Ahmat Baltika maçı 0-0 devam ediyor. Dakika 14. Çekya'da Slovan Liberec 0, Slovaçko 1 dakika 16. Ukrayna'da Çerkezi Kudrivka karşısında 1-0 önde ama 10 kişi ilk yarı bitti. Dinamo Kiev'de Karpatiliyu karşısında ilk yarıyı bu müsabakada ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Genco Baran.
2: Konya Başakşehir maçının 1.5 gol üstünün oranı 1.90. Como Roma maçının 1.5 gol üstünün oranı 1.40.
0: Bir kez daha söyle.
2: Konya Başakşehir maçının 1.5 gol üstü oranı 1.88'e düştü şimdi.
0: Como Roma.
2: Como Roma 1.40'tı. Bir daha bakayım ne olur ne olmaz. 1.41'e yükselmiş o da.
0: Şimdi, 1.5 üstü.
2: Evet. Como Roma maçında Roma'nın gol beklentisi çok yüksek. Ya yani 1'e çok yakın. Como'nun 0.30 civarında. Konya Başakşehir maçının gol beklentisine baktığımızda hani 1.5 üstü olur mu diye bakıyoruz buna tabii. Deplasman takımının gol beklentisi 0.53. Ev sahibi Konyaspor'un gol beklentisi 0.26. Ya bence Konya Başakşehir maçı 1.5 gol üstü olur gibi geliyor bana.
0: İki maçta da ben ilk golden sonra oyunun açılacağını yani bir değil üçer gol bile görebiliriz diye düşünüyorum. İlk gol gelirse tabii ki. Bu şekilde ama kilitlemiş bir şekilde devam ederse 0-0'a bağlanır gider. Acil bir gol ihtiyacı var.
2: Ama matematiksel
0: özellikle
2: anlamda.
0: Özellikle Komoroma'da ben o golden sonra oyunun çok açılacağını, temponun çok artacağını düşünüyorum.
2: Peki herhangi bir takım atarsa her şekilde tempo artar mı?
0: Artar.
2: Yani önemli değil kimin atacağı.
0: Değil. Yeter ki bir tane gol olsun.
2: Çünkü şundan bunu söyledim. Mesela Roma'nın gol beklentisi 0.90 küsür ya. Acaba Roma atıp arkaya yaslanırsa Como etkisiz olur mu acaba?
0: Ama eğer ki Como çok fazla gelirse de geçişte Roma çok fazla pozisyon bulur Malin'le birlikte. Hmm. Öyle bir şey olursa.
2: Peki.
0: Şimdi önce oran mesajlar var. Mesajlarımızı bir okuyalım.
2: Evet çok mesaj var.
0: Atilla Bey'den bir kupon geldi. Liverpool karşılıklı gol var. Milan 2, Roma 2, Real Betis 1 ve 2.5 üstü. Liverpool'lara ben katılıyorum. Önce oran tabii ki detaylı bir şekilde analiz edecek. Milan maçında ben karşılıklı gol var tarafındayım. Roma müsabakasını zaten şu anda takip ediyoruz. Betis içinde bilgisayardan destek alırız. Onunla ilgili bir fikrim yok. Savaş abi demiş ki Savaş Yürkan Vinicius adamın saçını çek demiş. Videoyu da göndermiş. Bakarız videosuna da. Kocaeli'den Muzaffer Bey'den İstanbul ikinci atılısı geldi. İlk ayak 2-4-6-7. İkinci ayak 2-4. Üçüncü ayak 1-4-5. Dördüncü ayak 5 numara tek. Beşinci ayak 1-3-4. Son ayakta da 9 numara tek. 90 liralık bir kupon. Kocaeli'den Muzaffer Bey'e teşekkür ediyoruz. Tekrarlıyorum. İstanbul ikinci atılısı Kocaeli'den Muzaffer Bey'den. İlk ayak 2-4-6-7. İkinci ayak 2-4. Üçüncü ayak 1-4-5. Dördüncü ayak 5 numara tek. Beşinci ayak 1-3-4. Son ayakta da 9 numara tek. Değerlendirenlere bol şans dileyelim. Genç abi selam ben Yalçın. Konya karşılıklı gol var. Roma üst karşılıklı gol var. Olur mu sizce? Yalçın takip ediyoruz. Bir pozisyon olduğu zaman iki maçta açık. Zaten söylüyoruz sizlere. Sizler de ona göre değerlendirin. Şu ana kadar Como Roma müsabakasında bir gol olması gerektiğini düşünüyorum ben şu oyun temposuna göre. İlk golden sonra da oyun açılacağını düşünüyorum. Konya Spor Başakşehir maçında da bak az önce kaçan pozisyon. Biz yayındaydık. Tam o sırada konuşuyorduk. Şu kaçan pozisyon. Mesela şu gol olsa oyun çok fazla açılırdı. Burada da pozisyonlar var. Ama henüz gol gelmedi. İlk golden sonra açılacağını düşünüyorum iki oyununda. İstanbul ikinci altılısı Burgazadan Murat Bey'den de geldi. Bak nasıl dinleyicilerimizi tanıyorum.
2: Evet.
0: İki altılı gayen gönderen dinleyicimizi de tanıyorum. İstanbul ikinci altılısı Burgazadan Murat Bey'den. İlk ayak 2-4-5-6-7-9-10-11. İkinci ayak 1-2-3-4-6. Üçüncü ayak 4 numara tek. Dördüncü ayak 3 numara tek. Beşinci ayak 1-2-3. Son ayakta 4-10-11. Tekrarlıyorum, ilk ayak

0: 2 4 5 6 7 9 10 11. İkinci ayak 1 2 3 4 6. Üçüncü ayak 4 numara tek, 5. ayak 3 numara tek. Bir sonraki ayak 1 2 3, son ayakta da 4 10 11 var. Değerlendirenlere bol şans dileyelim. Selamlar muhteşem ikili, Eskişehir'den Burak. Ben kuponumu değerlendirir misiniz? Beşiktaş Kocaeli 1 ve üst. Ben 1 ve 4.5 gol 6 olarak paylaştım Twitter'da.
1: Ben Olympia de katılıyorum.
0: Panathinaikos 2.5 üst. Olympiakos Panathinaikos 2.5 üst. Ve kart çıkardı. Kırmızı kart çıkar. Midland Kopenhag 2 üst. Kalyer Juventus üst karşılıklı gol var kombini. Freiburg Schalke üst ve karşılıklı gol var kombini. Çok fazla maç var. Bunları bir kısmımızda tabii ki değerlendireceğiz.
1: Vallahi mesaj yağmış.
0: Fethiye'den Egemen Bey, Ulaş Bey, sizin at yarışı tahminlerini paylaşmanızı pek anlamıyorum. Şahsen kendi adıma maçlar için.
1: Ben cevap vereyim mi ona?
0: Ver.
1: Şöyle, aslında bizde at yarışı yoktu. Fakat yazları, özellikle bu yaz o kadar az maç vardı ki, Dünya Kupası'ndan dolayı liglere de ara verildi. Hani at yarışı kuponları gelince paylaşmaya başladık.
0: Toplasan 5 dakika zaten söylememiş.
1: Yani o da şey oluyor işte.
0: Tat oluyor bize.
1: Aynen.
0: Zaten at yarışını canlı olarak yayınlıyoruz.
1: Tabii biz. At yarışında canlı veriyoruz.
0: Arada bakıyoruz, kontrol ediyoruz.
1: Dediği gibi Ulaş'ın 5 dakikamızı ya alıyor ya almıyor. Zaten at yarışında verdiğimiz için Radyospor olarak o da bir farklı bir çerez oluyor bizlere.
0: Pekala.
1: Ne yapalım, İngiltere'ye geçelim mi? Sende daha fazla geçelim. Maç var.
0: Ankara'dan bir dinleyicimiz Salman Bey, bizlere selamlarını gönderiniz. Beşiktaş 4.5, 6 ve 1 ne dersiniz? Çok teşekkür ederim. Ben de
1: katılıyor zaten 1 ve 6'a. Benim bir alternatifim var ona. Hadi Beşiktaş'ı o zaman konuşalım.
0: Konuşalım. Bir tane daha geldi şimdi.
1: Tamam.
0: Mesaj. Düzenli dinleyicilerimizden Aziz Bey'den geldi kupon. Bursa Mardin maç sonucu 1, Midland Kopenhag maç sonucu 2 olarak o kuponda paylaşalım. Beşiktaş konuşalım, evet.
1: Ulaş, sabah biz 1-0-2 platformunda o kadar çok dinleyicimizden, izleyicimizden Bursa geldi ki, yani herhalde uzak ara favori galiba Bursa. Yani herkes Bursa. Yani 3 kişiden biri Bursa'yı yazın, oynayın ya da ben oynadım diye mesajlar geliyordu. Neyse, Beşiktaş'a dönelim. Beşiktaş galibiyetini 4.5 gol altı, hani şey olarak ben de düşünüyorum. Eski usul iddia oyuncuları için benim de önerim bu. Ben de az gollü bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Yalnız bir istatistik ve bir oyun çok dikkatimi çekti.
0: Dinliyorum.
1: Dün Fenerbahçe-Rize maçında Fenerbahçe kalesine tutan şut sayısı kaçtı? Tahmin et.
0: İsabetli şut mu?
1: İsabetli şut.
0: Bir 5 vardır.
1: 5. Tebrikler.
0: Vardır.
1: 5. Neden bunu söylüyorsun? Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş böyle bir Arsenal, bir Paris Saint-Germain savunmasına ve oyun hakimiyetine sahip değiller. Galatasaray evinde Kasımpaşa ile oynadı. Kaç isabetli şutu var Kasımpaşa'nın?
0: Azdır.
1: 3.
0: 3.
1: 3 isabetli şutu var. Bugün Beşiktaş Kocaeli maçında Nübel'in kurtarışı, kaç kurtarışı açılmış?
0: Biri açılmış mı?
1: 2. Bence çok iyi. 1.55. Ya Kocaeli 90 dakika boyunca Nübel'e 2 tane kurtarış yaptırmaz mı? Ya Beşiktaş savunması o kadar mı iyi? Bence değil. Türkiye'de hiçbir takımın savunması bu kadar oyun yapısı kuvvetli değil.
0: En kötü kornerden bir kafa şutu gelse.
1: Falan. Yani
0: 2
1: tane kurtarış. O kadar. Ve oran da çok iyi bence. Yani yaptığım o maç çalışmasında Beşiktaş kazanır ve 4.5 gol altı var. Bir de Nübel'in 2 kurtarışı 2 açıldığı için çok hoşuma gitti. Bir de Beşiktaş'ın evinde maçlara çok hızlı başlamasından dolayı ilk yarı 9 şutu hoşuma gitti. Fena da değil oranı. 9 ya da 10 hatırlamıyorum şimdi oranın hangisinin daha yüksekti vardı. Bunlar benim Beşiktaş maçındaki alternatiflerim Ulaş.
0: Pekala. Ben de Kocaelispor'un özellikle oyun yapısından kaynaklı olarak zaten bu sezon çok büyük, çok fazla gollü maçları imza atmadı Kocaelispor. Ligdeki 6 müsabakanın sadece bir tanesi 2.5 gol üstü oldu. O da Konya deplasmanında 2-1 kazandıkları müsabaka. Geri kalan 5 maçta da 2.5 gol barajı aşılmadı. Buraya savunma yapmaya geleceğini düşünüyorum Kocaelispor'un. Beşiktaş'ın da yani hafta arasındaki Hoffenheim müsabakası, maçtan 4 gün sonra çıkacağı Hoffenheim müsabakası atlanmamalı.

0: Şimdi Hoffenheim deplasmanına gidecekler. Sonrasında 4 gün sonra Trabzonspor deplasmanı var. Sıklaşan bir fikstürden geçiyorlar. Dolayısıyla gol attıktan sonra çok fazla ben Beşiktaş'ın skoru bulduktan sonra çok fazla hücumu düşüneceğini düşünmüyorum. Maç içerisinde aktif dinlenmeye geçecektir. Bu bağlamda ben 1-4.5 gol altı tarafındayım. Senin kurtarışında özel etkinliklerde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bu arada 1.09, 5.92, 10.30, 1.02, 2.5 gol altı, 2.41, 2.5 gol üstü, 1.30 olarak belirlenmiş durumda. O 1.02'yi de söyleyelim. Salman Bey mesajınızı aldım. Önemli değil. Zaten ben düzelterek okumuştum mesajı. Bilgisayar ne diyor? Çok fazla güvenmeyiz ama gel de bakalım varsa eğer Beşiktaş mı?
1: Beşiktaş mı?
0: Evet.
1: 2-1.
0: 2-1
1: Sabah
0: diyor.
1: Baktım.
0: Ne güzel. Çok da çelişmiyoruz. 1-4.5 gol altımızda. En azından hemfikiriz. Southampton-Portsmouth'da özür diliyorum. Southampton-Portsmouth'da gol var. Ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Dakika 24'te Celtic'in golünü söylemiştik. Utrecht Willem'de dakika 50 oldu. Hala gol yok. Komoroma ilk yarı bitti. 0-0 eşitlik var Komoroma'da.
1: Komoroma dedin gibi geldi ama Komoroma güzel oldu. At ismi olabilir. Komoroma.
0: Komoroma. Komoloko diye bir at var ya.
1: Evet.
0: O da bizimki de Komoroma olsun. Başka da yeni bir şey. Skor yok. Şimdi bir premier yapalım artık.
1: Tabii herkes Liverpool Manchester bekliyor ama
0: hadi oradan başlayalım.
1: Hadi başlayalım. Doğru. Nasıl olsa
0: zaten
1: kadroda gelmeyecek.
0: Kadro bir şey görmeyeceğiz oradan. Oradan başlayalım. 18.30'da müsabaka oynanacak. Bugünün Premier Lig'deki son maçı 2.82, 3.34, 1.91, 1.02, 2.56, 2.12, 2.5 üstü 1.42, var 1.37, yok da 2.26 olarak belirlendi. Manchester City 5'te 5'te yoluna devam ediyor. 15 puanda zirvede. Liverpool 5 maçta 9 puana ulaştı. Baktığımızda Liverpool tarafına baktığımızda Liverpool'un ligde mağlubiyeti yok ama 5 maçın 3'ü beraberlikle geçtiği için 2 kez kazandı. 3 maç beraberlikle geçtiği için sıralamada yükselemedi. Aradan önce Bournemouth deplasmanında Liverpool 1-0 kazanmıştı. Manchester City'de Sunderland karşısında 5-3 kazanmıştı. İki takımın da Şampiyonlar Ligi'nde maçı var. Liverpool müsabakadan 3 gün sonra Almanya'ya gidecek. Last Linz'e deplasmanda oynayacak. Manchester City'de bu müsabakadan 3 gün sonra kendi sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak sevgili Genco Boran. Bu iki takımın gerçekleştirdiği son 3 resmi maçı Manchester City kazandı. İkisi lig, bir FA Cup. Skorlar da ligdeki maçlar 3-0. İç sahada kazanmıştı Manchester City geçen sene. Deplasmandaki maçı 2-1 kazanmıştı. FA Cup'taki maçı da 4-0'lık skorla Manchester City yine kazanmayı başarmıştı. Nasıl bir müsabaka olur sevgili Genco Boran?
1: Vallahi zor bir müsabaka olur. Bir defa çok önemli bilinmesi gereken bilgiler var bu maçla ilgili. Gerçi şu hatırlatmayı yaparak başlamak istiyorum bu maçın tahminine ve bilgilerine. Ulaş dün Arsenal Leeds maçında İngiliz kaynakları beni inanılmaz terse yatırdı. Yani inanılmaz. Dedi ki Arsenal'de Declan Rice'ın durumu belirsiz. Konsa yok. Havertz yok. Biri daha vardı. Kimdi? Konsa, Havertz. Declan Rice belirsiz. Hatırlayamadım ama çok önemli bir oyuncu. Yani öyle bir oyuncu. Söylesin bir baktım
0: mi
1: kadroya.
0: Tisölis yoktu.
1: Tisölis miydi? Hatırlayamadım.
0: Oynamadı o. Ha, ben de baktım. Arsenal'den bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Doğru yerde bahsediyoruz. Ya Havertz de Solis maçtan önce yok görünüyordu. Hatta ikisi arasında Havertz'le oynama ihtimali daha az deniyordu. Aynı şekilde kadroya baktım.
1: Hepsi oynuyor. Solis haricinde. Declan Rice var, Havertz var. Hepsi var şey haricinde. Solis haricinde acayip ters köşe
0: yalnız
1: oldu.
0: Yalnız dün bir şey söyleyeceğim. Sözünü kestim çünkü bir noktaya parmak bastı Genco Boran. Ben de benzer şeyleri düşünüyorum. Dün acaba yani dün özelinde acaba teknik direktörler bir ters köşe mi yapmak istediler? Çünkü bak benzer şekilde Napoli Frosinone müsabakasında Frosinone'nin en golcü ismi Raimondo'nun oynamayacağı açıklandı. İlk 11'deydi dün. Hmm. Ben de yazıya yazdım Raimondo yok diye. Frosinone ataklarının en önemli isimlerden birisi. Hani bahsi engellemedi. 1-4.5 altı bekliyordum. Geldi ama ben oyuncunun yokluğu üzerinden bir kurgu yapmıştım yine. Ve
1: ben
0: bu açıklandı.
1: De,
0: 11 ulaş, yedekli değil yani.
1: Ben de çok kötü terse yakalandım. Çünkü ben de kurgumu özellikle Declan Rice ve savunmadaki isim kimse oynayan oynamayacağı söyleyip
0: oynayan. Moskova'ya mıydı? Moskova sakatlıktan önceki de yazılmıştı gerçi.
1: Moskova'ya değildi. Unuttum şimdi. Ama o ikisi oynayınca ben tabii beklentim o iki oyuncunun yokluğundan dolayı KG var olmasıydı. Neyse KG var.

0: ki şimdi o bilgiyi verdikten sonra neden bunu paylaştım? Bugün Liverpool'da verilen bilgiye göre Isak yok. Ekitike yok. Gakpo yok. Yani takımın 3 golcüsü de sakat. Barcola çok antrenman eksiği ve var ve inanılmaz formsuz. Oynama ihtimali çok düşük gözüküyor. Bende kim golcü biliyor musun?
1: Kim?
0: Wirtz. Sahte 9. Yani Montella taktiği sahte 9 olarak, golcü olarak 10 numara değil Wirtz'i ileriye koymuş. İşte arkasında atıyorum işte Munoz, Nguomoa falan onlar var yani. Böyle bir durum var Liverpool'da. Manchester'da önemli bir eksik yok. Hatta muhtemel 11'i de vereyim. Liverpool'daki eksiklerden sonra ne bekleniyor? Alisson, Araujo, Jack, Van Dijk ve Kerkeş savunma dörtlüsü. McAllister, Szoboszlai, Nguoma, Munoz, bir yerde Wirtz 10 numara, bir yerde Wirtz 10 numara Barcola forvet gösteriyor. Ama başka bir yerde de Barcola'nın çok formsuz olmasından dolayı Munoz, Szoboszlai, Barcola'yı geride gösterip Wirtz'i ileride gösteriyor. Bakalım hangisi doğru çıkacak? Ben de açıkçası merak halindeyim. Burada bir gurme seçim buldum sabah. O da hem evinde oynamasından dolayı hem de golcülerin yokluğundan dolayı Saz'ı sence kim eline alır Liverpool'da?
2: Kim alır?
0: Szoboszlai.
2: İsabetli şuttan
0: bakıyor. Aynen öyle. İsabetli ya da isabetsiz şut hiç fark etmez. Szoboszlai'nin şutlarını aldım ben.
2: Kaç tane şut aldın?
0: 2 şutu 1.49 Szoboszlai'nin.
2: Güzel.
0: 3 şutu 2.40.
2: Güzel. Szoboszlai frik olunca da top maçına
0: geçiyor. Frikikleri de eğer vurulacak bir yerse atıyor.
2: İsabet mi? 2 isabet mi?
0: Yok.
2: 2 tane şut mu?
0: Valla şimdi kafam karıştı. 2 düz verdim diye hatırlıyorum ama.
2: Bak bakayım bir daha. 2 isabettir o diye tahmin ediyorum. 2 düzse servet yani.
0: Bakayım. Bak. Oo, yeni oyunlar da gelmiş.
2: Bakarız onlarda.
0: Şut, goller, kafayla gol atar, ceza sahası dışından iki yarıda gol atar, asist yapar, gol atar kazanır, gol atar çifte şans, kart görür, buldum. Kırmızı kart. Evet şut, bakıyoruz. Yo, isabetli değil, 2 şut, doğru
2: çok
0: hatırlıyorum.
2: Güzel çok güzel.
0: Çok iyi değil mi?
2: Bu çok güzel, bahisle birlikte reklama gidiyoruz, kısa bir reklamdan sonra buradayız.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
4: eğlenmeyi kalkış Milyoner. Radyo Spor. Reklam.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Radyo Spor.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
9: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
11: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
12: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
13: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo,

0: Kaliteli kahve seçkisiyle Petrol Ofisi'nde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven Petrol Ofisi'nden. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Radyo Spor.
2: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. Hayat sana maksimum. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor sevgili dostlar.
5: Ulan çok özür dilerim, araya gireyim mi?
4: Gir.
5: O kadar kuruttuk ki bülteni, daha doğrusu bizden değil, gün o kadar olumsuz başladı ki futbol anlamında, reklam aralarında falan da gol olmuyor, hiçbir şey yok.
4: Pekala ama olacak ve oldu.
5: Oldu mu?
4: Villan maçında Villan gol attı.
5: Biraz rotarlı, uydudan geldi gol
4: uydudan
5: o zaman.
4: Geldi. 1-1 oldu, dakika 61. Como Roma'da ikinci yarı başlayacak şu anda, oyuncular soyunma odasından çıkıyorlar. Konyaspor Başakşehir'de ikinci yarı başladı. Orada ilk yarı 0-0, Como Roma'da 0-0. Belçika'da Standard Liège Charleroi başladı 14-30 seansı, daha gol yok. Championship Southampton 1 Portsmouth 0 dakika 36. Almanya 2. Bundesliga'da St. Pauli Karlsruhe, Hertha Berlin Fürth, Bochum Armania Bielefeld 14-30 seansı maçları başladı. 3 maçta 8 dakika geride kaldı, gol yok. Celtic Motherwell deplasmanında 1-0 önde dakika 35. Rusya Ahmat Baltika 0-0 devam ediyor dakika 37. Çekya'da Sloven Liberec 0, Slovaçka 1 dakika 38. Ukrayna'da Çerkezi 2, Kudrivka 0. Ev sahibi ekibin 10 kişi kaldığını söylemiştik. Dinamo Kiev Karpati Lviv maçı da 0-0 devam ediyor dakika 63. Şu anda konuk taraf Karpati Lviv 10 kişi kaldı. Önümüzdeki sonuçlar, skorlar bu şekilde sevgili dostlar. Lazio Monza müsabakasını konuşalım istiyorsan sevgili Gencevoran.
5: Konuşalım.
4: Saat 16'da iki takım karşı karşıya geliyor. Bu arada bilgisayar ne demişti? Bir daha hatırlatayım. Liverpool Manchester City'ye.
5: 2-2.
4: 2-2 demişti.
5: Nedenine bakayım.
4: Bak
5: nedenine bakmadım. Liverpool City maçları zaten tahmin etmek için çok zor eşleşmelerdir
4: demiş bilgisayar.
5: Evet, şu anda City'nin her ne kadar çok formda gibi galibiyetler alıyor gibi gözükse de oyun içerisindeki iniş çıkışları o kadar keskin ki tahmini daha da zorlaştırıyor diyor. Muhtemelen burada şeyden bahsediyorlar. 5-3 biten maç hangisiydi? Aradan önceki maç kimden 3 yediler? Sunderland miydi? Sunderland'ti.
4: Evet, evet, evet.
5: Brobey hat-trick doğru yapmıştı. Mesela 5-3 biten Sunderland maçına bence atıfta bulunuyor burada. Bakıyorum. Riley ve Guehi savunmada çok hata yaptılar ve yapma potansiyelleri de var gibi gözüküyor. Bu da Liverpool'un önünü açabilir demiş. Fakat kırmızıların da gol yollarında inanılmaz bir sıkıntısı var. İşte benim saydığım 3 tane oyuncunun oynamayacak olması. Vallahi böyle buradan başlamış çıkmış ve uçuk bir sonuç vermiş, 2-2 demiş.
4: Pekala, Lazio Monza'yı konuşalım o zaman. Saat 16'da iki takım karşı karşıya geliyor. 1.56, 3.40, 4.18, 1.02, 2.56, 1.87, 2.5 üstü 1.56, var 1.54, yok da 1.89 olarak belirlendi. Lazio aradan önce son müsabakada Venezia deplasmanında 2-0 kazandı. Monza'da Sassuolo karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İki takım da hazırlık maçı yaptı. İki hazırlık maçı yaptı lige verilen arada, uzun arada, 20 günlük arada. Lazio Arezzo ile oynadı. 2-0 kazandı. Juve Stabia ile 3-3 berabere kaldı. Monza'da Cremonese'ye 3-2 mağlup oldu hazırlık maçında. Brest oynadı Fransa ekibiyle. O maçta 2-2 bitti. Şimdi Lazio tarafından başlarsak. Tabii 5 maçta 13 puana ulaşıldı ki teknik direktör Gattuso'ya takımı devraldığında güvenen sayısı çok azdı. Bunlardan biri de benim yani Gattuso'nun Lazio'da çok olumlu işler yapabileceğini düşünmüyordum ama takım şu ana kadar 13 puanla ulaşmayı başardı. İlk haftalarda biraz sendeleselerdi neticeye giderken son hafta performans takımın kendisine güvenine gelmesiyle birlikte daha da arttı. Ancak Lazio tarafında şunu söyleyelim, Lazio iç sahada seyirciden taraftardan bir destek alamıyor. Avrupa'nın en az dolan statlarından birisi Lazio. Bunun sebebi de taraftarın yönetimle yaşadığı gerginlik. Takıma destek veriyorlar. Deplasman maçlarında Lazio taraftarı gidiyor, takıma destek oluyor ama iç sahada tribünleri doldurmuyor. %10-15 gibi bir doluluk oranına sadece ulaşabiliyormuş Lazio
5: çok
4: tribünleri.
5: Bayağı ciddi kızgınlar demek ki.
4: Yönetime bayağı bir kızgınlar. Yönetimin kulübü yönetiş biçimine hoşlanmadıkları için bir sıkıntı çıktı taraftarla yönetim arasında.
5: Hayır, bir de topluca yani.
4: Tabii.
5: Hani böyle 300 kişi 500 kişi bir grup değil ya. Stadın %15 diyorsun.
4: Baya bir katılım var bu protestoya. Monza'ya baktığımızda Monza tabii iyi bir sezon geçiremiyordu. 5 maçta sadece 1 puan alabilmişti son Sassuolo müsabakasına kadar. Sassuolo'yu 2-1'lik skorla devirmeyi başardılar. Orada morallendiler araya giderken. Teknik direktör Juric de koltuğunu korudu diyebiliriz. Licaras öncesi de ben İtalya Serie A'da birkaç takımın hoca değiştirmesini bekliyordum ama sadece bir takım hocayı değiştirdi. O da Parma, Cuesta gitti, Gilardino geldi. Onun dışındaki bütün hocalar konumlarını korumayı başardılar bu uzun arada. Şimdi Lazio burada favori bu müsabakada. Kazanmasa da hiç itiraz etmem ama Monza'nın bu deplasmana ben savunma ağırlıklı oynamak için geldiğini düşünüyorum. Bir de Lazio tarafında Gudmundsson hücum hattının önemli isimlerden birisi. Fiorentina'dan gelmişti. Büyük bir para verdiler bonservisine. Bu oyuncunun sakatlığı var. Tabii ki dünkü bu dediğim hani sakat yazan oyuncuların, sakat gösteren oyuncuların oynamasından kaynaklı olarak körü körüne de oynayamayacak diyemiyorum şu anda yayında ama durumu belirsizliği koruyor diyelim en azından. Forma giymezse Lazio'nun ileri ucundaki alternatif sayısı da azalacak. Çok derinlikli bir kadrosu yok Lazio'nun. Lazio kazansa bile ben skor aralığının 2-3'te kalmasını bekliyorum. Ben toplam gol sayısında 2-3 tercih öneriyorum. Oranı da 1.83 Lazio galibiyete nazaran daha güzel bir oran. Olası bir sürprizden de bizi korur. Olası bir 1-1 bitecek bir müsabakadan veya konuk tarafın 2-0 2-1'lik kazanabileceği bir müsabakadan bir sürprizden de bizleri korur. Toplam gol sayısında 2-3 tercihini öneriyorum. Özellikle ideal kuponlar için bilgisayar ne der onu da merakla beklerim.
5: Bilgisayar seninle hemfikir. Lazio'nun Monza'yı 2-0 yenmesini bekliyor. Diyor ki Monza Serie A'da şu ana kadar oynadığı 3 deplasman maçında kalesinde 8 gol gördü. Lazio deplasmanında da bu durumun çok farklı olmasını beklemiyorum. Gattuso'yla iyi bir döneme başlangıç yaptı Lazio. Burada puan kaybı yapmaları çok büyük ölçekli bir sürpriz olur. Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum demiş. Ve Lazio'nun Monza'yı 2-0 yenmesini beklediğini söylemiş bilgisayar algoritmamız.
4: Pekala, şu izlediğimiz maçlarda artık bir tanesi de bir gol olsun.
5: Gerçekten yani olmayı bırak, ben Konya Başakşehir'e bakıyorum yani yakın bile değil.
4: İlk yarıdaki tempo yok orada.
5: Ya 40 dakika reklam versek gol olmaz yani.
4: Como Roma'da da iki takımda ödü kopuyor gol yiyeceğiz diye gelince oran. Sürekli bir alan kapatıyorlar, sürekli alan kapatıyorlar. Bir şekilde ilk gol gelse oyun açılacak, herkes kendi oyuna dönecek de. Bekliyoruz bakalım.
5: Yalnız nasıl bir korner oldu? Korner oynasak böyle korner gelmez. Gördün mü korneri?
4: Konya Başakşehir maçı için evet. Galatasaray maçında korner üsteydim. 9.5 korner üsteydim Galatasaray Konya Başakşehir.
5: Evet.
4: 9'da kaldı biliyor musun?
5: Ay.
4: Ve şöyle söyleyeyim sana. Bunu nasıl ayarlıyorlar? Yani risk merkezi de burada takdir etmek lazım.
5: Ya onu boş ver. Basketi ayarlıyorlar ya.
4: 8.5 korner üst. Aslında tabii ki ben biliyorsun en alt baremde oynuyorum. 8.5 korner üstün oranı 1.35'ti. 9.5 korner üstün oranı 1.70'ti. İki barem arasında açıklığı da gördüm yani. Bu kadar açık olamaz yani. Bu kadar fark olmasına bir şey biliyorlar dedim ama ona rağmen yani o 0.35'ten olur ya bir tane de olur diye gittim. 9'da kaldı.
5: Düşün ya 160.5 açıyorlar. Maç 90-70 falan bitiyor. Oo, bir penaltı itirazı var ve penaltı. Ayer offside. Geri aldı. Offside bayrağını gördü. Önce penaltıyı verdi hakem. Yan hakemin bayrağını görünce offside'mış. Yani eğer en arkadaki oyuncuya gittiyse offside. Yok o da offside. Hepsi offside. 5 kişi falan offside. O net penaltı bu. Ama offside. Gördün değil mi? Hakem önce penaltıyı veriyor.
4: Geriden 5 kişi de al şeye koy. eğitime koy. Yani gidiyorlar ya. Evet. Normalde baktığın zaman 8-7 kişilerdi. 5 tanesi geri gidiyor. Biz yokuz diye. Evet.
5: Vallahi orada az daha durduk yere bir gol olacaktı ama.
4: Arkadaki koşan arkadaş eğer ki elini kaldırıyor, bağırıyor ya. O biraz daha az koşsaymış gelince oran.
5: Yani.
4: Pozisyon içine olmasaymış.
5: Yalnız vardan bir... Şu ayak ofsaytı bozuyor olabilir mi? Bence olamaz.
4: Şu bakış açısıyla birlikte olmayabilir. Bak biz biraz daha çaprazdan bakıyoruz. Bence bu bayağı bir incelenir Genco Baran.
5: Zaten şu anda inceleniyor.
4: Çünkü biz biraz daha geriden bakıyoruz. Yani tam şu anda çizgiden bakmıyoruz. Evet. Ofsayt olmayabilir.
5: Ama bana yine ofsayt olma ihtimalinin biraz daha yüksek olduğu
4: Genco Baran,
5: kanaati var ama bakılıyor şu anda bakılıyor.
4: Gerçi bir gol görelim ya. Bir gol görelim.
5: Yani maçta gol olmayı o kadar hak etmeyen bir maç ki.
4: Hocam niye böyle negatif şeyler söylüyorsun? Hakikaten. Çözemiyorum yani şu anda. Hala
5: golsüzlük beni de etkiledi.
4: Etkilemiş yani evet. Psikolojim bozulmuş golsüzlükten.
5: Tabii bizim varlarımız dünyaca meşhur. En az 20 dakika sürüyor bakmak. Yani yemek falan söyleyebilirsin var bakarken maça.
4: Hocanın etrafında 8 kişi toplandı. Herkes hocanın etrafında geliyor.
5: İşte vakit geçtikçe tabii şey korkuyor savunma. Ya hakikaten ofsayt değil mi acaba? Bu kadar bakıldığına göre bir ihtimal var korkusu. O yüzden.
4: Yani ama hocanın neyini etkileyeceksek o da vardığını haber bekliyor sonuçta. Orada durman ne değiştirici? Ne değiştirebilir orada durman?
5: Doğru.
4: Kulağa bir şey söylenecek yani. Ben burada durayım da hoca fikrim değiştirsin diyecekler. Çerkezi Kudrivka 2-1 oldu. Konuk taraf... Gol atmayı başardı. Ev sahibi epeydir 10 kişi. Bir gol haberi verdik en azından. Almanya 2'de de ilk 18 dakikada 3 maçta da gol yok. Southampton Portsmouth'ta bu arada ev sahibi 1-0 önde ama 10 kişi kaldılar. O kırmızı kartı
5: kötü söyleyelim. Haber. Elini kulağa götürdü hakem. Dinliyor. Ve VAR'a çağırdı hakemi. Burada neye bakılacak şimdi? Galiba pozisyon offside değil, ele temas penaltı mı değil mi sen karar ver diyecekler. Çünkü penaltıyı verdi hakem. Şimdi penaltı mı değil mi ona bakılıyor. Demek ki offside değil arkadaşlar.
4: Hocam bizi uğraştırır bak şey demişler. Bu onun varı yani. Şimdi, hakem penaltıyı zaten
5: o zaman var çaldıysa, iki şeye birden baktı.
4: Hakem düdüğü çaldıysa zaten penaltıyı hükmetmiştir Genco Baran.
5: İşte o yüzden
4: ofsayt yoksa bir daha çağırman ne gerek var?
5: Hayır işte penaltı değil diye çağırıyorlar. Penaltı değil diye çağırıyorlar. Hakem penaltıyı verdi.
4: Ha kol kapalı gibi
5: duruyor. Eline çarpmamış. Göğsüne çarpmış.
4: Kol bu açıdan
5: ve bu açıdan biz yanılmışız. Evet. Net eline çarptı gözüküyordu.
4: Diğer kolda kapalı.
5: Meğerse göğsüne çarpmış.
4: Evet.
5: Bu korner olacak. Penaltı geri alınacak. Offside değilmiş.
4: Sağ el kapalı. Sol elde zaten çarpmamış. Görse çarpmış.
5: Evet. Biz arka kameradan net sol ele çarptı.
4: 7 numara çok büyük itiraz etti ama penaltı. Hepsi etti. O çok net görüyor. 7 ile 9. 9 Deniz Türüş sanırım. Bunlar çok net görüyorlar.
5: Yalnız 10 dakikadır VAR'la bekliyoruz. Roma kırmızı kart.
4: Emine Mağlun. Geçmiş olsun.
5: Penaltıyı iptal etti. Ele gelmiyor dedi. Bak dudak okudun mu? Ele gelmiyor dedi. Kol kapalı ele gelmiyor dedi.
4: Hem de Malın
5: geçmiş. Ama offside değilmiş. Malın mı gördü?
4: Evet.
5: Malın ne yapmış olabilir ki kırmızı kart görecek forvet oyuncusu?
4: Biz
5: penaltıya VAR'a bakarken 10 dakikadır.
4: Şimdi Roma'da ya. Şimdi Roma az önce dediğin senaryo. Yani Roma şimdi hepten gömülür. Artık ileride hem 10 kişi ileride kovalayacak Malın da yok.
5: Doğru.
4: Madrid Celtic ilk yarı bitti 1-0.
5: Peki kırmızı karttan sonra Como Roma maçına bir alternatifin olur mu?
4: Olmaz.
5: Bu saatte sonra. Bir olmaz mı?
4: Como'ya ne oran çıkacak?
5: Birin galibiyetini mi? Hemen bakayım.
4: Birin galibiyeti.
5: Evet yani ev sahibinin demek istedim. Hemen bakalım. Como'nun canlı galibiyetine.
4: Como geldi. Kaçan gole bak.
5: Ulaş.
4: Kaç veriyor?
5: 1.67.
4: Kaçan gole bak.
5: Bakıyorum. Çok net bir pozisyon kaçmış gerçekten.
4: Bir şey diyemedim bence oran. Şimdi Roma çünkü full kapanır. Gasperi bu takıma iyi kapanmayı da öğretti. O yüzden bir şey diyemiyorum. biraz daha takip edelim. Orhan Biyol bir biraz daha yukarı giderse.
5: Vallahi hiç fena değil. Yani Como da kötü takım değil. Tamam Roma çok iyi ama 10 kişi kalması hani Como gibi bir takım karşısında bence etkin olabilir diye düşünüyorum.
4: Castro oynanıyor. Kimi çıkartacak acaba? Orta sahayı güçlendiriyor.
5: Peki saatlerimiz 14.51. Bu saat dilimindeki son reklam aramızı verelim.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
6: Reklam.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
9: ol. Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan
10: Next. Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
5: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Kırmızı karttan sonra Como gelmeye başladı. Hatta Roma'nın kırmızı kartından sonra Como'ya verilen oran 1.67'den 1.61'e düştü ve yanağlarda. Gol zannettim yanağlarda. Como bir kez daha geldi. Duvikas'la net bir pozisyon. Fena da vurmadı. Net pozisyon değilmiş. Çaprazdaymış da çok güzel vurmuş Duvikas. Bir dinleyicimiz diyor ki kırmızı kart gören takımlar gol atabilir. Dikkatli olun demiş. Hermoso çıktı. Balerdi girdi oyuna Roma'da. Onu da söyleyelim. Erdem Bey bir kupon bir mesaj atmış. Teşekkür ederiz Erdem Bey. Çok iyi tahminler geliyor sizden demiş. Sağ olun. Ev sahibi bence Roma karşısında Como karşısında bir sürpriz yapabilir demiş bir dinleyicimiz. Yani öyle düşünüyorsunuz. Tabi Roma olunca haksız da değilsiniz takım ama kırmızı karttan sonra da Como geliyor. Şimdi çıkarken kaptırdılar. Kaleci kalesinde değil çok uzaktan bir şut kaleci. Şimdi bu şut sayıldı mı? Sayılacak tabii. 50 metreden, 60 metreden ama şut çekti mi? Çekti. Kaleci kurtardı mı? Kurtardı. Roma'nın şutunu bekleyen varsa ve 10 kişi eyvah şut çekmeyecekler diyen varsa 50 metreden bir şut geldi arkadaşlar. 50 metreden bir şut geldi. Konya Başakşehir. Ya bakın yine ara verdik ve yine gol yok. Bakayım canlı başka bir yerde bir şey var mı? Utrecht 2-1. Orada gol olmuş. Reklam arası hep Hollanda'ya gol getiriyor. Utrecht 2-1 yaptı. Standartlı Charleroi 0-0 devam ediyor. Southampton hala 1-0 önde ve 10 kişi kaldıklarını söyleyelim. Bir ara sesim beni terk etti ama geri geldi. Şimdi yine bir titriyor ama birazdan toparlar.
4: Anlık giden Genco Varan sesleri.
5: Evet. Almanya 2'de henüz gol yok. Bütün maçlar 0-0. St. Pauli, Karlsruhe, Hertha Berlin, Greuther Fürth, Bochum, Armenia, Bielefeld.
4: Pekala sevgili Genco Varan. İstiyorsan bir tane daha Premier konuşalım. Ne diyorsun?
5: Olur.

0: mı, Hull City, Everton mı? Tottenham beraberliği var 0-0. Aston Villa galibiyeti var 2-1'lik skorla. Bir ufak toparlanma vardı orada. Enteresan bir durum var. Şu anda bu iki takımın gerçekleştirdiği resmi maçlara bakıyorum Genco Boran. Son 7 resmi müsabakanın 6'sı beraberlikle bitmiş. Bir kez Nottingham Forest kendi sahasında 1-0 kazanmış. Berabere biten 6 maçın 5'i de 1-1'lik skor.
1: Oo.
0: Bir tanesi 0-0, geri kalan 1-1.
1: Aslında benim tahminime uyan bir şey bu.
0: Bilincimizden mesaj geldi. Genco abi yayına ne oldu? Sesiniz kendi kendine tekrarlanıyor diye.
1: Muhtemelen şeyde olmuştur. Podcast'te olmuştur. Öyle internet mi? Yayınında. Onu söyleyelim. İnternet yayınında bir takılma olduysa eğer bu üst direkt Konya-Başakşehir maçında Deniz Türüç'ün serbest vuruşu üst direğe çarptı. Ve korner. Çok iyi serbest vuruş, yazık. Baraja da vurmuş. Kaleci kontrpiyede kalmış. Vallahi az daha arka 90'a müthiş bir gol oluyormuş. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Uzaklaştırıldı. Yine Konya'nın atağı var. Güzel bir ters top ama sadece düşünce güzel. Uygulaması çok kötü. Ben Palace Nottingham maçına KG var önermek istiyordum. Senin de söylediğin 6 tane maçın beraberi bitip bunların 5'inin 1-1 bitmesi tahminim için benim çok iyi. Şimdi milli arada burada eksilen oyuncu var mı? Bak Liverpool'da mesela milli arada çok eksilen oyuncu oldu. Sakatlıklarından dolayı. Palace'a baktığımda evet, Palace'ın teknik direktörü Sage'de demiş ki biraz karışık geldik milli aradan. Kalaili ve Sar sakat döndü ama oynayacak gibi gözüküyor demiş. Kaleci Henderson, golcü Mateta ve Tomiyasu sakatlıklarından dolayı oynayamayacak demiş. Riyad Chadi'nin de durumu belirsizmiş. Disasi kırmızı kart cezalısı, Ipswich maçında kırmızı kart görmüştü. Eksikler var Palace'da. Nottingham'a bakıyoruz. Oo. Nottingham'da Igor Jesus ve Milenkovic yokmuş. Igor Jesus bir ay oynamayacakmış. Yani bir ay oynamayacak deyip de artık bugün oynarsa ben daha ne diyeyim ama bir ay oynamayacakmış. Bilgisayar bakalım ne demiş bu maça? Ulaş sence ne demiş?
0: 0-0.
1: 1-1.
0: 1-1 demiş. Bilgisayarda geçmiş maçlardan kopya çekmiş.
1: Bilgisayarda resmen aynen öyle. Geçmiş maçlardan kopya çekmiş bilgisayar. Ve 1-1 demiş.
0: Sen ne diyorsun?
1: KG var diyorum. Hiç taraf tahminine girmem bu maçta. Hiç. Çok zor taraf tahmini.
0: Pekala.
1: İki tarafa da bak, bence bu maçın dağılımı nasıl biliyor musun? %33 Palace, %34 beraberlik, %33 Nottingham Forest. Bence o kadar her şeyin olabileceği bir karşılaşma.
0: Bu arada Ultra 2-1'i buldu Willem karşısında dakika 83. Yani bir o maçta yüzümüz gollerden yana gülüyor sevgili Genco Boran.
1: Aynen, her arada o Hollanda Ligi'nde gol oluyor.
0: Evet. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz sevgili dostlar. Silkeborg Horsens Hammarby Duyurgarden maçları başladı. Bir Danimarka'da, biri İsveç'te. İsviçre'de Grasshoppers Young Boys başladı. 0-0 devam ediyor. Rusya'da Ahmat Baltika ilk yarı bitti. 0-0. Çekya'da Slovan Liberec 0, Slovaçko 1. Kırmızı grupta, beyaz grupta, 3. liglerde maçlar var. Bunları toplu olarak sonuçlarını sizlere aktarırız. Şu anda takip ettiğimiz önümüzdeki müsabakalarda durumlar bunlar. Como Roma'da tabi tempo biraz düştü. Roma savunmaya çekildi 10 kişi kaldıktan sonra. Az önce de Como soldan bir atak geliştirdi. Derine güzel bir top attılar ama oyuncu ayağından fazla açtı.
1: Ulaş, oyuncu. Evet. Kadro açıklandı Palace Nottingham maçında.
0: Hemen.
1: Bir sürpriz var mı? Benitez, Richards, Lerma, Canvo, Kalaili. Al işte. Bak burada ne yazıyordu? Ha yok, Kale ile oynayacak Milan, demişti.
0: Milan
1: pardon.
0: Yok diyordu.
1: Tamam pardon.
0: Igor yok diyordu.
1: Durduk yere günahını aldım.
0: O kadar şey yapmışsın ki.
1: Evet. Bilendim.
0: Bilenmişsin.
1: Yok Kale ile doğru, sakatlığı geçti. Oynama ihtimali daha yüksek. Ya sakat geldi ama oynayacak demişti. Tamam. Kale ile oynuyor. Timber, Wharton, Mitchell, Kamada, Pino ve Larsen. Rakibe bakalım. Sels, Murillo, Diomande, Ayna. Bak Ayna sakattı, burada oynuyor. Yani milli maçlarda sakattı. Gönderilmişti takımdan. Nico Williams, o da sakat geldi Galler'den. O da oynuyor. Schlager, Maketi, Munoz, Endoy, Morgan Gibbs-White ve Delap. Tam bir birbirlik maç bu. Tam. Ama onu geçtim. Ben KG var diyorum.
0: Pekala.
1: Hull City-Everton maçının da kadrosu gelmiş.
0: Onu da konuşalım o zaman. Bitirelim.
1: Tamam.
0: 10 geçeye kadar. Ben sana pas atayım. Sen kadrolara bakarsın o sırada. Bu da 16'ın diğer maçı. Bunun da canlısına bakacağız sevgili dostlar. 3.32, 2.98, 1.86, 1.02, 2.56, 1.59, 2.5 üstü 1.83, var 1.65, yok 1.75 olarak belirlendi. Everton ligde şu ana kadar 9 puan topladı. Hull City'de 8 puan topladı. Takımların son maçlarına baktığımızda, şöyle eğer ki bilgisayarım izin verirse bana.
1: Hull City ilk mağlubiyetini aldı son maçında.
0: Evet.
1: Ama çok da iyi oynadı.
0: Newcastle deplasmanında 2-1'lik skorla mağlup oldu. Everton'da son maçta Ipswich'le oynadı. 1-0 kazanmayı başardı. Everton 5 maçta 9 puan ulaşırken hiç mağlubiyet yaşamadı. Bournemouth deplasmanı 1-1. Manchester United maçı 2-2. Tottenham maçı deplasman 0-0. Son maç Ipswich 1-0 kazandılar. Arada İngiltere Lig Kupası'nda Wolves'ı 1-0'lık skorla mağlup ettiler. Hull City Lig Kupası'nda Sunderland'e 1-0'lık skorla yenilmişti. Ligdeki mağlubiyet son maçta geldi. Lig Kupası'nda mağlubiyet aldılar. Sanki bir az gol müsabakası gibi duruyor. Sevgili Gencebaran, ne diyorsun?
1: Katılıyorum. Yine taraf tahmini yapmanın çok zor olduğu bir maç. Hull City çok büyük sürprizlerle başladı Premier Lig'e. Hoşumuza da gitti. Bu arada 3 kişi kalecine karşı karşıya Konya'da. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Offside bayrağı şimdi kalktı ama eğer ki offside değilse bu pozisyon, Ulaş 3 kişi kalecine karşı karşıya ve pas vermedi ve gol de atamadı oyuncu. Ve offside olmayabilir. Eğer sağdaki oyuncu aldıysa topu, yok ortadaki offside. Almış offside. Ya hem offside'ı bozmuş hem de gol atamadı. Ya ben şu anda teknik direktör olsaydım hemen çıkartırdım onu. Ya hemen çıkartırdım. İnanılır gibi değil. İşte ligimizin özeti, ne diyeyim. Peki tekrar geri geldik hemen Hull City Everton'a. Hakikaten çok büyük bir sürpriz yaptı. Takımın başında tabii bir Türk iş adamı olunca daha da hoşuma gidiyor benim. Şahsen kendi adıma konuşayım. Ama son maçlarını kaybettiler. Ve son maçlarını kaybederken Newcastle karşısında 70. dakikadan 90. dakikaya kadar tek kale oynadılar. Yani 2-2 bitmesi işten bile değildi. Büyük şanssızlık onlar adına maçın 2-2'ye gelmemesi. Ama tabii ki takdir topladılar en nihayetinde. Fakat Everton ve David Moyes o kadar akıllı, o kadar kurnaz bir takım ki bu gibi takımlara karşı. Evet, 3 ihtimali açık olduğunu kabul ediyorum ama ben taraf tahmini yaparsam Everton yapardım. Çünkü David Moyes bu takımları, bu maçları çok iyi bilen bir hoca. Önlemini almıştır Hull City'ye karşı diye düşünüyorum. Fakat benim tahminim taraf tahmini olmayacak. Yine KG var bekliyorum. Ben bu maçın ya 1-1 ya da 2-1 Everton galibiyetiyle bitmesini bekliyorum. Kadrolar açıklanmış. Hull City'de kalede Solakis, sağda Coyle, solda Gil, ortada Ajayi, Egan ve Mendy. Beşli savunma. Dörtlü orta saha, sağda Gelhardt, solda Thomas, ortada Crooks ve Slater, İleride de Ollie McBurney var. Everton'da kalede Pickford, savunmada Brad Waite, Keane, Tarkowski ve Maitland-Niles, çok iyi bir dörtlü. Armstrong, Garner, Grealish'in sakatlığı geçti, oynuyor. Bu da çok önemli. Everton için Grealish, Dewsbury Hall, Johnson ve ileride de yine sakatlığı geçen Barry'i görüyoruz. KG var öneriyorum. Taraf tahmini yapmam ama yapacak olsaydım öneri anlamında bu maçın ya 0 ya 1-1 ya da 2-1 Everton galibiyetiyle bitmesini beklediğimi bir kez daha hatırlatayım. Ulaş bence Como atacak bu arada. Como'nun oranı bir daha bakalım mı?
0: Bakalım.
1: Bu arada Konya yine kaleciyle karşı karşıya. Ama topu çok kötü kontrol etti. Ya Konya geliyor bu arada. Orada da Konya geliyor.
0: Deplasman yarı kazanır. Tercih ne dersin Everton maçında?
1: Kaç oranı? 1.80 falan. Hayır demem.
0: 1.46.
1: Derim.
0: Hayır dedim.
1: Dedim. Como'nun oranı 2 oldu arkadaşlar.
0: Denenebilir. Ben de şu anda çok büyük baskı var.
1: Baskı var çünkü artık.
0: Baskı var. Az önce de merkezden geldiler. Güzel bir şut çıktı. Kornere gitti. Bu orandan denenir. Ulaş abi iyi yayınlar. Genç abiye de selamlar. Ufak bir sağlık probleminden dolayı yarışlara kanalize olamadım ama sizi dinlemeden yapamıyorum. Tekrardan iyi yayınlar demiş Mustafa. Geçmiş olsun diliyoruz Mustafa Demirkaya'ya. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Liverpool Manchester City Beşiktaş maçı ne olur? Teşekkür ederiz. En güvendiğiniz bir maç verebilir misiniz? Sessiz çoğunluk sevgiyle ve ilgiyle dinliyor Johnson's. Teşekkürler.
1: Çok
0: sessiz
1: teşekkürler.
0: Sessiz çoğunluktan ses bekliyoruz ama. En azından bir mesaj. En azından orada olduğunuza dair
1: Ulaş,
0: bir mesaj.
1: Ulaş, iki haftadır kim mesaj atmıyor bize?
0: Erdal abi hatta iki değil, ikiden fazla oldu.
1: Üç mü oldu?
0: Üç oldu. Erdal abiden mesaj alamıyoruz.
1: Erdal abi.
0: Ben Cem'e sordum. Cumartesi size atıyor mu dedim. Cumartesi Cem'lerin yayında bir tane mesajını atıyormuş.
1: Ha öyle mi?
0: Tabii ama bize gelmiyor mesaj.
1: Aman olsun, önemli değil. Sağlığı iyi olsun da tabii, onu merak ettim.
0: Tabii. Sağlığı yerinde olsun. Erdal abi bize mesaj atarsa seviniriz. Liverpool Manchester City maçı tekrarla tahmini gelince Boran.
1: Szoboszlai iki şut çeker.
0: Beşiktaş maçında ben 1 ve 4.5 gol attı dedim. Gencevoran da klasik tahminlerde bunu söylüyor. Bir de Beşiktaş Kocaeli maçında
1: Nübel'in 2 kurtarışı
0: var. Özel etkinliklerde Gencevoran da şu ana kadar konuştuğumuz maçlardandı. Bunlar radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için tekrarlamış olalım.
1: Komo'nun gol beklentisi 0.91'e kadar yükseldi. 0.33'tü.
0: Konya Spor Başakşehir dakika 81 0-0. Elche Celta dakika 8 0-0. İtalya'da Como Roma 0-0 dakika 76, konuk tarafı 10 kişi. Artık Como'nun bir galibiyetini bekliyoruz. Canlıdan denebilir dedik. Utrecht 3. golü de attı. Willem karşısında 3-1'i buldu. Uzatma dakikalarına geçildi müsabakada. Standard Liège Charleroi 0-0 devam ediyor dakika 40. Southampton 1 Portsmouth 0 dakika 52. Ev sahibi ekip 10 kişi. İspanya 2'de Andorra 0 Castellón 0 dakika 10. Almanya 2'de nihayet bir gol geldi. St. Pauli-Karlsruhe maçında St. Pauli 1-0 öne geçti. Hertha, Fürth, Bochum, Armanya Bielefeld maçları 0-0 devam ediyor. 0-0 devam ediyor, özür dilerim. İskoçya'da Motherwell 0 Celtic 1 dakika 51. Danimarka'da Silkeborg 0 Horsens 1. Randers 0 Viborg 0 dakikalar 10. İsveç'te Hammarby 0 Dürgarden 0 dakika 11. İsviçre Grasshopper 0 Young Boys 0 dakika 11. Rusya dakika 54, Ahmat 0, Baltika 0. Çekya dakika 52, Sloven Liberec 0, Slovacko 1. Şu anda sonuçlar, skorlar bu şekilde sevgili dostlar. Basketbolda da günün ilk maçında Trabzonspor, Bordo BK'yı 83-80 mağlup etti. 13'teydi müsabaka. 15.30'da Anadolu Efes, Merkez Efendi, 18'de Türk Telekom, Beşiktaş müsabakaları oynanacak. Önümüzdeki günün bülteni bu şekilde. İspanya'da Murcia Tenerife devam ediyor. 4. periyot bitiyor. 7 dakika 33 saniye var. Maçın bitmesi daha doğrusu. Tenerife deplasmanda 73-61 maçı önde götürüyor. TBR'de Türkiye Sigorta TBR'de Gaziantep Basketbol 11 Büyükçekmece 3 bu da 15'te başladı. Basketbolda da şu ana kadar durumlar
1: bu.
0: Bunlar. Reklama gidiyoruz. 10 geçe reklamdan sonra buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner. Reklam.

0: getir.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Radyo Spor.
7: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Reklamlarda en azından izlediğimiz iki maçta gol geleneğini sürdüremedik ki kaçıncı reklamımız bu. Ama Como yaklaşıyor. Yani sürekli yaklaşıyor Como.
1: Como Roma'da direkt mi var?
0: Yok. Yaklaşıyor. Sürekli gole yaklaşıyor. Konya Başakşehir 0-0 ve o galiba 0-0 bitecek gibi gözüküyor. Şimdi yine Como geliyor soldan. Kaleci tuttu. Daha dakika orada 82. 83 biraz da geriden gelsek. Almanya 2'de ilk gol geldi San Pauli'den. İspanya 2'de de ilk gol geldi Andorra'dan. Zaten bir tane maç var. Andorra önde 1-0. 3-1 bitti Utrecht maçı. Yani Como maçındaki bakalım ya, o kadar çok geliyorlar ki 0.90'lık gol beklentisi kaça çıkmış? İlk yarı... Ay ilk yarı değil, pardon. 0.90'dan 0.94 olmuş. Çok artmış ya.
2: Lecce Bologna'yı konuşalım mı?
0: Haydi konuşalım.
2: Saat 16'da iki takım karşı karşıya geliyor. 3.53, 2.91, 1.82, 1.02, 2.5 gol altı 1.49, 2.5 gol üstü 1.98, var 1.77, yok 1.64 olarak belirlendi. Lecce 5 maçta 6 puan topladı. 5 maçta Bologna 5 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Biliyorsunuz Terescolo yolları ayrılmıştı. Bologna tarafında Palladino takımın başına getirmişti. Sistemini oturtmaya çalışıyor. Aradan önceki son müsabaka Torino'yla oynadılar. Maç 1-1'lik eşitlikle bitti. Palladino Bologna tarafında istediği oyun formasyonunu oturtmaya çalışıyor. Şimdi son maçta Orsolini kısıtlı süre almıştı. Hücum hattının önemli isimlerinden birisi. Şimdi ilk 11'de sahaya çıkma ihtimali var. Kadrolar birazdan belli olur. Söyleriz Orsolini ilk 11'de mi değil mi diye. Önemli bir sakatlık haberi var Bologna tarafında. Bek oyuncusu Holm sakatlandı ki uzun bir süre forma giyemeyecek. Onun yokluğunda şu anda Darmian Boş da eski Interli oyuncu. Onu transfer etmeye çalışıyorlar. Bek rotasyonu arttırmak için. Lecce tarafına baktığımızda Lecce aradan önce Milan deplasmanı sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı Lecce. Bu sezon 2 kez kazandılar, 3 maçta kaybettiler. Kaybettikleri 2 rakip, biri Roma, biri Milan, bunlar anlaşılabilir mağlubiyetler. Bir de hedef maçlardan birisini yitirdiler. Cagliari deplasmanında 1-0 kaybettiler. Venezia'yı, Monza'yı kendi dişlerine göre rakipleri mağlup etmeyi başardılar. Burada ben taraf bahsedeyim, bu müsabakada riskli buluyorum. Bologna'da dediğim gibi bir sistem değişimi var. Yeni hoca anlayışla oturtmaya çalışıyor. Maçın favorisi elbette ki onlar. Ama ev sahibi ekipten de bir kapalı savunma beklediğim için, savunmaya çekilmesini beklediğim için skor aralığının çok fazla olacağını düşünmüyorum. Çok fazla gol izleyeceğimizi düşünmüyorum. Toplam gol sayısında 2-3 tercihi Lecce Bologna müsabakasında var. Bu arada Darmian imzalamış. Sözleşme imzalamış. O yeni haberi söyleyelim. Ben maçı araştırırken... Transfer büyük oranda bitti, pürüz kalmadı diyorlardı ama imza atılmamıştı. Çok da imza gelmeden önce söylemek istemedim. Ama imza alınmış, maçta çıkar mı çıkmaz mı tabii soru işareti. Bir takımda bir çalışmanız yapamadı. Bedelsiz bir şekilde geldi.
0: Kadro açıklanmış, sen Orsolini'nin belirsiz olduğunu mu söyledin?
2: Hayır, Orsolini ilk 11'e çıkabilir dedim. Son maçta kısıtlı süre aldı. 11'de mi?
0: 11'de.
2: Tamam, o bir tane haberi doğru yakalamıştı herhalde.
0: Evet.
2: Pekala sevgili Gönce Orhan. Toplam gol 2-3 diyorum.
0: Bilgisayarımız... Bu maça 1-1 demiş. Onların tahmininde de Orsolini oynuyor gibi gözüküyor hem de. İki takımın da hücumda biraz tıkanıklık yaşayabildiğini söylüyor. Çok net pozisyonları yakaladıkları halde bunları kullanamayabiliyorlar diyor. İki takım da aldığı neticelerden dolayı biraz özgüven eksikliği yaşıyor olabilir diyor. Ve bu maç 1-1 berabere biter demiş. Biraz düşük profili maç olarak kısa yorum yazmış.
2: Pekala Gönce Boran. Değerlendirmelere devam edeceğiz. Altılık ayını söyleyelim. İlk 3 ayak geride kaldı. İlk ayak 1 Çileköş Ömer 2.55. İkinci ayak 9.2 Rolling Stone. Firefall 1.45. Üçüncü ayakta 2 Wind of Romance oldu. 1.92.2 şeklinde gidiyor ilk altılık ayan. Yaklaşık 20.500.000'lik bir dağıtılacak ikramiye tutarı var. Hava durumu açık, sıcaklık 21 derece, nem %72, çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayaklara eğer ki bahis alacaksanız bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz. Konyaspor Başakşehir'de artık uzatma dakikalarına geçildi. Artı 5 oynanacak ki 1 dakikası da geride kaldı uzatmaların. 4 dakika sonra müsabaka bitecek. İspanya'da Elche Celta Vigo dakika 20.00 devam ediyor. Como Roma'da, Como merkezden geldi, bir şut da attı ama Roma savunmasına
0: can siperhane bir şekilde.
2: Dakika 88 orada 0-0 geçtik, bozulmadı. Roma epeydir 10 kişi. Hollanda'da Utrecht Willem bitti. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı. Belçika'da Standard Liège 0, Charleroi 0 ilk yarı sonucu. Championship'te Southampton 1, Portsmouth 0 dakika 62 ev sahibi 10 kişi. İspanya 2'de Andorra 1, Castellón 0 dakika 21. Almanya 2'de St. Pauli 1, Karlsruhe 0. Hertha Berlin 0, Fürth 0. Bochum 0, Armenia Bielefeld 0 ilk yarı sonuçları. İskoçya'da Celtic Motherwell deplasmanında farkı 2'ye çıkardı. Dakika 61, 2-0 önde. Danimarka'da dakika 21, Silkeborg 0, Horsens 1, Randers 0, Viborg 0. İsveç'te Hammarby Djurgården 0-0 devam ediyor. Dakika 21. İsviçre'de Grasshoppers Young Boys 0-0 devam ediyor. Yine dakika 21. Rusya'da Ahmat 0, Baltika 0 dakika 65. Çekya'da Slovan Liberec 0, Slovaçko 1 dakika 63. Konuk taraf 10 kişi. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde Genco Boran.
0: Konya Başakşehir'i bitirelim o zaman. Dakika 93. Şimdi Başakşehir geliyor. Acaba son dakikalarda bir gol gelecek mi? Sol kanattan geliyor Başakşehir. Bir orta, bir kafa yandan dışarıya. Fena bir pozisyon değildi. Hiç fena bir pozisyon değildi ama kafa vuruşu etkili değildi. Como Roma maçında iki oyuncu değişikliği daha yaptı Fabregas. Bakalım sonucu etkileyecek mi? Saldırıyor Como ama gol yok. Yan Koto çıktı. Yerine Kempf girdi. Bir değişiklik aldı ama onu kaçırdım. Şimdi oyun başladı ve bir oyuncu değişikliği daha. Tempoyu soğutuyor tabii Roma haklı olarak. 89 dakikada yani oyunu çok az oynanmasına izin verdi. Öyle değişiklik izni geldi. Daha doğrusu talebi geldi. Dybala oyundan alınıyor. Lulli.
2: Pisilli.
0: Lulli, Pisilli mi? Lulli yazıyordu. Kone çıktı.
2: Şimdi çok değişiklik yapılıyor.
0: Pisilli şimdi girdi.
2: Evet. Pisilli girdi. Lulli, sen Pisilli'nin sonunu mu gördün acaba?
0: Hayır hayır. İlk Lulli girdi, şimdi Pisilli girdi. İki oyuncu değişikliği yaptı Roma. Dakika 90.
2: Gece var, Roma'da Lulli diye bir oyuncu yok.
0: E girdi ama yazdı Lulli. İki oyuncu değişikliği.
2: Var var var. Lulli kimi? İlk maçı şu anda.
0: Evet, bayağı da genç gözüküyordu.
2: Ben de 19 yaşında. İtalya U21. İtalya U21'de bir maç oynamış.
0: Evet, Como yine geliyor. Sağdan. Başakşehir maçına da bakıyoruz. Orada da son dakika ama top orta sahada. Yani bir pozisyon yok olsa oraya döneceğiz ama Como hapsetmiş durumda Roma'yı ceza sahası içine. Sağda bir boşluk buldu Como. Bakalım içeri mi girecek, orta mı yapacak? Yani son derece gereksiz. Gitti roşata yapmaya kalktı. Bir de rakibe vurdu. Hem oyun durdu. 5 dakika tedavi olacak. Hem de bütün takım orada içeride. Yani Baturina bir de kırmızı kart. Sarı kart gördü, özür dilerim. Yani ne gerek vardı böyle bir şeye? Mesela teknik direktör olsam kızarım yani buna. Ha, 1-0 önde ol, yap. Hem de oyunda vakit de geçsin. Şimdi kafaya darbe. En az 3 dakika oynanmayacak oyun.
2: Maç bitti 0-0.
0: Tabii canım, o hiç olacak iş değil.
2: Gasperi hocam buradan o puanı vermez.
0: Başakşehir maçı da bitiyor şu anda. Son bir orta yapıldı ama top out'a gitti. Dolayısıyla out atışında maç bitecek ve bitti. Başakşehir-Konya maçı 0-0 sona erdi. Como'da Ulaş 7 dakika uzatma verildi. Bak burada hala bir şeyler olabilir. Como geliyor çünkü. Şimdi kaleci out atışını kullandı. Yine hemen Como. Tam sağa. Baskı, rakip yarı alanda paslaşmalara başladılar bile. Bir dakika geride kaldı. 6 dakika kaldı. Como galibiyeti gelir mi diye bekliyoruz. Benim bir sürpriz beklentim vardı açıkçası. 10 kişi kaldıktan sonra Roma, Como geliyordu ama işte o gol gelmedi bir türlü. Dediğim gibi Gasperi'nde tecrübe. Gasperi'nde tecrübe. O da buradan bırakmıyor. Çok güzel bir pas. Sağdan. Arka direğe orta ama kafa vuruşu çok kötü. Kafa vuruşu çok kötü. Başakşehir'e bir sitem mesajı geldi. Okuyalım. Aydın Bey. 90 dakikada bir isabetli şut çekemeyen Başakşehir'i ve yetenekli antrenörünü gerçekten canı gönülden kutluyorum. Bir de böyle bir lig için 400 milyon dolar yayın hakkı isteniyor. Hakikaten helal olsun demiş. Merak ettim, Başakşehir'in bir tane bile isabetli şutu yok mu? Bakalım. Como bu arada yine geliyor bildiğiniz gibi. Ama gol gelmiyor. Merak ettim, Başakşehir'in bir tane bile isabetli şutu yok mu? İstatistik. Yalnız çok ilginç. Ulaş, hazır mısın?
2: Evet.
0: İsabetli şutu yok. Ama gol beklentisi 1.08. Çok ilginç.
2: Gene faul oldu bu arada. Olursa böyle olur. Sağ taraftan Como serbest vuruş kullanıyor. Bakalım ceza sahası. Bayağı bir kalabalık.
0: Olmadı.
2: Olmadı.
0: Ama seken top, o da olmadı.
2: O da olmadı.
0: Bu da olmayacak Ulaş. Nasıl şanssız bir başlangıç yaptık.
2: Nasıl gerçi bir saat 20'ye denk geldi.
0: Hayır ama Allah'tan tahmin de yapmadık. Yani hani Como atarsa atar. Gerçi daha hala atabilir, belli olmaz ama yani Başakşehir maçı 0-0. Como 0-0. Yani iddia oyuncularının en sevmediği sonuç bu. 0-0.
2: Korner kullandı Como kendisine göre sağ taraftan.
0: Boşuna uğraşmayın, ben beraberlik oynamıştım Roma'ya diyor Erkan Bey. Gelirse ne güzel ona.
2: Yalnız Roma savunmacılar 3 orta geldi. 3'ünde savunmayı başardı.
0: Evet.
2: Yani çok da fazla Como orayı zorlamaması lazım. Kalan 3-4 dakikada.
0: Malen kırmızı kart gördükten sonra nasıl değişmiş momentum bu arada.
2: Önce olan kafayla olmaz bu iş. Yerden olur.
0: Az daha oluyordu. Bu da yeni giren oyuncu Como'da. O da çok genç bir oyuncu. O da az önce girdi. Lulli ile beraber girdiler. At yarışı başlıyor. Bakalım bu son reklamımızda at yarışını da ekledik. Como'nun golü gelecek mi?

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: On numaralı Sunlight Power startlık yerini aldı. Son safkan 11 numaralı Well Supported. Starttaki yerine çok yakın. 11 numaralı Well Supported da starttaki yerini alıyor. Start verildi İstanbul'da. 4. koşu başladı. Liderliği orta kulvardan gelen 8 numaralı Queen Mihri aldı. Yarım boy girdi iç kulvarda 2 numaralı Aristoket dışlarına 9 numaralı Social Perano'ya geldi. Onların dışından da 10 numaralı Sunlight Power öne doğru geliyor. Şimdi 9 numaralı Social Perano'ya öne geçti. 1 boy girdi dışarıda ikinciliğe 10 numaralı Sunlight Power giriyor. Yarım boy gerilerinde dışarıda 5 numaralı Infinite Storm var. Onların bu üçlünün 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda 4 numaralı Duru Girl içinde 8 numaralı Queen Mihri aralarında 7 numaralı Nimosis 2 boy geride içeride 2 numaralı Aristoket 1 boy kadar geride. Dış kulvarda 11 numaralı Bell Support'u daha sonra içeride 1 numaralı Kim Draka 2 boy kadar geride. Orta kulvarda 6 numaralı Edit Burn sırasıyla düzlüğe 9 numaralı Social Perano'ya önde çıkıyor. Dışarıda ikincilikte 10 numaralı Sunlight Power'a

0: 2 numaralı Aristoket içindeki 8 numaralı Kure Mihri ile olan farkı azaltıyor. Dışarıdan 2 numaralı Aristoket geliyor. Koşu 2 numaralı Aristoket kazanıyor. 8 numaralı Kure Mihri ikinci oldu. 10 numaralı Sunlight Power dışındaki 7 numaralı Nimosis ile 3.lük için birlikte potoyu geçti. 1 numaralı Kimdir Akada koşunun 5.si oldu. 2 numaralı Aristoket Özcan Yıldırım'la kazandı 4. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et, jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
6: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
7: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Radyo Spor.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
7: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
10: Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor sevgili dostlar. Süper Lig'de Konyaspor Başakşehir maçı 0-0'lık skorla bitti. İtalya'da Como-Roma müsabakası yine 0-0 bitti. İspanya La Liga'da dakika 34, Elche 0, Celta Vigo 0. Hollanda'da günün ilk müsabakasında Ute Willem'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. Şu anda 15-30 seansı maçları başladı. İki müsabaka var. Telstar, Den Haag, Zwolle, Cambuur müsabakaları var. İki maçta da gol yok. 0-0 devam etmekteler. Belçika'da Standard Liège 0, Charleroi 0, dakika 50'ye geldi. Championship'te Southampton 1, Portsmouth 0, dakika 76. Ev sahibi ekip 1-0 önde ama uzun süredir 10 kişi oynuyor. İspanya'da Andorra 1, Castellón 0, dakika 36. Almanya 2. Bundesliga'da São Paulo 1, Karlsruhe 0, Hertha Berlin 0, Fürth 0, Bochum 0, Armenia Bielefeld 0. İlk ikinci yarılar başladı maçta. İskoçya'da Motherwell 0, Celtic 2, dakika 75. Avusturya'da şu anda gol oldu. 15-30 seansında iki maç vardı. Altach Wolfsburg maçında 6. dakikada ev sahibi ekip Altach 1-0 öne geçti. Diğer maç Hartberg Avusturya Lüstenau müsabakası. Orada gol yok. Danimarka'da 15 seansında iki maç var. 35 dakika geride kaldı. Silkeborg 0, Horsens 2, Randers 0, Viborg 1 deplasman takımları.

0: Önde İsveç'te Hammarby 0, Djurgården 0 dakika 38. İsviçre'de Grasshopper 0, Young Boys 0 dakika 36. Rusya'da Ahmat 0, Baltika 0 dakika 79. Çekya'da Sloven Liberec 0, Slovacko 1 dakika 78. Konuk taraf önde ama 10 kişi devam ediyor maça. Norveç'te Fredrikstad 0, Tromsø 0 dakika 7. Sevgili dostlar, kırmızı grupta Serik Adana 0-1 maçında dakika 76'ya geldi. 0-0'lık denge bozulmuş değil. Hatayspor Elazığ'da dakika 36, burada da 0-0'lık denge bozulmuş değil. Diğer maçlar yeni başladı. 3. Lig'de Karaköprü Bitlis Özgüldere maçında ikinci yarı başladı. 0-0'a geçtik, burada da bozulmadı. Skorlar oldukça bunları hatırlatacağız size. Alt liglerde de toplu olarak yayın biterken sonuçları aktarırım. Almanya 3'te Ingolstadt-Wehen maçı var dakika 50. Burada da gol yok. 0-0'lık denge burada da bozulmuş durumda değil sevgili dostlar. Bakıyorum, gelen mesajlar var. Onları okuyordum. Selamlar, iyi yayınlar Genç Ulaş abi. Bugünün bülteninde ikiniz ortak fikir olan tek maç istiyorum. Her iki yarıda karşılıklı gol olur. Yüzdesi az da olsa olur sevgiler. Her iki yarıda karşılıklı gol olur. Yüzdesi az da olsa olur sevgiler. Her iki yarıda karşılıklı gol veren iddiacılar çok seviyor ama yani gerçekleşme ihtimali epeyce zor bir tahmin o. Oranı çok yukarıda. Çifhanelerde oluyor oranı. Ama gerçekleşme ihtimali de epeyce zor bir tahmin. Benim öyle bir tahminim yok. Geri kalan müsabakalarda söylerim güvendiğim tahminleri. Bakıyorum. Bir kupon geldi. Lazio Monza'da maç sonu 1. Gaziantep Çorum'da Çorum artı 5 isabetli şut atar. Lazio Monza'da Lazio galibiyetine itirazım yok ama benim ana tahminim toplam gol sayısında 2-3 tahmini. Yanına maç sormuş dinleyicimiz. Sassuolo Milan karşılıklı gol var olabilir. Bunu değerlendirelim. Ben erkenden de 19 seansı maçlarında söyleyeyim, karşılıklı gol var Sassuolo Milan'da yazılabilir başlardan birisi. Eğer ki biraz daha yukarıda bir oran olsun diyorsan da Lecce Bologna'da toplam gol 2-3 tercihini kuponuna ekleyebilirsin. Sassuolo Milan'ı konuşalım. 3.66, 3.38, 1.65, 1.02 oranları. 2.56, 1.99, 2.5 üstü 1.49. Var 1.45, yok 2.04 olarak belirlendi. Milan 5 maçta 11 puana ulaştı. Sassuolo 5 maçta 7 puan topladı şu ana kadar. Sassuolo tabii geçtiğimiz yıllardaki hücum oynayan görüntüsüne geri döndü. Bu sezon ligde yaptığı 5 maç var. 5'inde de hem 2.5 gol barajı aşıldı hem de bu müsabakaların tamamında karşılıklı gol oldu. İç sahadaki 2 maçında kazanmayı başardı Sassuolo. Maçların tamamına bakarsak lig maçlarına, Atalanta deplasmanında 2-1 kaybettiler. Torino maçını 2-1 kazandılar. Bologna deplasmanı 2-2 bitti. Juventus'u 3-2'lik skora mağlup ettiler ki oyunda bayağı bir açık oyun vardı orada. Son maç Monza deplasmanı Sassuolo sağdan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Milan'ın bu sezonki maçlarına, lig maçlarına baktığımızda Milan'da namağlup şekilde yola devam ediyor. Torino deplasmanı 2-1 kazandılar. Venezia maçı 2-0 bitti. Juventus deplasmanı 1-1. Lazio deplasmanı 2-2 ile bitti. 2 tane beraberlik. Son maç Lecce'yi 3-0'lık skorla devirmeyi başardı Milan. Ancak şunu söyleyelim. Milan bu müsabakadan 4 gün sonra Avrupa Ligi'nde Salzburg'la karşı karşıya gelecek sevgili dostlar. Eksiklere baktığımızda Milan tarafında Selle Makers bu müsabakada büyük ihtimalle forma giyemeyecek. Birkaç gün öncesine kadar Estupiñan'ın da sakat olduğu yazılıyordu. Fakat onun iyileştiği ve bugün ilk 11'e sahaya çıkacağı haberleri gelmeye başladı. Modric de çok büyük bir ihtimalle ilk 11'de başlamayacak. Müsabakaya yedek olarak başlayacak. Sassuolo tarafında kalede Muric'in bir rahatsızlığı vardı ama bu rahatsızlığın atlattığı söyleniyor. Muric ve Turati arasındaki kaleciyi hangisini oynatacağını teknik direktör Akılyani'ye karar verecek. Orta sahada Torsvet bekleniyor. Volpato ile İtses'in sakatlıkları sürüyor. Sassuolo tarafındaki durumlar da bunlar. Sassuolo hücumda Berardi, Esposito, Llorente ile birlikte gol arayacak ki ben bu üçlüyle birlikte Milan ağlarına gol bırakabileceklerini düşünüyorum. Tempolu oyun bekliyorum. İlk tercihim karşılıklı gol var. Alternatif tercihim 2.5 gol üstü. Eğer ki ideal kuponu maç arıyorsanız, biraz da oranın yukarıda olmasını istiyorsanız da bu maçta Sassuolo Milan müsabakasında 2.5 üstü karşılıklı gol var kombinini birlikte beraber değerlendirebilirsiniz. Genç olan bilgisayarımız ne diyor?
1: Bakalım bilgisayarımıza ne diyor. Eksiklere bakıyorum. Sen zaten detayları verdin. Gerçi kadro açıklandı ama ne demiştin ulan? Şaşırdım şu anda bilgisayar tahmini görünce.
0: Var dedim. 2.5 üstü alternatifim var dedim.
1: Peki 2-2 abartı mı olabilir mi?
0: Olabilir. Niye abartı olsun?
1: Peki bunu neden sordum biliyor musun? Bir neden? Dinleyicimiz bir maç istemiş.
0: Her iki yerde karşılıklı
1: mı? Evet. Var. Hani oran ne çok, yani ihtimal çok yüksek değil biliyorum ama öyle bir maç var mı diyor. Sassuolo Milan o maçlardan biri olabilir mi? Çünkü İngiltere'de yok öyle bir maç.
0: Ya ben denemem ama eğer ki benim şu anda kadar konuştuğum maçlar içerisinde bir maç denenecekse o maç bu maç olur. Günün zaten geri kalan bülteninde de çok fazla müsabakada kalmadı. Veya Liverpool Manchester City de olabilir bu arada. Gerçi Liverpool'dan olmaz.
1: Ya çok zor. Çok. Çok zor.
0: Eksik çok. Oradan kaynaklı olmayabilir.
1: Yani bilgisayar ona 2-2 demiş ama ben asla o 2-2'ye inanmıyorum.
0: Sassuolo Milan'ı az daha dinleyicimize söyleyelim. Sassuolo Milan olabilir diyelim. Her iki yerde karşılık olur. İhtimal dahilinde.
1: Peki.
0: Şu Almanya'ları bir bakalım ya. Köln Gladbach maçı var 16.30'da. Ben böyle bir kısa bir yorum yapayım. Sen bir bilgisayardan bize durumu söyle. 1.79, 3.41, 3.06, 1.02, 2.5 gol altı 2.19, 2.5 gol üstü 1.39, var 1.36, yok da 2.28 olarak belirlendi. Köln 4 maçta 4 puan toplayabildi. Mönchengladbach 4 maçta henüz puanla tanışamadı. 0 puanda bulunuyor Mönchengladbach. Hani sanki bir 2.5 gol üstü özellikle Köln'ün oyun tarzına kaynaklı olarak biraz yakınım ama ben bugün değerlendirdim, Twitter'da değerlendirdim maçlara. Bunu yazmadım sevgili Gönce Boran. Ama Köln'ün de bu sezon gerçekleştirdiği 4 maçın, 4'lük maçın hepsinin karşılıklı gol var bittiğini ve 3 tanesinin de 2.5 gol barajı aşıldığını söyleyelim. Gollü müsabakalar imza atıyor. İç sahada hücum konusunda sıkıntı yaşamıyor. Hani sanki bir 2.5 gol üstü bizlere göz kırpıyor. Gladbach da bu 0 puanda bulunmasına bir tepki verecektir diye düşünüyorum. Hazırlık döneminde Siegen'i 3-0 mağlup etti. St. Pauli'ye 1-1 berabere kaldı Gladbach. Köln'de Victoria Köln'le oynadı. O maçta hazırlık maçı da 2-2 bitti. Bilgisayar ne diyor bu maça?
1: Bilgisayar bu maça 1-1
0: demiş. 1-1
1: demiş. Yani nedenine bakayım. Köln ligin açılışından beri hep bir bocalama içerisindeydi. Artık takımı destekleyen taraftarlar da bunun değişmesini istiyor. Özellikle Hamburg maçını kaybettikten sonra ciddi tribünlerde çatlak sesler olduğunu duyduk. Mönchengladbach da oynadığı tüm maçlarını kaybetti. Ve bugün de 3 puan alma ihtimalinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Puanların paylaşılmasını beklediğim bir maç. Köln-Gladbach 1-1 demiş.
0: Pekala. Almanya'nın diğer maçına da bakalım. Zaten iki müsabaka var bugün.
1: Freiburg-Schalke.
0: Freiburg-Schalke.
1: Çok kötü maç.
0: 18.30'da iki takım karşı karşıya geliyor. Ya ben Freiburg tarafına bunda yakınım ama oranın 1.53 olması iç sahada Freiburg'u bana biraz, beni biraz korkuttu, ürküttü. 1.53, 3.60, 4.09, 1.02'nin oranları 2.5 gol altı 2.07, 2.5 gol üstü 1.44, var 1.45, yok da 2.04 olarak belirlenmiş durumda. Schalke arada iki hazırlık maçı yaptı. Oberhausen'i 5-2 mağlup etti. Avusturya Lustenau'da Avusturya ekibine 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Schalke'nin lig maçlarına baktığımızda açılışta Augsburg'a 3-0 kaybetmişti ama sonra Bayern Münih maçı 0-0 bitti. İç sahada Union Berlin deplasmanında 3-1 kazandılar. Son maç Elsberg'de 0-0 berabere kaldılar. Freiburg'a baktığımızda hazırlık maçı yaptı. O da aynı rakibi gibi Luzern'i 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Freiburg şu ana kadar ligde namağlup 10 puana ulaştı. İlk 3 maçını kazanmıştı. Werder Bremen 4-1 mağlup etti. Paderborn deplasmanı 1-0 kazandı. Mönchengladbach iç sahada 5-0 mağlup etti. Son maçta puan kaybı geldi. Eintracht Frankfurt maçında puan kaybı geldi. 2-2 bitti. Orada Eintracht Frankfurt 2 kez öne geçti. Freiburg 2 kez beraberliği sağladı. Deplasmanda olmasına rağmen Freiburg 22 şut attı. Bunların 7'sini de isabet sağladı. İç sahada 4-1'i var. 5-0 var. Werder Bremen ve Gladbach arasında. Hani ben Freiburg'un oranının biraz daha düşük

0: düşük olmasını beklerdim.
1: Evet.
0: 1.53'lük oran beni korkuttu. Ama yine de hani ev sahibi 1.5 gol üstüyle birlikte sevgili genç Voran ben değerlendirebileceğini düşünüyorum. 1.46 oranı var. Olası bir sürprizden belki bu şekilde kurtuluruz. Bu arada bu iki takımın gerçekleştirdiği son 5 maçın tamamını Freiburg kazandı. 2023'ten beri ilk kez karşı karşıya gelecekler. 20'de, 2020'de, 21'de, 22'de ve 23'te oynadıkları müsabakaların hepsine Freiburg kazandı. Gencebaran bilgisayar ne der, ne yorum yapar? Var mı bizle paylaşmak istediği bir anekdot? Bilemem. Ama
1: Var.
0: ev sahibi 1.5 gol üstü bir göz kırptı.
1: Bana ev sahibi galibi. Ben bu arada bu maçı çok kötü maçladım ama Freiburg'a bayağı ayıp etmişim. Yani bana Freiburg çok iyi gibi gözüküyor
0: Ne diyor bilgisayar?
1: galibiyeti.
0: Sen bilgisayara bak bir de.
1: 3-1.
0: 3-1 diyor.
1: Handikap veriyor ve 3 gol diyor.
0: Yorumda ne diyor?
1: Yorumda Freiburg'un savunmasının çok iyi olmadığını kabul ediyorum. Fakat sahanın diğer tarafında inanılmaz şeyler yapıyorlar. Schalke de onları mutlaka tehdit edecek bir oyun oynayacaktır. Fakat Freiburg karşısında deplasmanda onlara karşı geleceklerine inanmıyorum. Ev sahibi bu kadar formda hücum hattına sahipken ve bu kadar iyi bir sezona başlangıç yapmışken Schalke'ye de rahat geçmesini bekliyorum deyip 3-1'lik netice vermiş. Benim bu çok hoşuma gitti.
0: Pekala. Bu arada goller var. Hollanda'da Telstar, Den Haag'da Telstar öne geçmişti. Den Haag yanıt verdi. Dakika 18 skor 1-1'e geldi. Yalnız şunu söyleyelim. Dakika 18 maçta Telstar 10 kişi. Skor şu anda 1-1. Telstar 10 kişi. Zvolkan burada dakika 20. 0-0 devam ediyor. Belçika'da gol var. Standart diye Charleroi'da konuk taraf 1-0 öne geçti. Sevgili dostlar. Almanya 2'de St. Pauli 2-0'ı buldu. Kadro'ya karşısında. Hertha Fürth Bochum, Armaniye, Bielefeld. Bunlar 0-0 devam ediyor. Danimarka'da ilk yarılar bitti. Silkeborg 0, Horsens 2, Randers 0, Viborg 1 ilk yarılar bitti. İsveç'te gol oldu ilk yarı bitti. Hamarby karşısında Duyurgarden deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk yarıda bu sonuçla bitti. Önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. At yarışında da neler olmuş bakalım. At yarışında İkinci altılı Ganyan'ın ilk ayağını 2 numaralı Aristoket kazandı. Ganyan henüz belli olmadı. Ganyan'ı belli olunca onu da söyleyeyim. Belli oldu. Şu anda belli oldu. 8-15. Ganyan 8-15. İlk altılı Ganyan'da da 4 ayak geride kaldı. 1 Çilekeş Ömer 2.55. İkinci ayakta 9-2 Rolling Stone Firefall 1.45. Üçüncü ayak 2 numaralı Wind of Romance 3.80. Dördüncü ayakta 2 numara Aristoket 8-15 oldu. 1 9-2, 2-2 şeklinde devam ediyor. İstanbul'da ilk altı Ganyan. Hava durumu açık. Sıcaklık 21 derece. Nem %72. Çim pist, kum pist, sentetik pist. Normal Türkiye Jokey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayaklara eğer ki bahis alacaksanız bu bilgileri göz önüne tutabilirsiniz. Bu arada ilk altı Ganyan'da yaklaşık olarak 20 milyon 500 binlik bir ikramiye tutarı dağıtılacağını söylemiştik. İkinci altılı Ganyan'da dağıtılacak ikramiye tutarı da 26 milyon 130 bin oldu sevgili dostlar. Dağıtılacak ikramiye tutarı bu. Şöyle çok hızlı bir şekilde baktım yeni bir gol haberi var mı diye. Göremedim. 10 kadar reklamına gidelim sonrasında buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlencenin kardeşi milyoner.
3: Reklam.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok.
5: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
6: ister o. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlendiğin kardeşi milyoner.
0: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz sevgili dostlar. Bakıyoruz, şöyle bir skor hatırlatması yapalım. Elche Celtico'da ilk yarı bitti. Birazdan ikinci yarı başlayacak. 0-0'lık eşitlik var. Telstar Den Haag erkenden 1-1'e geldi. Konuk taraf ama 10 kişi. Dakika 23. Zwolle Cambuur'da gol yok. Hollanda'da durum bu. Standard Liège Charleroi'da konuk taraf 1-0 önde. Dakika 66. Championship'te Southampton Portsmouth karşısında 1-0 önde.
1: İyi, onlar da iyi dayandılar.
0: Artık uzatmalar geçildi. İyi dayandılar dediğin gibi. Derken gol yiyecek şimdi.
1: Değil mi? Peki sana bir soru.
0: Sor. Hertha Berlin gol attı bu arada. Fürth karşısında 1-0 buldu Hertha Berlin.
1: İtalya'da
0: evet.
1: Hangi maçı izleme taraftarısın? 16'daki.
0: 16'da Lazio Monza'ya bakarız gene ya. Yani iki maçta çok bir şey vaat etmiyor bize tempo olarak.
1: Lazio Monza. Bu daha iyi maç gözüküyor. Galibiyet bekliyoruz Lazio'dan.
0: Değiştiririz kanalı ya. Bakarız gence oran.
1: Hangisini açarsak okuruyor ya, bir de o da var.
0: O da var. İkisine de TGS 2-3 dedik gence vuran. İkisi de belirli oranda gol olsun.
1: Belirli oranda.
0: Bu arada 16 seans tahminleri bir daha söyle. Crystal Nottingham, Hull St. Everton.
1: İkisine de KG var bekliyorum.
0: İkisine de karşılıklı gol var bekliyorsun. Onların canlısına bakacağız bu arada 3 dakika sonra.
1: Ha, ben de onu karar vereyim. Hull'u izleyelim ya. Ben Hull'u seviyorum.
0: Ha, bir yandan Gaziantep Çorum açalım diyorsun.
1: Yo, Hull'u. Tabii. Şurada Antep olur.
0: Tamam.
1: Büyük ekranda Hull olur.
0: Öyle istiyorsun. Tamam.
1: Sen de Antep'e bakarsın. Sen büyük ekranı sevmiyorsun.
0: Yukarıda, çünkü çok solda kalıyoruz. Yukarıda da şu ışıklarla aydınlattığımız televizyonda da.
1: Evet.
0: Gence oran şeyi takip ederiz.
1: Çok iyi o ya gerçekten.
0: İtalya'yı takip ederiz.
1: Tamam, harika. O zaman 16'da artık gol olsun değil mi?
0: Tabii.
1: 16. Bence size bir şey söyleyeyim mi? Sevgili Radyo Spor dinleyicileri. 14 seansı o kadar kurak geçti ki. İki tane maç izledik. İkisi de 0-0 bitti. 16 böyle geçmez derim ben. Ona göre önleminizi alın.
0: Umudumuz o yönde olsun.
1: Umudumuz o yönde, evet.
0: O zaman Cagliari Juventus'ta konuşalım. Bugün İtalya maçını da bitirelim. Saat başına kadar. 5.88, 3.76, 1.35, 1.02. 2.5 gol altı 1.62. 2.5 gol üstü 1.79. Var 1.93, yokta 1.51 olarak belirlendi. Cagliari 5 maçta 12 puana ulaştı. Juventus 5 maçta 10 puana ulaşmayı başardı. Cagliari tarafından başlarsak bu sezon oldukça iyi gidiyorlar. Bir mağlubiyetleri var. O da Inter'e karşı 1-0'lık skorla mağlup oldular. Ki daha farklı mağlup olabilirlerdi ama anlaşılabilecek mağlubiyet. Geri kalan bütün maçları kazandı Cagliari. Parma deplasmanında kazandı 1-0. Lecce'yi 1-0 mağlup etti. Bunlar hep hedef müsabakalardı. Dikkat çeken galibiyet Atalanta deplasmanında geldi 2-1'lik skorla. Ara öncesinde de Udinese deplasmanında sağdan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardılar. Lige verilen arada Cagliari bir hazırlık müsabakası gerçekleşmedi. Deiola'nın sakatlığı vardı. Çok büyük bir ihtimalle kadroda yer alması bekleniyor Deiola'nın. Ama sağ

0: Ya ilk 11'de mi çıkacak, yedek mi başlayacak belli değil. Orta sahada Fazi'nin yine forma giymesi bekleniyor. Hücumda da Enzola bekleniyor Cagliari tarafında. Juventus'ta sakatlıklar var. Alay Begovic'in bir sakatlığı var. Durum belirsiz yazıyordu. Hala da belirsiz İtalyan basınında gösterilen durumda. Kenan'ın biliyorsunuz zaten sakatlığı var. Bir süredir Kenan sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Bu maçta da
1: Locatelli de yok
0: oynayacak.
1: gözüküyormuş.
0: Thuram yok. Ekator yok. Locatelli yok. Boga müsabakada forma giyemeyecek. Juventus yine ideal kadrosu sahaya çıkamayacak. Onu da söyleyelim. 2,5 gol altı beklentim var sevgili Gönce Baran. Çok fazla tempon artacağı bir maç beklemiyorum. Juventus'un deplasmanda kazanması elbette ki normal netice olacaktır. Ama galibiyetin oranı 1,35 bence biraz daha yukarıda bir oran olmalıydı. Cagliari çünkü ligin iyi formda moralli takımlarından birisi. Burada ağırlıklı bir şekilde savunma oynayacaklardır. Juventus'un da eksiklerinden kaynaklı Kenan'ın olmaması zaten çok büyük bir sıkıntı. Boga da yok ileri uçta. Alan bulduğunda tehlikeler yaratabilecek bir isim. Rotasyon oldukça sınırlı.
1: Kısıtlı, evet.
0: Dolayısıyla yani Juventus kazansa bile az gol olur diye düşünüyorum. Benim ilk tercihim 2,5 gol altı. Eğer ki Juventus galibiyetini denemek istiyorsanız da oranı yanına bir bahis ekleyerek biraz daha yukarı çekin derim. Yani 2-3,5 gol altı yaparsanız oran 1,89'a geliyor. 2-2,5 gol altı yaparsanız çok sürpriz kuponda oran 3,06'ya geliyor. 2-4,5 gol altı derseniz en ideali bir olur. 1,56'ya geliyor. Biraz daha bir bahis daha ekleyip az gol bahsi ekleyip Juventus galibiyetinin oranını biraz daha anlamlarla getirebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi sadece tek olaraktan 2,5 gol altı öneriyorum. Bilgisayar skorunu soracağım ama 10 kişi Den Haag dakika 28'de Telstar karşısında 2-1 öne geçti. O gol haberini söyleyelim. Bilgisayarımız ne diyor? Juventus maçına, Cagliari Juventus müsabakasına.
1: Valla Ulaş, hakikaten ben de bakıyorum. Yani Kenan, Locatelli, Kefren Turam, Boga, Ekator.
0: Orta saha da rotasyon azaldı tabii. Locatelli yok, Kefren Turam yok.
1: Fakat Cagliari'de de Felici, Trippi, Deiola,
0: De
1: Idrissi
0: Yola
1: yok diyorlar.
0: toparlanmış durumda.
1: Kevin
0: O
1: Carlos'un
0: yükselme
1: da
0: biraz geride
1: durumu
0: kalmış.
1: belirsiz. Geride mi kalmış?
0: Evet.
1: Yani tahminini çok net onaylıyor. 2,5 gol altını. 1-0 demiş. Juventus kazanır.
0: Kıyamamış kendi Juventus'una.
1: Evet, Juventus'a kıyamamış ama ben bu kadar eksikle bilmiyorum oynar mıydım.
0: Evet. Dediğim gibi yani bir bahis ekleyip sürprize, ideal sürprize deneyebilirsiniz. Ama çok böyle çok gönlü Juventus kaybede çok çok güvenilir durmuyor açıkçası sevgili dostlar. Pekala, bu maçı da konuştuk. Birazdan Altılgan'a gideceğiz. Sanırım gidiyoruz. Yücel çünkü hareketlendi.
1: Gidiyor muyuz? Evet, gidiyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: İki numaralı Statue of Liberty. Starttaki yerini aldı. Son safkan 3 numaralı Calvados. O da kulvarına yaklaştırılıyor.

0: 3 numaralı Kalbados starttaki yerini aldı. Taylar start hekim emrinde. Start verildi ve 5. koşu olan 6 fer koşusu başladı. Orta kulvarda 1 numaralı Jazz Runner öne geçmişti. Dışarıdan gelen 3 numaralı Calvados onu yakaladı. Şimdi dışarıdaki 3 numaralı Calvados liderliği aldı. Bir boy geride içeride 1 numaralı Jazz Runner var. Yanlarına şimdi 5 numaralı Boğaz geldi. 1,5 boy geride 2 numaralı Stage of Liberty. Onun hemen yanına 4 numaralı Mr. Chirac geliyor. Daha sonra 7 numaralı Shawshank ve 2,5 boy kadar geride 6 numaralı Ciralamo sırasıyla son 1000 metreye giriliyor. 3 numaralı Calvados önde, fark 1,5 boy kadar dışarıda. İkincikte 5 numaralı Boğaz var. Onun 1,5 2 boy gerisinde içeride 1 numaralı Jazz Runner, yarım boy geride dışarıda 2 numaralı Stage of Liberty, 1 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Mr. Chirac, onun 1 boy gerisinde dışarıda 6 numaralı Ciralamo, yarım boy kadar geride içeride 7 numaralı Shawshank sırasıyla düzlüğe yaklaşılıyor. 3 numaralı Calvados önde, 1 boy geride yine ikincikte 5 numaralı Boğaz, yarım boy gerilerinde içeride 1 numaralı Jazz Runner dışlarına 2 numaralı Stage of Liberty geldi, 1 boy kadar geride orta kulvarda 4 numaralı Mr. Chirac, onun 1,5 2 boy gerisinde dışarıda 6 numaralı Ciralamo, içeride Shawshank sırasıyla son 400 metre girilirken 2 numaralı Stage of Liberty temposu artırıp öne geçti. Dışından da 4 numaralı Mr. Chirac, içeriden 1 numaralı Jazz Runner atak yapıyorlar. Son 200 metre 1 boyluk farkta 2 numaralı Stage of Liberty önde girdi. Dışından 4 numaralı Mr. Chirac geliyor. 2 numaralı Stage of Liberty önde, fark yarım boy. Dışından 4 numaralı Mr. Chirac geliyor. 4 numaralı Mr. Chirac son hatayla 2 numaralı Stage of Liberty yakalıyor. Dışarıdan gelen 4 numaralı Mr. Chirac içinde 2 numaralı Stage of Liberty. 5. koşu olan 6 fer koşusunda 1. ilk için potoyu birlikte geçtiler. 6 numaralı Ciralamo 3. 1 numaralı Jazz Runner da koşuyu 4. olarak tamamlıyor.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Süper Lig'de günün ikinci maçı Gaziantep Çorum müsabakası başladı. 0-0 devam ediyor. Tefe Birincilik'te Karagümrük Muğla Spor müsabakası başladı yine. 16 seansıydı burada. Orada da gol yok. Premier'de Crystal Nottingham Wolves Everton müsabakaları başladı. Takipteyiz. İtalya'da Lazio Monza'da Lazio'nun golü erkenden geldi. Önümdeki ekrana yandı. Bakalım. Televizyondan da şu an takip ediyoruz. Esport'tan. Lazio sağdan geliyor. Top merkezde. Sağ tarafta top taca çıktı. Şu anda bakalım. Biz de bir internette aldığımız için bir dakika sonra gelecek bize. Bir geri alma durumu. Bir golde sorun sıkıntı olur mu diye bakalım. Kendisine göre sağ taraftan Lazio taç atışını kullandı. Monza savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Top gene Lazio'da oyuncularda kaldı. Göbekten geliyorlar. Bir şut, mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Golde geri alınacak herhangi bir şey yok. Roket gibi bir şut geldi. Orta alanda. Bu golde herhangi bir geri alınma durumu olmaz. Lazio Monza karşısında golle başladı sevgili dostlar. Tekrarına bakalım bir kez daha. Bu güzel golü görmek istiyoruz. Uzaktan nefis bir şut geldi. Ama öncesinde bir dakika. Öncesinde yerde kalan bir Monzalı oyuncu var. Bakalım. Bir faul itirazı gelir mi? Tavares. Golü atan isim. Bek oyuncusu. Monza'da Ivan Juric itiraz ediyor gol öncesinde faul olduğuna dair. Bakalım bir inceleme gelecek mi? Lecce Bologna'da gol yok. 0-0 devam ediyor Lecce Bologna. Nice Strasbourg başladı 16 seanslı maçı. Hollandalı Telstar 1, Den Haag 2. İlk 35 dakika bu şekilde geçildi. Den Haag 10 kişi. Bu arada golde herhangi bir durum, geri alma durumu olmadı. Hakem pek oralı olmadı. Ivan Juric'in itirazına bakmadı. 1-0 Lazio önde. Neredeyse Lazio maça 1-0 önde başladı diyebiliriz. Belçika'da Standard Liège 0. Charleroi 1 dakika 77. Championship'te Southampton Portsmouth bitti. 1-0 kazandı ev sahibi ekip müsabakayı. İspanya 2'de Andorra 1. Castellón 0 dakika 48. Almanya 2. Bundesliga'da St. Pauli 2. Karlsruhe 0. Hertha Berlin 1. Fürth 0. Bochum Armani Bielefeld'de hala gol yok. Dakika 75'e geldi. Almanya Avusturya Bundesliga'da Altach 2, Wolfsburg 0, Hartberg 1, Avusturya Lustenau 1 dakikalar 35. Danimarka'da Silkeborg 0, Horsens 2, Rander 0, Viborg 1. İkinci yarılar yeni başladı. İsviçre'de Grasshoppers Young Boys'ta ilk yarı gol yoktu. 0-0'dı. Ama Young Boys ikinci yarıya golle başladı. Dakika 50, 1-0 önde deplasman takımı. Polonya'da Piast Widzew Łódź maçında 20 dakika geride kaldı. Gol yok. Norveç'te Fredrikstad Tromsø'de konuk taraf Tromsø 1-0 önde götürüyor maçı. Bakıyorum başka bir gol haberi var mı diye. Başka da bir gol haberi bulunmuyor. Lazio bir kez daha geldi. Monza kalitesine kaldı top. Şimdi Monza sağ taraftan çıkmaya çalışıyor.

0: Savunma arkasına bir koşu geldi. Bakalım geçebilecek mi? Savunma araya girdi. Şimdi Monza kendisine göre sağ taraftan bir köşe vuruşu kullanacak. Kalecide kaldı top dedim. Gene çok tehlikeli bir şekilde geldi. Herhangi bir baskıyla karşı karşıya kalmadan Monza tarafından Lazio futbolcular ceza sahasına girmeyi başarmışlar. Yerden bir orta, merkezden bir şut, zayıf bir şut gelmiş ama şutu atan oyuncuyu rahatsız eden herhangi bir Monzalı futbolcu yok. Çok rahat bir şekilde vurmuş topu ama istediği gibi vuramamış. Bakalım bu savunma yumuşaklığı ile birlikte Monza neler yapacak. Sağ taraftan korneri kullandılar. Ortaya geldi top. Zannımca bir kez daha kornere çıktı. Aynı bölgeden Monza bir köşe vuruşu daha kullanacak. Bu arada Danimarka'da bir gol var. Silkeborg 2-1'e getirdi Horsens karşısında skoru. Konuk taraf 2-1 önde. Orta geldi içeriye doğru. Monza futbolculardan bir zayıf kafa şutu geldi. Şimdi Lazio savunması topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Başarılı olamadılar. Gene içeriye doğru bir orta. Top bir türlü yere inmedi. Derken sanırım Monza futbolcu faul yaptı. Yerde bir Lazio futbolcu oyuncu var. Evet, hava topuna çıkarken Monza futbolcu faul yapmış. Şimdi vuruşla birlikte oyun tekrardan hareketlenecek. Golün tekrar ekranları geliyor. Muazzam bir şut geldi Tavares'ten. Kaleci önde yakalandığı için top ağlarla buluşmuş durumda. Telstar Den Haag 2-2'ye geldi. Konuk taraf 10 kişi demiştik Hollanda'da. Maç çok gollü geçiyor. Zvolkan burada hala gol yok. Zvolkan bunun bir istatistiklere bakalım. Çünkü çok fazla 2,5 gol üstü oynanan maçlardan birisiydi bu. Zvolkan burada ilk 38 dakika istatistikleri. Ev sahibi 8 şut, 5 isabet. Konuk tarafın henüz şutu yok müsabakada 38 dakika itibariyle. 4'te korner olmuş. 2-2 kornerler paylaşılmış. Gaziantep Çorum'da da ilk 10 dakika geride kaldı. Orada çok büyük bir tempo yok sevgili dostlar. Oradan da bir şey gördüğümüz anda Genco Boran'la birlikte sizleri uyaracağız. Crystal Nottingham'da gol geldi. Nottingham deplasmanda 1-0 öne geçti. Crystal Nottingham müsabakasında. Bu arada Lazio gene geliyor. Sol taraftan bu sefer ceza sahası içine sızdılar ama kaleye savunması ayak koymayı başardı. Topu kornere atmayı başardı. Şu ana kadar maçın gidişatından en memnun olan bayışlar kornercilerdir diye tahmin ediyorum. Şimdi Lazio Tavares'le birlikte bir köşe vuruşu kullanacak. Yerden kullandı. Yerden paslaşarak kullandılar. Top tekrardan Tavares'e geldi ama kontrol etmeye çalışırken Tavares'in ayağı kaydı. Buna rağmen topu aldı. Topun kontrolünü ele geçirdi ama bir olgun atak izliyoruz artık. İçeriye doğru bir orta. Monza kalecisi topu çelmeyi başardı. Şimdi sağ taraftan Lazio bir köşe düzeltiyorum. Sağ taraftan bir taç atışı kullanacak. Köşe gönderine yakın bir yerden. Sevgili dostlar, Hull Everton'da da 0-0 eşitlik var. İlk 10 dakika itibariyle orada da temponun çok fazla artmadığını sizlere söyleyebiliriz. Şimdi günün geri kalan tahminlerini tekrarlarsak. Sassuolo Milan'da karşılıklı gol var. Cagliari Juventus'ta 2,5 gol altı tahminleri var. İkisi arasında Sassuolo Milan'ın karşılıklı gol varı bir parça daha öne çıkıyor. Liverpool Manchester City ile ilgili Genco Varan'dan da tahminini tekrardan bir kez daha alalım. Liverpool Manchester City'ye ne diyorsun Genco Varan?
1: Szoboszlai iki tane şut çeker. Üç olursa da sürpriz olmaz benim için.
0: Pekala. Hull Everton'ın canlısını takip ediyoruz.
2: Güzel korner.
0: Crystal Nottingham'da Nottingham'ın 1-0 önde olduğunu tekrardan hatırlatalım. İlk 10 dakika itibariyle.
2: Tabii ki hangisini açarsak onda gol olmayacak.
0: Tabii ki.
2: Tabii gerçi ki. Lazio'da oldu ama.
0: Evet. Doğru, orada doğruyu bildik. Demek ki İtalya'da bu olmuyor. Genco Varan, yarın Coventry Newcastle maçı var 22'de. Bunu konuşalım mı?
2: 10 geç reklamından sonra konuşalım istersen.
0: 10 geç reklamından sonra bunu konuşarak başlayalım.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
4: Reklam.

0: Görüşürüz.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister
6: Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Futbolun coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam saat 7'de Beşiktaş Kocaeli Spor'u ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel. Maçın heyecanına ortak ol. Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor'da eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
9: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Saat 22'de, yarın saat 22'de Coventry Newcastle müsabakası oynanacak. Hemen bir Genco Varan'a asist yapalım. 2.79, 3.20, 1.98, 1.02, 2.56, 1.98, 2.5 üstü, 1.49, var, 1.40, yok, 2.15 olarak belirlendi risk merkezi tarafından. Coventry 5 maçta 3 puan toplayabildi. Newcastle 5 maçta 8 puana ulaştı. Coventry arka arkaya mağlubiyetler almıştı. Son lig maçında Nottingham deplasmanında 1-0 kazandı. Ligde o maça kadar gelen bütün müsabakalarını kaybetti. Lig kupasında da Aston Villa'ya 3-0'lık skorla boyun eğdi. Newcastle ise son müsabakada Hull City 2-1'lik skorla mağlup etti. Öncesinde bir Leeds mağlubiyeti var 4-1'lik skorla. Başka da ligde mağlubiyet yaşamadı. Newcastle United İngiltere Lig Kupası'nda da yola devam eden takımlardan birisi Millwall'la oynamıştı son olarak. 1-0 kazanmayı başarmıştı. İki takım 2010 senesinden bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek. 2010'da da İngiltere Championship'teydi ikisi de. Newcastle 4-1 kazanmıştı. Aralarındaki maça bakıyorum. Tabii ki çok anlamlı bir şey değil bu. 98'de başlayıp 2010'da biten son 10 müsabakada Coventry'nin sadece bir kez kazanabildiğini söyleyelim. Geri kalan 9 maçı birden Newcastle kazandı. Tarihsel durumda Newcastle'ın bir üstünlüğü var psikolojik olarak rakibine karşı. Genco Varan ne dersin Coventry Newcastle müsabakasıyla alakalı?
10: Yani tabii Newcastle demek geliyor içimden ve demem gerektiğini de hissediyorum takımların güç dengesine baktığımda ama liglere ara verilmeden önce ya inanılmaz bir sürpriz yaptı Coventry. Yani deplasmanda Nottingham'ı yenmek o gün Premier Lig'de herkesin kuponunu yırttırdı ama herkesin. Şimdi maçı da izledim bu arada. Kazanmaya geçecek bir oyun oynadılar mı? Hayır. Nottingham tek kale oynadı ama pozisyona giremedi. Yani burada acaba Coventry'nin savunması mı iyiydi? Yoksa Nottingham gününde mi değildi onu tam çözemedim ama bir şekilde inanılmaz bir sürpriz çıktı. Acaba işte o galibiyetle takım bir toparlanma
9: durumuna
10: geçmiş olabilir mi? Geçer mi? Normalde Newcastle'ın net yenmesini bekliyorum ama tabii şunu da söyleyelim. Deplasman takımında Jacob Ramsey, Elanga, Dan Byrne, Osula, Livramento oynamayacak gibi gözüküyor. Ya da belki yedek başlayabilir gibi gözüküyor. Bakalım. Fakat iyi haber, Joelinton'la Nico Gonzalez iyileşmiş. Onlar oynayacakmış. Country'de eksik meksik bakmayacağım. Yani Ulaş, dediğim gibi Newcastle'ın kazanması gerekiyor. Newcastle'ın kazanmasını bekliyorum. Ama işte Nottingham maçındaki sürprizi de Coventry'nin çok büyük bir sürprizdi. Onun acaba bir verdiği özgüvenle bir şey olur mu? Bir soru işareti koyarım. Bilgisayar bu maça yalnız 2-1 Newcastle demiş yani. Nottingham maçı benim umurumda değil demiş.
9: İstanbul Maltepe'den Ahmet Yıldırım yazmış. Gaziantep Çorum 2.5 gol üstü. Beşiktaş Kocaeli 2. 2.5 üstü.
10: 2 ve 2.5 üstü mü?
9: Anlamadım ben de. Anlamadım ki. Beşiktaş Kocaeli 2.5 yazıyor. 2.5 yazıyor.
10: Bakayım.
9: Lazio Bozda 2.5 üstü. Lazio Bozda maçı hangi maç? Lazio Monza maçı mı acaba?
10: Antep 2.5 üstü. Beşiktaş Kocaeli
9: 2.5 yazıyor.
10: Bence 2.5 üst olması gerekir ama.
9: Alt da olabilir. 2.5 altı o. Aa 2.5. Rakamla 6. 2.5 6 gece oran.
10: Ha 2.5 6. Ha tamam, olabilir.
9: Sesli yazılmış sanırım 6'yı.
10: Olabilir.
9: Rakamla yazmış. Lazio. Lazio maçı 2.5. Lazio zaten toplam gol 2-3 öncesinde dedik, maç öncesinde. Beşiktaş Kocaeli'de 1-4.5 gol altı bekliyorum ben. Ve 2.5 gol altı bu alanda değerlendirilebilir. Gaziantep Çorum 2.5 üstü. Ben 2.5 üstü yerine karşılıklı gol var tarafının daha güvenilir olacağını düşünüyorum. Gaziantep Çorum müsabakasında
10: bir
9: zaten
10: de demiş ki İngiltere'de,
9: 18 dakikada geride kaldı.
10: Evet. İngiltere'de neden, nasıl bütün favoriler geldi? İşte Manchester hariç. Biraz ilginç değil mi diye. Yani değil ilginç canım.
9: Senin Hakan bundan sonra Gencebay olsun mu? Çok dinleyicimiz yazdı, Gencebay. Otomatik düzeltmelesen Gencebay olarak düzeltmelesin.
10: Olabilir ama ben Gencebay'ı tercih ederim.
9: Gencebay.
10: Evet.
9: Tamam, Gencebay olsun.
10: Gencebay'ı tercih ederim.
9: Gencebay olsun. Senin adın.
10: Adım değil de nickim olsun.
9: Bütün düzeltmelerde
10: Gencebay olarak
9: düzeltiyorum. Gencebay olarak geliyorsun, Gencebay. Pekala.
10: Bana çok üniversitedeyken falan sorarlardı. Gerçek adın ne diye. Dedim Genco.
9: Senin şey çok güzel ya.
10: Ne o?
9: Chorney'i.
10: Ha.
9: O hikaye muazzam bir hikaye ya.
10: tamam o zaman. Madem yeri geldi anlatayım.
9: Anlat bakalım.
10: Şimdi bilmeyenler vardır. Şimdi benim adım Genco bildiğiniz üzere. Bir de köpeğim vardı, dedem getirdi. Rusya'dan. Adı Chorney. Chorney Rusça siyah demek. Köpek de simsiyah bir köpekti. Bir gün Chorney'nin bacağında bir sıkıntı, bir şey çıktı böyle. Hemen veterinere götürdük. Veteriner fakültesine, böyle ciddi bir şeye benziyordu. Ondan sonra kayıt açacağız dedi deskteki hanımefendi. Tamam dedim. Hastanın adı ne dedi. Ben de dedim ki şimdi hani veteriner fakültesi ya, hasta olarak köpeğin adımı söyleyeyim, benim adımı söyleyeyim dedim. Neyi kayıt atacaksınız dedim. Ondan sonra sizin adınız dedi. Tamam Genco dedim. Kadın kafasını kaldırdı deskten. Beyefendi sizin adınızı soruyorum dedi.
9: Muazzam hikaye. Lecce Bologna'da Bologna'nın...
10: Ama bir dakika o zaman, devamını da söyleyeyim.
9: Monza 1-1 buldu.
10: Ben de yaptım?
9: Goller var, goller var.
10: Ben de şöyle yaptım. Öyle. Hanımefendi benim adım Genco, köpeğin de Chorney, istediğini yazın şimdi dedim.
9: Bologna'ya bir gol yandı, Monza'ya da bir gol yandı. Bakalım Monza'yı izleyelim. Lazio çıkmaya çalışırken Monza kapmış, bu gol gelmiştir. Bakalım bir offside durumu var mı?
10: Geliyor gol. Offside olabilir.
9: Offside olabilir. Vermiş zaten offside'ı. Yalnız çıkarken çok büyük tehlike. Lazio'ya nasıl kaptırmış? 4 kişi birden çıkmışlar.
10: Peki pozisyon hakikaten offside mı? Bir de ona bakalım.
9: Bakacağız.
10: Çok geç vurmuş bence offside. Oo, 7 metre offside. Bir de seviniyor yani. Hani kimi kandıracaksın acaba?
9: Sızmalar başladı ama.
10: evet.
9: Sızmalar başladı. Bologna'nın golü var. Lecce karşısında 1-0 öne geçti. Onu göremiyoruz tabii.
10: Ulaş, bu arada Antep Çorum maçı hakikaten iyi gidiyor. Orada bir ilk yarı bir gol olabilir. Mesela artık dakika 21 oldu.
9: Çorum'un 2 şutu var, 2 isabeti var.

0: İstatistik bu şekilde.
1: Canlı, Çorum. 2.5 üstü 2.05. İlk yarı bir gol oluru. 1.63. Bence çok iyi. Bence çok iyi.
0: Bir dinleyicimiz onu sormuş. Nezih Bey de onu sormuş. Sen ne diyorsun? Çorum.
1: İlk yarı bir gol. Çorum değil.
0: İlk yarı bir
1: genel
0: gol.
1: Genel olarak ilk yarı bir gol olabilir.
0: 1.62.
1: Evet.
0: Pekala. Önerinde sunmuş oldun. Almanya'da bir maç nihayet üst oldu. Hertha Berlin Fürth maçı Almanya 2'de 2-1 oldu. Üste gidiyor. St. Pauli 2, Karlsruhe 0, Bochum 0, Armenia Bielefeld 1. Artık uzatmalar oynanıyor Almanya 2'de. Danimarka'da şu anda gol oldu. Silkeborg Horsens maçında Silkeborg 2-2'yi buldu. Dakika 64'ü gösteriyor. Major liglerde Elche Celta'da hala gol yok. 0-0 devam etmekte Elche Celta. Crystal 0, Nottingham 1, Hull Stewart'ın 0-0 devam ediyor. Dakika 20. Tefi 1. Lig'de de Fatih Karagümrük 0, Muğla Spor 0. Şimdi yarının maçlarına bir bakıyoruz dedik. Yarın İtalya'da da maçlar var Genco Boran. Bilgisayarda bu arada...
1: Salı gününde maçları var Şampiyonlar Ligi ama
0: onun için
1: iki tane var.
0: County Newcastle'ı bir daha bilgisayardan söyler misin?
1: 2-1.
0: 2-1.
1: Newcastle.
0: Atalanta Venezia var mı diye bakar mısın? Ben onu konuşacağım şimdi.
1: Yarın mı? Vardır.
0: 19.30 maçı Atalanta Venezia. 1.39, 3.87, 5.102, 2.5 gol altı, 2.21, 2.5 gol üstü, 1.38, var 1.47, yok da 2.02 olarak belirlendi. Atalanta 5 maçta 6 puana ulaştı. Venezia ligin puansız tek takımı ki çok da kötü oynamıyorlar ama bir türlü futbolu puana çevirmeyi başaramadılar. Atalanta son 3 maçını kaybetti. Roma deplasmanı 2-1, Cagliari iç sahada 2-1. Son maçta da Juventus'u 2-0'lık skorla mağlup oldu Atalanta. Bu maçtan Venezia müsabakasından 3 gün sonra da Konferans Ligi'nde Pafos'la karşı karşıya gelecek. Venezia bütün müsabakalarını kaybetti ligde. Son olarak Lazio'ya 2-0'lık skorla yenildi. Bu arada Lazio ikinci gol attı. Monza atamadı, Lazio attı. Şu gole bakalım, şu golü bir izleyelim. Ben şu anda oyuncular sevinirken
1: bayağı gördüm. Bayağı bir sevinç var ama yani bir şey olmayacak gibi gözüküyor.
0: Tabii tabii, yer alma durumu olmayacak gibi görünüyor. İshak sen. Tekrarına bakalım.
1: Bu arada Everton tehlikeli geliyor. Grealish solda.
0: Monza'da çok büyük kötü savunma pas. Hatası. Çok büyük savunma hatası Monza'da. Çıkmaya çalışırken.
1: Çok güzel vurmuş.
0: Göstere vermişler topu Lazio'ya. İshak sen de ikramı reddetmemiş. Çaprazdan topu filelerle buluşturmayı başarmış.
1: Cengiz'in meşhur bir golü vardı ya İtalya'da, hani
0: Cengiz sürekli böyle uçtalar atıyor.
1: Biri internette yazmıştı, bir İtalyan çocuk, bu golü ben de atarım ne var diye. Çocuğu bulup getirdiler sahaya, atamadı. Hatırlıyor musun? Tam o gol. Aynısı.
0: O da nasıl özgüvenmiş.
1: İnanılmazdı.
0: Nasıl olsa kimse bulamaz diye sallamış.
1: Tabii falan. Tabii tabii. Adamı buluyorlar, evden alıyorlar. Gel at diyorlar.
0: Neyse, Atalanta Venezia'ya dönersek. Venezia'ya evet. Çok ciddi bir sakatlık durumu olmuştu. Orta saha oyuncusu Busio. Busio hem savunmada hem ileri uçta, yani ileri uçta bağlantıyı sağlayan orta saha oyuncusuydu. Hem savunma tarafı vardı Busio'nun, hem de ileride Akoredamus Yeboah ikilisini, forvetleri besleyen bir oyuncuydu. Sakatlığı sebebiyle yok. Geç hafta da yoktu. Arada önce de yoktu. Bir müddet de forma giyemeyecek. Önemli bir eksik. Venezia orta sahasının gücünü düşürebilecek bir eksik olarak görüyorum. Atalanta'nın bu müsabakada orta alanda oyun hakimiyetini ele almasını bekliyorum. Kessié ve Ederson'la birlikte. İleri uçta Scamacca forma giyecek. Krstović'in yedek kalması bekleniyor. Rowe ve Deketelare de Scamacca'ya destek olacaklar. Belki hızlı hücumlarla Adams ve Yeboah gibi süratli isimlerini kaçırarak Venezia gol atabilir ama ben kazanan Atalanta olacağını düşünüyorum. Maç sonu bir ilk tercihim. 1-1.5 gol üstü, 1-2.5 gol üstü gibi tercihlerle birlikte oran yükseltilebilir. Sürprizde bir karşılıklı gol var derim. Çok sürprizde skor olarak da maçın 2-1'lik skorla bitmesini bekliyorum. Maçta skor tahmini de var.
1: Taraf tahmini doğru, skor yanlış. 1-0 diyor ama ben 1-0 biteceğine de inanmıyorum bu maçın. Yani Atalanta bence Venezia karşısında bir gol de bırakmaz diye düşünüyorum. Hani Venezia, Lazio'ya 2-0 yenildi, Fiorentina'ya 4-2 yenildi, Frosinone'ye 3-2 yenildi. Her maç yiyor 3'er 2'şer tane. Atalanta'dan mı sadece bir golle kurtulacak diyelim. Yine Grealish geliyor soldan. Bu arada Everton yavaş yavaş ağırlığını koymaya başladı. Onu da söyleyeyim. Bu arada çok ilginç. Hull City Everton maçını yayıncı kuruluş izliyoruz. İngiliz rejisi Acun Ilıcalı'yı gösterdi ve böyle bir yaklaşık 15 saniye falan gösterdi. Yani Premier Lig'de bir başkanın gösterildiğine çok az tanık olmaz mıyız Ulaş? Yani Manchester başkanını görür müyüz? İşte Newcastle başkanını, Everton başkanını görür müyüz? Görmeyiz. Yani ama öyle bir figür ki burada Acun Ilıcalı bir gösteriyor yani. Hani
0: Lazio 3. golü
1: bir dikkat kaçırdı. Çekiyor yani.
0: Lazio 3. golü kaçırdı. Şimdi Hull City tabii sezon başlangıcında
1: bir de evet doğru söylüyorsun.
0: Yani herkes çok rahat bir şekilde
1: tekrar küme gidecek
0: diye baktığı için Hull City, ama Hull City de bu eleştirilere futbolla cevap verdiği için ve beklenmedik bir şekilde puanlar topladığı için
1: şu takımın anda bu, mimarı olarak onu da gösteriyor.
0: Tabii yani bu kadro nasıl kuruldu diye şu anda
1: doğru
0: bir takıma karşı bir
1: sempati var.
0: Sempati var, bir de yani
1: kişiye de bir sempati var.
0: Işıklar tutmuş, spot ışıkların altında duruyor şu an.
1: Bayağı geçenlerde Sky Sports'a çıktı yarım saat. Yani Sky Sports İngiltere'nin en önemli spor kanallarından bir tanesi canlı röportajını verdi. Röportaj da değil yani, bayağı yayına çıktı. Hatta şeyi de anlattı. Bu meşhur spor kanalları futbol turnuvası yapıldı ya halı saha.
0: Evet.
1: TV8 NTV Spor'u perişan etti. Orada attığı gollerinden bahsetti. Sonra da işte bahsettiğim goller bunlardı diye Twitter'a da koymuş golleri. O da böyle tweet rekoru kırdı. Bütün İngilizler şey diyor. Resmen forvet oynar falan. Hani giy ayakkabılarını, gel yarın başlayabilirsin. Hani attığı gol de hakikaten çok güzelmiş bu arada, ben hiç izlemediğim için.
0: Bu arada birazdan 2 dakika sonra İstanbul'da ilk 6 Ligay'ın son aya, ikinci 6 Ligay'ın 3. ayağına gideceğiz. İlk 6 Ganyan 1 Çilekeş Ömer 2.55 Ganyan. 9-2 Rolling Stone Firefall 1.45 Ganyan. 2 numara Wind of Romance 3.80 Ganyan. 2 numara Aristocat 8.15 Ganyan. Ve 5. ayakta da 4 numaralı Mr. Çırak 2.95 Ganyan şeklinde gidiyor. 1-9-2-2-2-4. Birazdan da 16.30'da koşacak ayakla birlikte İstanbul'da ilk 6 Ganyan bitecek. Biz yayından çıkmadan eğer ki dağıtılacak ikramiye tutarı belli olursa sizlere söyleriz. İkinci 6 Ganyan'da 2-4 Aristocat Mr. Çırak olarak devam etmekte. Hava durumu açık. Sıcaklık 21 derece. Nem %72, çim pist, kum pist, sentetik pist, normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesinde güzel bir şekilde.
1: Bir mesaj var, onu paylaşayım. At yarışına öyle gidelim. Serdar Bey diyor ki bir anı paylaşmak istedim. Çok koyu bir Fenerbahçeliyim. Dünkü kuponumun son maçı Fenerbahçe'ye kaldı. Ve 1.5 üst vardı. 86. dakikada maç 1-0'dı. Benim halimi tahmin edebiliyor musunuz? Resmen öldüm dirildim. Fenerbahçe kazandı. Ben de kazandım demiş. Bu güzel anısından dolayı Serdar Bey'e teşekkür ediyoruz. Ateş başlıyor mu? Başlıyor.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: 2 numaralı Lavender. Starttaki yerini alıyor. Son safkan 4 numaralı Loco Sugar. Dört numaralı Loco Sugar da starttaki yerini aldı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve altıncı koşu olan Talih Çalbatur koşusu başladı. Üç numaralı Şiroki çıkışla birlikte liderliği aldı. Üç boy geride ikinciliğe dışarıdan dört numaralı Loco Sugar girdi. Bir buçuk boy geride iç kulvarda iki numaralı Lavender. Yarım boy geride orta kulvarda beş numaralı Star Runner. İki buçuk boy geride içeride bir numaralı Beauty of Dartlı sırasıyla 1200 metre start yeni yaklaşılıyor. Fark iki buçuk üç boy kadar içeride üç numaralı Şiroki önde orta kulvarda dört numaralı Loco Sugar ikincilikte. İki boy geride iç kulvarda iki numaralı Lavender. Bir boy geride orta kulvarda beş numaralı Star Runner. 2,5-3 boy kadar gelende 1 numaralı Beauty of Dartlı sırasıyla son 1000 metreye giriliyor. 3 numaralı Şiroki'nin liderliği devam ediyor. Fark 2 boy kadar dışarıda 4 numaralı Loco Sugar ikincilikte. 2 boy geride içeride 2 numaralı Lavender. Yarım boy geride dışarıda 5 numaralı Star Runner. 2 boy gelende 1 numaralı Beauty of Dartlı sırasıyla son 800 metreye de 3 numaralı Şiroki önde girdi. Fark 1 boya kadar indi. Dışarıda 4 numaralı Loco Sugar farkı biraz azaltıyor. 1,5 boy gelende içeride 2 numaralı Lavender var. Hemen dışına 5 numaralı Star Runner gelirken 2 boy geride 1 numaralı Beauty of Dartlı sırasıyla düzlüğe asfaltta 3 numaralı Şiroki önde çıktı. Dışında 4 numaralı Loco Sugar onu yakaladı ve liderliği aldı. Farkı da 1,5-2 boya kadar çıkardı. İçeride 3 numaralı Şiroki ikincilikte daha geriden 2 numaralı Lavender içinden 1 numaralı Beauty of Dartlı dışlarından 5 numaralı Star Runner'ın çabaları var. Fark 3 boy kadar 4 numaralı Loco Sugar önde. Gerideki 4 safkan aradaki farkı azaltmaya çalışıyor. Orta kulvarda 2 numaralı Lavender içinden 1 numaralı Beauty of Dartlı gelmeye çalışıyor. Farkı 3 boy 4 numaralı Loco Sugar önde. Farkı biraz daha artırıyor. 4 numaralı Loco Sugar koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Lavender ikinci, 1 numaralı Beauty of Dartlı üçüncü, 5 numaralı Star Runner dördüncü, 3 numaralı Shiroki de beşinci oldu. 4 numaralı Loco Sugar Vedat Abiş'le altıncı koşu olan Talih Çalbatur koşusunu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
6: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
7: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.

0: Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Futbolun coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam saat 7'de Beşiktaş Kocaeli Spor'u ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi
1: Bilyoner. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve

0: Acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor.
2: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Birlikte olmadığımız dakikalar içerisinde Everton bir gol attı. Gol offside gerekçesiyle geri alındı. VAR tarafından da bir 4-5 dakika incelendi. Yani İngiltere standartlarında çok fazla incelendi pozisyon ama hakikaten ilginçti. Yani kaleciye foul var mı yok mu, offside mı değil mi, gol mü, hepsine bakıldı ve en nihayetinde kaleci önde olduğundan dolayı topa vuran oyuncunun offside'da olduğu milimetrik de olsa kanaat getirildi ve Everton'ın golü geri alındı. Çorum'un golü geldi. Çorum'un golünü Cengiz attı. İlk kere bir gol olmasını şahsen ben bekliyordum. O gol de geldi. Bakalım devamı gelecek mi o gollerin diyelim. Bir DJ Talk'umuz var. Hemen onu yapalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Milyoner bu sezonda aradığı ne varsa yine Milyoner'de var diyor. Milli ara sona erdi. Futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milyoner'de kullanıcılar için geliştirdiği yepyeni özelliklerle sezona hız kesmeden devam ediyor. Özellikle oyuncu bahislerini tercih edenler için geliştirilen hızlı arama özelliği bahis deneyimini gerçekten çok daha kolay hale getiriyor. Aradığınız takıma, lige ya da oyuncuya saniyeler içinde ulaşabiliyorsunuz. Mesela Mbappe yazdığınızda yıldız oyuncu için açılan tüm bahis seçenekleri doğrudan karşınıza çıkıyor. Böylece yüzlerce seçenek arasında kaybolmadan aradığınız bahsi kolayca bulabiliyorsunuz. Bununla da bitmiyor. Yapay zeka destekli bahis yazarları Bahista ve Bahisandra tahmin ve önerilerine ara vermeden devam ediyor. Uzman yazarların yorumları, detaylı istatistikler, onlarca ligden canlı maç yayınları ve daha fazlası derken gerçekten de bu sezonda aradığı ne varsa yine Milyoner'de var.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet Ulaş, Everton'un golü geri alındı. Monza 10 kişi kaldı. Reklam arasındaki anlatabileceğimiz, bizim izlediğimiz maçlar içerisinde.
2: Lazio arkadaşımız artık tamam derse, biraz frene basarsa bence.
0: Biraz tehlikeli oldu değil mi?
2: 2-3 dedik. TGS 2-3 dedik. Lazio'nun kazanmasını da bekliyoruz ama TGS 2-3 ana bahsimiz dedik. Şu anda herkes mutlu diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla böyle kalsın. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Her maça 2.5 üstü karşılıklı gol var oynayan bir kitlemiz var ya. Yayın önce bu arada. Ağırlıkta onlar da oynanmıştır diye tahmin ediyorum. 90+5 uzatma verilsin. 90+5'te bir Monza golü gelsin. Ve maç bitsin 2-1.
0: Güzel.
2: Onlar da mutlu olsun. O şekilde tamamlayalım bu işi.
0: Peki.
2: Ondan sonra İtalya'da durumlar bunlar. İtalya'da yarının maçlarını da konuşuyoruz dedik. Atalanta'nın bilgisayarı bir kez daha hatırlatır mısın bize? Atalanta Venezia'da 1-0 dedin değil mi?
0: 1-0.
2: Doğru hatırladım şu anda. Torino Udinese'yi de konuşayım ben yarının maçı. 2-13, 2-84, 2-82. 1-0-2, 2.5 gol altı 1.55, 2.5 gol üstü 1.89, var 1.65, yok da 1.75 olarak belirlendi. İki takım da 4 puanda, 5 maç yedicesinde 4 puanda bulunuyor. Torino, Bologna deplasmanında 1-1 ayrılmıştı son lig arasından önceki müsabakasında.

0: da hazırlık maçı yapmadılar. Udinese de Cagliari ile oynadı. Maçı 1-0'lık skorla kaybetti. Öncesinde Lazio 2-1 ve Inter'de 5-3'lük skorlarla kaybetmişti. Udinese bir hazırlık maçı yaptılar. O hazırlık müsabakasında Pogon'la oynadılar. O maçı hazırlık müsabakasını Udinese birbiriyle tamamladı. Sevgili Genco Boran, şöyle bir hızlı bir şekilde eksiklere sayalım. Udinese tarafında Davis'in, hücum hattından Davis'in durumlu belirsizliğini koruyor. Zaniolo müsabakada yine çok büyük bir ihtimalle forma giyemeyecek. Udinese'nin kısıtlı hücum rotasyonunda Zaniolo'nun yokluğu da önemli. Torino tarafına baktığımızda orada da alt yaş takımlarında oynayan Fortini sakatlığı sebebiyle yok. Che Adams'ın sakatlığını atlatmasını bekliyorlar. Eğer ki Che Adams sakatlığı atlatabilirse Torino müsabakaya Simeone Adams ikilisiyle birlikte çıkacak. Çift forvetle birlikte
1: Bende
0: ileri
1: gözükmüyor.
0: uçta skor edecek. Belli olmaz. Ona bakmak lazım. Yarın kadroya bakmak lazım. İtalyan basında gelen son haberler oynayabileceği yönünde. Bilgisayar buralarda biraz geride kalıyor.
1: Hı hı.
0: Tabii son olarak kadroya bakmak lazım. Sevgili Genç Orhan. Kolay müsabaka değil. Zaten 1-0-2 neredeyse dengeli açıklanmış durumda. Yani ya 1-1 biter ya bir tarafa 2-1'lik skorla kırılır diye düşünüyorum ben bu müsabakayı. Toplam gol sayısında 2-3 tercihim var.
1: Peki. Bilgisayarda seni destekliyor. Taraf tahminin var mı? 2-3 diyorsun ama.
0: Ya
1: Udinese
0: bir
1: 2-1
0: ya
1: demiş.
0: bir biter ya da bir tarafa 2-1 kırılır dedim.
1: Tamam, o zaman 2-1 Udinese demiş. Aynen senin dediğin gibi. Çok kısa bir yazı var ama yani konuk takım ev sahibine bir mağlubiyet daha aldırır.
0: Crystal 1-1 oldu.
1: Güzel, KG varımız geldi.
0: Muğla gol attı, 1-1
1: Temiz.
0: oldu. Karagümrük
1: Bir KG
0: deplasmanında.
1: varımız da Hull Everton maçında vardı ama o pek şu anda KG var olacak gibi gözükmüyor. Ama Palace Nottingham
0: Sana da
1: KG var.
0: biraz zorladın valla, durumu zorladın. O maç 2.5-6'a göz kırpıyordu.
1: Ya aslında Hull City maçı öyle. Ben bilmiyorum niye
0: Sen
1: unuttum onu.
0: 1-1 dediğin için ben 2.5-6'ya çok çelişmiyor diye bir şey demedim ama aslında yani istatistikler bize 2.5-6'da böyle bir ben buradayım diye bağırıyordu.
1: Ama
0: Ama
1: işte Newcastle 2-1,
0: bu işlerde belli
1: Chelsea
0: olmaz.
1: 2-2, bu arada inanılmaz bir gol kaçırdı Hull. Ama yani hani oyuncu da farkında, o kadar net bir gol kaçırdı ki. Ulaş, bakar mısın pozisyona? Ben kornerden. Aa!
0: Otu vuramamış. Yani işte kafasının üstüne gelmiş top.
1: Yani ama kornerden de böyle bir adam paylaşımı nasıl olmaz yani? Bomboş 6 pastan.
0: Oyuncu da muhtemelen ben nasıl bu kadar
1: Ben
0: boş
1: nasıl
0: kaldım
1: bu
0: diye.
1: kadar boş kaldım? 6
0: Baksana.
1: pastan.
0: Ama
1: Çok
0: çok
1: kötü
0: kötü vuruş
1: vurmuş.
0: ya.
1: Bayağı kötü vurmuş.
0: Yani.
1: Hani keşke bu pozisyonu yaşamasaydı da bu kadar kötü vurduğunu bütün dünya görmeseydi.
0: Iska geçseydi daha
1: Yani
0: iyiydi.
1: ya
0: Böyle
1: gerçekten öyle.
0: böyle olacağını ıska geçseydi daha iyiydi.
1: Gerçekten öyle. Peki bakalım bir sürpriz çıkar mı? Bir dakika. Sayfayı yeniliyorum çünkü sürekli yeni maç geliyor Salı'dan. Galatasaray maçı gelir mi diye baktım ama gelmedi. Villarreal, Napoli, Inter,
0: Ne
1: Brüj,
0: diyor bilgisayar? Şu bilgisayarı söyleyelim. Ben başlara
1: Arsenal, Lille.
0: tercih vermeyeceğim çünkü çalışacağım derse. Ama bilgisayarı merak edelim. Ne diyorum?
1: Şampiyonlar Ligi açıklananları
0: Ha,
1: mı?
0: skorları söyleyelim.
1: Villarreal, Napoli. Hadi bakalım.
0: Tahminimce 2-2 demiştir diye söylüyorum. Bilgisayar
1: 1-1 demiş.
0: tahminini tahmin ediyorum.
1: Tamam, 1-1 demiş.
0: Peki.
1: Napoli, Villarreal, Napoli maçına.
0: Tamam.
1: Inter, Brüj. Bence 3-0 diyor.
0: Katılırım.
1: 3-1.
0: Güzel.
1: Brüj'den bir gol geliyor diyor. Peki. Arsenal Lille. Oo.
0: 2-0.
1: 4-2.
0: O kadar olmaz
1: Ben
0: ya.
1: öyle diyorum. Çünkü Lille Ancelotti yönetiminde acayip işler yapıyor. Oğul Ancelotti. Hazır mısın?
0: Evet. Bence buraya kora kora gelmezler ya.
1: Vallahi ben bir coştum ama.
0: Biraz
1: Ben bir şey yaptım ama.
0: temelsiz de olsa.
1: Önce bir düşünseydim bari.
0: Evet.
1: Evet, 2-0.
0: İki var mıydı? Tahmini bildik.
1: Evet.
0: Pekala. O üç tane mi açıklanmış sadece?
1: Bu üç açıklanmış, evet.
0: Karşıyaka Eskişehir Anadolu maçında gönlüm Karşıyaka'dan yana olsa da Eskişehir'in 3-15'lik oranı kaçırılmamalı demiş bir dinleyicimiz. Onu da söyleyelim.
1: Çorum maçının ilk yarısı bitti. 1-0. Grealish'in bir itirazı var. Nedir o itiraz? Bu arada çok güzel bir pozisyon. Ya tek pasla nasıl kaleciyle karşı karşıya kalmış Hull City. Çok güzel oynuyor. Ben Hull City'nin oynadığı futbol çok beğeniyorum.

0: bilmiyorum. 4 dakikalık uzatma geldi. Tabii öyle bir VAR devreye girdi ki o verilmeyen Everton golünde 4 dakika normal.
1: Gaziantep Çorum'da ilk yarıyı Çorum 1-0 önde tamamladı. Bu arada güzel de oran yakalamıştın. Burada tebrik ediyorum. İlk yarı
0: Teşekkürler.
1: gol. Ben
0: Evet.
1: güzel oran yakalamıştım. 1.63'tü galiba sen söylediğinde.
0: Aynen.
1: Güzel.
0: Sen de Çorum geliyor dedin. Onu Çorum'a yoranlar olduysa daha bile kazandılar.
1: Evet. Karagümrük Muğla'da 1-1 bitti ilk yarı. Premier'de Crystal Palace 1, Nottingham 1. İlk yarı bitmek üzere. Hull 0, Everton 0. İspanya'da Elche Celta Vigo 0-0 devam ediyor. Dakika 89. İtalya'da günün ilk maçı Como Roma 0-0 bitti. Şu anda Lazio 2, Monza 0. İlk yarıdaki uzatmalar oynanıyor. Monza 10 kişi ve ilk yarı bitti. Lecce 0, Bologna 1. Burada da ilk yarıdaki uzatmalar oynanıyor. Fransa'da Nice 0, Strasbourg 1. İlk yarıdaki uzatmalara geçildi burada da. Bu da 16 seansı maçıydı. Almanya'da Köln Gladbach başladı. Mönchengladbach 0-0 devam ediyor. Dakika 16. Hollanda'da Utrecht 3, Willem 1. Maç sonu. Telstar Den Haag 2-2 devam ediyor. Zwolle Cambuur 0-0 devam ediyor. Bu arada Nice Strasbourg'da ilk yarıdaki uzatmalar demiştik. Nice'in golü geldi. Skor 1-1'e geldi. Bakalım bir geri alma durumu olursa söyleriz sizlere. Sevgili dostlar, Belçika'da günlük maçında Standard diye Charleroi maçını konuk taraf 1-0 kazandı. Championship'te Southampton Portsmouth'u 1-0'lık skorla mağlup etti. İspanya 2'de Andorra 1, Castellón 0 oldu. Burada uzatma dakikaları oynanıyor. İtalya Serie B'de Catanzaro 0, Mantova 2. İlk yarıdaki uzatmalar oynanmakta sevgili dostlar. İskoçya'da Aberdeen St. Johnstone maçında konuk taraf 1-0 önde, ilk yarı bitmek üzere. Avusturya Altach 3, Wolfsberger 0, Hartberg 3, Lustenau 2 dakikalar atmış. Danimarka'da Silkeborg 3, Horsens 2, Randers 0, Viborg 2 uzatmalar oynanıyor. İsveç'te Hammarby 0, Djurgården 1 yine uzatmalara geçildi. Polonya Piast 0, Widzew Łódź 0 dakikalar 46'yı gösteriyor. İsviçre'de Grasshopper 0, Young Boys 2 uzatmalar oynanıyor. Norveç'te Fredrikstad 0, Tromsø 1 dakika 60. Konuk taraf önde ama 10 kişi kaldı. Şimdi yayını bitirmeden ikincilik kırmızı grup, beyaz grupları toplu olarak okuyalım. Kırmızı grupta Siirik 0, Adana 0-1 Futbol Kulübü 1. Bu müsabaka bitti. Karacabey 2, 1461 Trabzon 1, İnegöl 2, Fethiye 0, Erzincan 1, Beyoğlu Yeni Çarşı 0. Beyaz grupta bu müsabakada devam ediyor bu arada. Beyaz grupta 2 maç var. Hatay 0, Elazığ 2, Hatay 10 kişi ve maçta uzatmalar oynanıyor. Güzide Gebze 1, Erbaspor 0 dakika 56. Üçüncülük birinci grup 3 maç bitti. Amasya Futbol Kulübü 2, Silivri 1, Fatsa 1, Beykoz Anadolu 0, Tokat Belediye 0, Zonguldak 1. Bu müsabakalar bitti. Düzce 1, Pazar 2 uzatmalara geçildi. Karadeniz Ereğli Yalova 0-0 dakika 88. Söyleyeceğim 4 maçta da dakikalar 57'yi gösteriyor. Beykoz İshaklı 2, İnkılap 2, Bulvar 1, Ordu Spor 0, Gölcük Spor 0, Galata 1, Küçükçekmece Sinop 0, Karabük İdman Yurdu 3. Üçüncülük ikinci grupta Alanya 1921 0, Bursa Yıldırım 1 uzatmalar oynanıyor. Söyleyeceğim 4 müsabakada dakika 55. Söke 1, Biga 1, Uşak, Altay 0-0, Denizli, Ayvalık Gücü Belediye 0-0, Gemlik, Kepez, Gemlik 1-0 önde. Üçüncülük 3. grupta 5 müsabaka vardı, bitti. Karaköprü Belediye 0, Bitlis 1, Mazıdağ Fosfat 0, Yozgat Belediye 0, Diyarbakır 2, Kırıkkale 3, Erciyes 38, 6, Adana Spor 1, Kırşehir 0, Ağrı 0. Bu müsabakalarda son düdük çaldı. Bu müsabakalar bitti sevgili dostlar.
0: Bir dinleyicimiz kuponlarının gelip gelmediğini sormuş. Çünkü izleyemiyorum diyor. Antep Çorum maçında kafa vuruşuyla gol atılır. Hayır, Cengiz ayağıyla gol attı. Kafa vuruşuyla gol olmadı. Bu nedir? Antep Çorum ceza sahası dışından, hayır, ceza sahası
1: cezası
0: içinden
1: içinde oldu.
0: attı
1: Aynı.
0: maalesef. Herhangi bir oyuncu iki gol atar, zaten maç 1-0 olduğu için. Cengiz bir gol daha atarsa
1: o kupon geliyor.
0: O kupon geliyor. Cengiz
1: diğerleri
0: bir gol daha atarsa.
1: Diğerleri devam ediyor yani.
0: Evet.
1: Cengiz o gollerden birini kafayla atarsa veya ceza sahası dışında atarsa gene geliyor.
0: Aynen öyle.
1: Necip Bey, durum bu.
0: Burak Bey, birer maç verir misiniz bana diyor. Ben Szoboszlai'ya 2 şut veriyorum.
1: Sassuolo Milan karşılıklı gol var dedim ben de.
0: Tamam, 2 maçımızı da verdik. O zaman

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kardeşi
1: Milyoner. Radyo Spor. Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
6: Sevgili dostlar, artık vedalaşmak için buradayız. Genco Baran, teşekkür ediyorum.
7: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şans, iyi pazarlar.
6: Haftaya aynı saatlerde Radyo Spor'dayız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
8: Radyo Spor. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyununu yapmak, değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor, zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
4: Radyo Spor'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 19'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Bir selam vereyim dedim. Kimler bizimle birlikte? Onların mesajlarını bekliyorum. Yoklama an itibariyle başladı. At yarışı arası mı? Peki. Kısa bir at yarışı arasına gidelim. İstanbul'da 7. koşu başlamak üzereymiş. Handikaplı 17. 2100 metre çim pistinde koşulacak. Şimdi sözler İstanbul 7. koşusunda.
0: .30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: 3 boy geride 2 numaralı Tayfun ikincilikte kaldı. Onun 3 boy gerisinde dışarıda 1 numaralı Rendal. Tor hemen içinde 3 numaralı Ormello. 2,5-3 boy kadar geride dış kulvar 4 numaralı Sirius Vega içinde. 5 numaralı Asrenat daha sonra.

0: sonra 8 numaralı King of the Win yarım boy geride, iç kulvarda 9 numaralı Riyad 2.5 boy geride, 6 numaralı Rosario sırasıyla son 1000 metreye yaklaşılıyor. Koşunun lideri iç kulvar akın, 7 numaralı Supersonic Boom fark 2.5 boy kadar, orta kulvarda 2 numaralı Typhoon ikincilikteydi. Dışından ataklarını artıran 8 numaralı King of the Win bir anda ikinciliğe girdi, öndeki 7 numaralı Supersonic Boom'u yakaladı. Bu iki safkanın 1.5-2 boy gerisinde 2 numaralı Typhoon, 3.'lükte 2 boy geride içeride 3 numaralı Ormello, yarım boy geride dışarıda 1 numaralı Rendaltor, 2 boy geride 5 numaralı Asreinat, 1.5 boy geride 4 numaralı Sirius Vega, daha sonra içeride 9 numaralı Riyad ve 2 boy gerisinde orta kulvarda 6 numaralı Rosario sırasıyla düzlüğe yarım boyluk farkla 7 numaralı Supersonic Boom önde çıkıyor. Orta kulvarda 8 numaralı King of Eden'in ikincilikte içeriden, 2 numaralı Typhoon daha geriden dışarıdan, 3 numaralı Ormello atak yapıyorlar. Son 400 metreye doğru dışarıdan gelen 3 numaralı Ormello, içindeki 7 numaralı Supersonic Boom'u yakaladı. 2.5-3 boy gelende dışarıdan da 5 numaralı Asrenat, onun dışından 1 numaralı Rendaltor gelmeye çalışıyor. Fark 1 boy kadar ortak vardı. 3 numaralı Ormello önde, içinde 7 numaralı Supersonic Boom ikincikte. Daha geriden 5 numaralı Asrenat, 1 numaralı Rendaltor geliyorlar. Fark 2.5-3 boya kadar çıktı. 3 numaralı Ormello önde. 3 numaralı Ormello koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Supersonic Boom ikinci, 6 numaralı Rosario üçüncü oldu. 5 numaralı Asrenat da 1 numaralı Rendaltor'la dördüncülük için potoyu birlikte geçti. 3 numaralı Ormello Müslüm Çelik de 7. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
5: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlar gelmeye başladı. Peki hepinize hoş geldin dileyelim de. Köln mücadelesi demiş dinleyicimiz. Bir kere 1.5 gol üstü olur mu? Mönchengladbach'la karşılaşıyor. CSKA Moskova, Rodina Moskov mücadelesinde de yine ilk yarı 1.5 gol üstü beklentisi varmış bu dinleyicimiz. Sevgili Mustafa Sarp Koral. İsmi Brezilyalı gibi ya. Okurken bitmeyecek sandım ismi. Peki uzun oluyor ya Brezilyalıların adı da. Mustafa Sarp Koral. Umarım gelir sevgili Mustafa. Umarım gelir. CSKA Moskova mücadelesi biraz kafamda soru işareti oluşturuyor. Orada biraz tempo düşük. Rodina Moskov'un pek bir reaksiyon vereceği yok gibi ortada. CSKA Moskova'nın gollerine kaldı kuponumuz. Umarım gelir tabii ki. İlerleyen dakikalarda göreceğiz. Artık son bölümlere de girdik. İlk 45 dakikaların tamamlanmasına yaklaşık bir 10 dakikalık bölüm kaldı. Şöyle bakalım, genelde iddia ile alakalı mesajlar geliyor. Benim bugün bir kuponum başarılı oldu ki az önce ilk yarıdan gelen bir kupon. 2.06 olması lazım. Dinleyicilerimi yanıltmak istemiyorum bu anlamda. 2'nin üzerindeydi benim verdiğim kupon. Onun dışında bir maçım daha var. Yine 2'nin üzerinde gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Yaklaşık bir 55 dakikası var o maçın da başlamasına. Buna sizlerin de erişebilmesi için gün içerisinde birçok kuponum tabii ki sizlerle paylaşılıyor. Genelde de başarılı oluyor. Dün için de kusura bakmayın abi, kusura bakmayın. Dünkü kuponlarım genelde başarılı oldu diyemiyorum. Bir geldi bir gelmedi. Bir geldi bir gelmedi. Net olmayı severim. Net olmayı severim. Sadece gelen kuponlarımı paylaşmayı sevmem. Dün benim için şanssız bir gündü. Başarılı bir gün değildi, öyle söyleyeyim. %50 tutturma oranım vardı dünkü kuponlarımda. Belki %50-55 civarına gelmiştir. Bilmiyorum tam olarak detayını ama bir tanesi geldi, bir tanesi gelmedi. Öyle düşünün siz. Bugün güzel başladık. Verdiğim bir karşılaşma geldi. Bir tane daha maçım var. O da 53 dakika sonra başlayacak ki bence gelme olasılığı çok yüksek bir mücadele. Bu kupona ulaşmak için neler yapmanız gerekiyor? Hemen kısaca ondan bahsedeyim. İddia.com'a giriyorsun. Kayıtlıysan, kayıtlı değilsen kayıt oluyorsun. Sağ üst köşede adının ve soyadının baş harfleri var. Gördün mü? Yok, sağda. En üstte. Evet, orası doğru. Oraya tıklıyorsun. Daire içerisinde yer alır. Oraya tıkladıktan sonra seçenekler gelecek karşına. Oraya da kayıtlı bayim bölümüne tıklaman gerekiyor. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ve son olarak il seç, ilçe seç gibi seçeneklerin yer aldığı bir sayfa karşında belirecek. Orada da büyüteç var hemen. Hiç yolu uzatmaya gerek yok. Haritayı falan siz boş verin. Haritayla bizim işimiz yok. yolu uzatmayalım. Büyütece bastık mı? Tamam. Büyütece bastıktan sonra da arama çubuğu ekrana geliyor. Oraya 30.097 birleşik olarak 30.097 ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun birleşik olarak ve karşına çıkacak zaten sponsor bayimiz. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Devamında da 0540 300 0097. Bu numaraya WhatsApp'tan şimdi mesaj atabilir dinleyicilerim ki benim kuponlarıma ulaşabilsin. Sadece yayında değil, yayın dışında da gün içerisinde canlıda özellikle çok güzel maçlarım oluyor. Bunlara sizlerin de erişebilme ihtimali var tabii ki bu dediklerimi yaptığınız takdirde. Şöyle bir bakalım gelen mesajlara. Birazdan bağlantı gerçekleştireceğiz. Abi geçmiş olsun, sesin geliyor demiş. Hadi onu okumayalım ya. Öyle denir mi ama? Grip olan bir insan öyle denir mi? Bak onu okusaydım ne olurdu? Sesin şey gibi geliyor demiş. Hadi bakalım geliyor mu öyle mi geliyor bilmiyorum da beni güldürmeyin. Güldürünce bir öksürük başlıyor var ya, durmuyor. Su da almayı unuttum. Yani suyum da yok yanımda. Bir 10 dakika şu sesi dinlemek zorunda kalabiliriz. Şunu bak şunu. Aman diyelim beni güldürmeyin. Rica ediyorum dinleyicilerimizden. Evet bir gribal enfeksiyonum var, geçmiyor. Yaklaşık bir 4 gün oldu. 4 günü geride bıraktım. Perşembe gününden beri sesim gidip geliyor. İğneyle serumla idare ediyorum işte yayınları aksatmamak adına. Elimden geldiğince de sizlere yine her zaman olduğu gibi keyifli bir yayın yapmaya çalışıyorum. Gayret gösteriyorum. Görkem abi Strasbourg son dakika nasıl kendi kalesine atar? Nasıl şans demiş. Yani siz kuponlarınızı oynarken benden totem istemezseniz böyle terslikler olabilir. Kupon oynadığınızda yazın. Yazın sevgili, ne demiş dinleyicimiz, adı yok ya, adını paylaşmamış. Anadolu yakasından ama ismi yok dinleyicimizin. Peki teşekkür ediyorum. Son dakika ilk yarıda kendi kalesine atılan bir gol. Oluyor öyle şeyler. Oluyor öyle şeyler. Diğer maçlar da güzelmiş aslında. Gaziantep Çorum mücadelesi ilk yarı 2 demiş. 3.09'luk bir oran. Nice Strasbourg karşılaşması ilk yarı 2. Lazio Monza mücadelesi ilk yarı 1. Çok güzel tercihleri varmış dinleyicimizin. İlk yarı karşılıklı gol var. Telstar Den Haag mücadelesi. Burada da ilk yarı 2-2'lik bir skor. Güzel bir kupona imza atmış dinleyicimizi, tebrik ediyorum. Başarılı olsa da olmasa da benim takdir edebileceğim kuponlardan biri. Görkem hoş geldin. Acil kambura gol attır. Güzelim kupon gidiyor demiş. Sevgili Levent Bey Anadolu Hisarı'ndan. Kambur maçı. Kambur demeyin, tüylerim diken diken oluyor. Şöyle bir kambur maçına bakalım. Benim maçım bu arada Crystal Palace Nottingham Forest mücadelesiydi. Ben karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü bekliyordum. İlk yarıdan geldi bu karşılaşma. Diğerlerini de birazdan paylaşıyor olacağız. Kambur mücadelesine bakalım. 78. dakika. 0-0 devam ediyor. Pek alışık olmadığımız tablolardan biri. Normalde Kambur'un maçları gollü geçer ama şöyle bir baktığımda bu maçta yaprak kımıldamıyor derler ya. Ona benzetiyorum biraz. Peki umarım gelir sevgili Levent Bey. İlerleyen dakikalarda o Kambur'un golünü bekliyor olacağım. Son mesajım yine sevgili Yalçın selamını söylemiş. Çorum üst, Köln üst olur mu sence abi? Bu maçlar için düşüncen nedir? Çorum maçının üst olması için şu bölümde bir golün gelmesi gerekiyor. Yani bu bölümde gelmesi gerekiyor çünkü tempo düştü son bölümde. Hani ev sahibi de pek risk almıyor. Almış gibi görünüyor kağıt üzerinde ama ataklarını ona göre gerçekleştirmiyor. Gaziantep'ten bahsediyorum. Çorum öne geçti. Öne geçtikten sonra oyunu rölantiye aldı. Şu an 1-0 önde. Hani şöyle 60'a kadar bir golün çıkması lazım bu maçta. Kim atarsa atsın. Hani burada Çorum atarsa kesin üst olur ya da Gaziantep gol bulursa kesin üst olur demiyorum. Zaten kesin demiyorum da. Herhangi bir takımın bir golü gerekiyor. Şöyle 60'a kadar gelmesi gerekiyor ya. Dakikalar 51. 9 dakika 10 dakika içerisinde bir gol çıkarsa sizin 2.5 gol üstünün gelme olasılığı daha da yüksek olacak diye düşünüyorum. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Sadece iddia ile alakalı değil. Süper Lig'de ya da gündemde ne varsa görüşleriniz olursa onları da bana yazın. Hani tartışma çıkartacak konuları onları da yazın ya. Onları da yazın. Tartışalım, hiç sorun değil. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun futbolu bence çok iyi diyen dinleyicilerimiz mesajlarını göndersin. Kerem'in hayranıyım abi. Kerem 10 numara bir futbolcu diyen dinleyicilerimiz mesajlarını göndersin. Şöyle Kerem futbolculuğu çok kötü diyenlerle bir karşı karşıya getireyim onları. En sevdiğim. Birazdan bir bağlantım da olacak. Trabzonspor'u biraz konuşacağız. Karadeniz takımlarını biraz değerlendireceğiz. Kısa da olsa kendisinden yine Beşiktaş mücadelesiyle alakalı.

0: Da tabii ki görüş almaya çalışacağım. Sizlerin skor tahmini varsa onları alabilirim. Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesinin başlamasına artık 1 saat 50 dakika gibi az bir süre kaldı. Beşiktaş maçın net favorisi. İddia oranlarına baktığımızda 1.14'lük oran karşıma çıkıyor. Ben bu orana katılmıyorum. Beşiktaş kazanmaya evet çok yakın ama Beşiktaş bu kadar rahat kazanamaz. Hani sanki oranlar şunu söylüyor. Küme düşme mücadelesi veren hatta Kocaelispor küme düşmüş. Beşiktaş'a öyle bir oran açılmış gibi. Ben o oranlara katılmıyorum. Kocaelispor'un bir golü değerlidir. Ya burada karşılıklı gol var. 2.5 gol üstü kombo seçeneğiyle ön planda yer alacak ilk yarı. Yine gollere yönelmekte fayda var diye düşünüyorum. Kocaelispor'da Beşiktaş'ta ligin önemli gol üreten takımlarından biri. Gol pozisyonuna girmeyi seven takımlarından biri diye düşünüyorum. Peki kısa bir ara, birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler hem skor tahminleri hem de Süper Lig'le alakalı genel durumu şöyle bir bana yazabilirsiniz sevgili dinleyicilerim.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Futbolun coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam saat 7'de Beşiktaş Kocaelispor'u ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
4: Sporla eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
1: Opel Frontera GS hibrit motoru, maceracı enerjisi ve 1 milyon 895 bin TL'den başlayan Ekim ayı özel fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Hyundai Veyon ve i20 Ekim ayın özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
5: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda sevgili Nihat Erence var ama kendisinden özür diliyorum. Şöyle 3 tane mesajım var. Onları hızlı hızlı okuyacağım. Sonrasında Trabzonspor'u değerlendireceğiz. Haftayı değerlendireceğiz. Sadece Trabzonspor'u değil, haftanın panoramasını akşam 2 saat sonra yaklaşık olarak az bir süremiz kaldı. Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesinde nasıl bir skor bekleniyor? Beşiktaş derbisi, Avrupa Kupası mücadelesi Trabzonspor'da gündem nasıl, oradaki atmosfer nasıl, hepsini tabii ki sevgili Nihat abiden alacağız. Ama şu mesaja bir bakayım İzmir'den. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Atilla demiş, Liverpool. Evet, o güzel. Birazdan ona bakacağım. Güzel kupon olmuş. Bence gelecektir. Görkem Bey, bana uğurlu geldiniz. Köln ve CSK geldi. Teşekkür ediyorum demiş dinleyicimiz. Gelecek tabii. Şu an Uğur Böceği'nin sunduğu Bahse Gireriz programındasınız. Ve benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız da iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi olarak değiştirin. Bakalım kuponlar geliyor mu gelmiyor mu? Kendi gözünüzle bakın. Hadi, böyle de bir iddiam var. Şöyle bakalım. İyi yayınlar Görkem Bey. Eskişehir'den Özkan. Milli takım hocası adayları

0: arasında Nagelsmann ismi geçiyormuş. Nasıl oluruz sizce demiş. Yabancı antrenör istemiyorum. Kambur attı. Oh be, kupon geldi demiş. Bir kişiye daha uğurlu gelmişiz sevgili Levent Bey. Kambur'da Zivolle karşısında 1-0 öne geçmiş, dakika 85'i gösteriyor mücadelede. Peki şimdi konuğumuza dönelim. Sevgili Nihat Erence. Nihat abi, Karadeniz Gazetesi'nin spor koordinatörü kendisi. Hoş geldin Nihat abi. Nihat abi, beni duyabiliyor musun?
1: Duyuyorum.
0: Heh, hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Nasılsın? Bayağıdır görüşemiyoruz. Yaklaşık bir 8 ay, 14 gün, 26 saat gibi bir süre oldu abi.
1: Yok, o kadar olmadı. Biraz abarttım.
0: Ya bana
1: Yani
0: öyle geldi.
1: Bir süre oldu. Biliyorsun benim biraz sağlıkla ilgili hani daha iyi
0: Evet.
1: sağlara sağlam dönelim diye
0: Evet.
1: mücadelelerimiz var. İnşallah yakın bir zamanda böyle tam sahalarda da kendimizi görmeye başlarsak o zaman diyeceğiz ki tam sağlıklıyız. Bir süreç yaşadım. Zaman zaman da böyle Radyo Spor'da senle de olsun Vedat'la, Caner'le bunları konuşabiliyor. Hatta Aygün'le de, Aygün de es geçmeyelim. İşte bu süreçte biraz işte vücutta bazı ödemler oluşmuştu. Onları giderdik. Şu anda biraz daha iyiyiz, öyle diyelim. Daha da iyi olacağımı düşünüyorum. İnşallah hani hep o şeyde klasik bir ifademiz var ya, millet şunu soruyor, abi sahalara ne zaman döneceksin diye. Dedim yani sahalardan uzaklaşmadık ama yani tam kapasiteyle ne zaman oynarız onu da açıkçası biz de bilemiyoruz. İnşallah bu da kısa sürede olur diyelim, senin sorularına da cevap verelim.
0: İyileşince zaten soruya geçeceğiz tabii. Trabzonspor'u soracağım da abi. Şimdi iyileştiğin zaman o kokoreç sözünü tutarsın diye tahmin ediyorum. Yani sen verdiğin sözleri tutuyorsun zaten. Kokoreçi yiyeceğiz.
1: O hiç o tartışmasız.
0: Ben
1: Hatta
0: bir
1: sen
0: ekmek yerim
1: kendine
0: ama. Öyle ya,
1: sen
0: nereden geldi bu çocuk ya? Beni batırdı değil mi? Ben bir
1: yok
0: ekmek yerim.
1: yok. Sen şeye hazırlıklı ol. Biliyorsun kokoreçi sana normalde yarım diye söylemiştim ama şimdi
0: Evet.
1: ekmekleri değiştirmişler böyle bire yakın ekmek oluyor. Tahmin ediyorum o da seni doyurur diye
0: Bilmiyorum.
1: düşünüyorum yanına.
0: Kokoreç ve midye olunca söz konusu abi. Yani pek doyacağımı sanmıyorum. Yanında 30-35 tane de midye olursa sevinirim.
1: O yani evet midyesi de güzeldir bizim Çengelköy'ün.
0: Evet.
1: Tabii şimdi ben seni aslında Trabzon'da ağırlamak isterdim. İnşallah bu şey süreci, hastane sürecini İstanbul'da geçirdik. Kasım gibi Trabzon'da olacağım. Yine orada İşte zaman zaman zaten gidiyorum geliyorum ama Kasım gibi biraz daha uzun süreli kalacağım orada. Yani şimdi bazen soruyorlar şimdi Trabzon'dan yaklaşık bugün 8-10 tane görüşme her gün daha da fazla yapıyorum.
0: Evet.
1: Şimdi en çok dostlarımız eski sporcular şunu soruyor. En çok neyini özledin diye Trabzon'un ben de dedim en çok dostlarımı özledim. İnşallah Kasım gibi onlarla tekrar bir araya geleceğiz. Daha uzun soluklu bir sohbetimiz, muhabbetimiz olacak. Şöyle de var, onu da söyleyeyim ondan sonra senin sorularını yanıtlayayım.
0: Tabii.
1: Ya şu var, yani Trabzon'da yani özellikle tabii ki yaşayanlar daha iyi biliyor. Oraya gidip kalanlar daha da iyi biliyor. Yani kendinizi daha dinç hissediyorsunuz, kendinizi daha dinlenmiş hissediyorsunuz. Her ne kadar bizim şehrin hani adı üstünde fırtınası çok boldur, aksiyonu çok fazla, her dakika mutlaka bir aksiyon olur ama o aksiyon da şehire de apayrı bir güzellik katıyor. Diyelim sana dönelim.
0: Şimdi Trabzonspor dedik abi. Trabzon'dan bahsediyoruz. Trabzonspor'dan bahsetmeden olmaz. Şimdi Fatih Tekke dönemindeki Trabzonspor'a bakıyoruz. Arka arkaya puan kayıpları. Halligi havlu attı atacak gibi bir hava verdi bize Trabzonspor. O kadar şatafatlı transferler ama kötü bir sonuç. Arka arkaya Avrupa kupalarında elenmeleri, Trabzonspor'un vesaire ligde kötü sonuçlar. Ardından bir teknik direktör değişikliği ve iki maçta 7 gol atıp karesinde gol görmeyen ve bu 7 gol attığı iki takımın bir tanesi Galatasaray, bir tanesi de ne kadar kötü durumda olursa olsun Samsunspor. Hele hele deplasmanda 3 farklı galibiyet. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu süreci? Böyle bir şey bekliyor muydun? Yani iki maçta 7 gol tabii ki önemli de şimdi şampiyonluk besteleri söylemeye başlayan da bir Trabzonspor takımı var. Adam iyice havaya girdi.
1: Şöyle diyelim onu aslında sen soruyu sorarken birçok cevabı da içinde verdin. Ne dedin? 2 haftada 7 gol atan ki bunların 4 tanesi son 4 yılın şampiyonu Galatasaray'a.

0: 5-6-7 de olurdu.
1: Tabii. Yani son 4 yılın şampiyonu Galatasaray'a 4 gol atıyorsun. Ve hiç yani kimsenin de şu bu maçta şu nedenlerden dolayı Galatasaray 4 gol yedi diye bir yorum yapacağı bir maç değil. Tamamen Trabzonspor'un çok üstün oynadığı, Salah'ın gerçekten inanılmaz bir performans sergilediği bir maçtı. Ha şimdi Trabzonspor neden Fatih Tekke döneminde başarılı olamadı? Aslında oraya gelelim biz. Sonra Thomas Reis'i konuşalım. Neden olamadı? Çok basitti. Şimdi kadronuzda o kadar kaliteli, o kadar üst düzey oyuncular var ki böyle kaliteli oyuncuları, biraz da yaş grubu biraz daha yukarılarda olan oyuncuları idare etmenin biraz özel durumları vardır. İşte Fatih Tekke o özel durumlarda yeterli kalmadı. Yoksa Fatih Tekke kötü bir teknik direktör olduğu için değil ya da daha az çalıştığı için değil ki Allah için hakkını yemeyelim. Yani neredeyse kulüpte yatıyordu o çalıştığı 1,5 yıllık zaman diliminde. Böyle bir teknik adamdı ama yıldızları yönetememe, en basit cümle olarak bunu konuşabiliriz. Yıldızları yönetememe nedeniyle başarılı olamadı. Thomas Reis'ten ne fark oldu? Thomas Reis işte mesela oyuncuların eğer mutlaka sen çünkü yayıncı olduğun için daha iyi biliyorsun. Açıklamalar var futbolcuların. Dikkat edersen şöyle her futbolcu cümleye şöyle başlıyor. Hocamız bize özgürlük verdi diyor. Bu yani futbol oynayanlar için futbol oynayanlar daha iyi bilir. Sevgili Görkem, özgürlük vermek demek şu. Evet hocanın mutlaka bir taktik verdiği işte oyuncular vardır. Genel takıma işte nasıl bir oyun oynatacağı yönünde taktikler verir. Ama şu da vardır. Bu oyun içinde yani oynanan oyun içinde bazı oyuncuları daha rahat bırakır. O oyuncularda performanslarını daha yukarıya çıkarır. İşte bana göre Thomas Reis'in iki maçtaki Trabzonspor'daki en önemli katkısı bu oldu. Birçok oyuncuya daha rahat oynama imkanı verdi ki aslında burada üzüldüğüm konulardan bir tanesi de Melih Kabasakal. Melih Kabasakal'a da bunu verdi. Ve Melih biraz önce bir istatistiklerine baktım. Gerçekten çok üzüldüm. %100 43 dakika sahada kalıyor. %100 pas isabetiyle oynuyor. Girdiği bütün ikili mücadelelerin hepsini kazanıyor. Evet. Böyle bir oyuncu ama işte biliyorsun futbolda bazen sinirlerine hakim olamama, bazen kendini frenleyememe kendine zarar veriyor. O Melih ile ilgili de mutlaka senin de soruların olacaktır. Ben sadece şuna çok üzüldüm.
0: Ya gerek yok daha ben öyle söylüyorum sadece. Ya 3-0 öndesin. Trabzonspor penceresinden bakıyorum. Hani ben bir futbol sever olarak düşündüğümde çok gereksiz. Aşırı gereksiz bir hareket. Zaten Folcarelli geri dönüyor. Şimdi seni forma alabilme şansın zaten zayıf. Bunu iyi değerlendirmen lazımken böyle gereksiz bir noktada takımını eksik bırakıyorsun. Ya bu saatten sonra Melih'ten performans görebilir miyiz Trabzonspor'da? Ben buna değinmek isterim. Bunu sormak isterim. Ha sen konuyu açtığın için bir sorayım dedim abi.
1: Şöyle diyelim. Melih gerçekten 30 yaşında ama yani sanki daha böyle futbola yeni başlamış gibi her geçen hafta mutlaka sen de maçları takip ediyorsun. Üzerine koyarak oynuyor. Hı hı. Yani hani bir maçta bir vasat oynayıp bir sonraki maçta o böyle bir tık üzerine çıkmıyor. Evet. Her maçta normalin üzerinde oynuyor ve üzerine koyarak. Ki biraz önce de söyledim 43 dakikalık performansı hani merak edenler varsa yayıncı kuruluştan alsınlar izlesinler o maçı. 43 dakikada müthiş toplar kaptı, mücadeleyi müthiş yaptı, aldığı topları çok olumlu kullandı. Yani böyle bir Melih. Ha şu var. Mutlaka şimdi taraftarın gözünde yani bir bakıma hem üzüldü. Kendisi de zaten maçın bitiminde hemen sıcağı sıcağına açıklamalar yaptı. Yani hatalı davrandığını kabul etti ama burada şunu yapacak basit. İyi futbolcu. İyi futbolcu her zaman iyi futbolcudur. Bundan sonra Melih'e şans gelir mi? Mutlaka gelir. Yine geldiğinde ama bu sefer daha dikkatli olacağını ben tahmin ediyorum. Ya da öyle olması gerektiğine inanıyorum. Daha dikkatli ve o formayı gene Melih alır. Yani şu anda orta sahada özellikle Fabinho gibi ustanın yanında müthiş oynuyor. Fabinho yani her haliyle, ki onunla ilgili de birazdan bir iki cümle edeceğim. Liverpool'da Liverpool'un deniz feneri yakıştırması yapılıyor Fabinho'ya. Ben de bugün şöyle dedim, yani Trabzonspor'un da gerçekten deniz feneri, yani Trabzonspor'u orta sahada aydınlatan isim. İşte Melih'in şansı şu, böylesine büyük bir ustanın yanında top oynamak büyük. Yani bilmiyorum, birçok futbolcu belki de bunun hayaliyle yatıp kalkıyordur. Melih de böyle fırsat yakaladı. Evet, bir hata yaptı. Muhtemelen umarım iki maçtan da fazla ceza almaz. İki haftanın sonunda, ki bu aradaki süreçte de çok iyi çalışması lazım. Ben yine Melih'in o formayı kapıp yine Fabinho ile beraber, ki zaten bu sezon biliyorsun 3 kulvarda Trabzonspor oynayacak. İşte ki onu da yine konuşacağız. 15 Ekim'de Konferans Ligi Avrupa maçları başlıyor.
0: Evet.
1: Kulvar uzun. Maç sayıları 50'yi bulacak her futbolcunun. Yani bu 50 maçlık maratonda ben de Melih'in en az 35 maç rahatlıkla Trabzonspor forması giyeceğini düşünüyorum ki pes etmez bence. Ve etmemeli.
0: Ki her hafta üzerine koyan bir Melih var. Bunu sen de söylüyorsun. Yani burada bir hata yapmış olabilir ama çıktı zaten bununla alakalı taraftarlardan özür niteliği taşıyan cümleleri sarf etti. Ha, performansı kötü olur, böyle gereksiz hareketlerde bulunur, tamam eyvallah derim, ama yok, Melih gerçekten bu anlamda Trabzonspor'a bir şeyler katmaya çalışan ve kattığına inandığım oyunculardan bir tanesi. Ben de formayı alabileceğini düşünenlerden biriyim abi. Seninle aynı görüşteyim. Şöyle kupus maçını soran dinleyicilerimiz var. Birazdan bir at yarışı arasına gideceğiz ama demiş ki sevgili Melih Bey, abimize şunu sorar mısın demiş. Tabii soralım. Kendisi cevap verirse tabii, her soruya cevap vereceğiz diye bir şey yok. Zor soruysa cevap vermeyebiliriz, onu söyleyeyim sevgili Melih Bey. Kupus mücadelesinde ben bir mağlubiyet bekliyorum demiş. Bir Beşiktaş taraftarı olarak kazanmayı çok isteriz ama ben Avrupa tecrübesi olmayan Trabzonspor'un bu maçta mağlup olacağını düşünüyorum. Bu akşam da Beşiktaş'ın çok farklı kazanacağını düşünüyorum. İyi yayınlar. Konuğuna selamlar demiş.
1: Tabii o kişinin kendi cephesinden, kendi penceresinden bakmış.
0: Ama niye mağlup olacak mesela abi, onu açıklamamış. Yani Kups öyle aman aman diyebileceğim bir takım değil. Son maçını kaybetti 5. hafta mücadelesini 1-0 Inter karşısında. FC Inter. Bizim bildiğimiz Inter Milano değil. Yani kendi liginin orta sıra takımlarından biri. 7 milyon euroluk bir piyasa değeri olan takım. Şimdi Trabzonspor'un bu takımı 3'lük 5'lik yapar ya. Yani nasıl mağlup olacak? Yani bunu açıklasın sevgili Melih Bey.
1: Yani o tabii ki futbolda herkesin görüşüne ne yapıyoruz? Saygı duyuyoruz. Kendince bir yorum yapmış. Ona da en azından şu anki yayına katılması da çok incelik. Bu anlamda da kendisine teşekkür edelim. Şöyle diyelim. Hani diyor ya Trabzonspor'un Avrupa deneyimi yok diye, ama kadroyu saydığınız zaman 9 tane futbolcu çoğu Premier League futbolcusu. Yani Avrupa, Liverpool'dan gelen, şu anda Liverpool'un kadrosundan 2 tane oyuncu Salah, Fabinho.
0: Abi Salah ve Fabinho'ya virgül koysak bir at yarışına gidelim, olur mu?
1: Tabii ki.
0: Çok kısa bir at yarışı arasına gidiyoruz. İstanbul'da 8. koşu başlamış. Birazdan sevgili Nihat Erence ile konuşmamıza devam edeceğiz. Sizler de soru ve görüşlerinizi aktarmaya devam edebilirsiniz.
2: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Reklam.
5: Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Futbolun coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam saat 7'de Beşiktaş Kocaeli Spor'u ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.

0: starttaki yerini alıyor. Start verildi. 8. koşu olan Kemal Ararat koşusu başladı. Dışarıdan gelen 3 numaralı Bir Eda, onun dışındaki 6 numaralı Ballı bir iki öne gelmişlerdi. İçlerine 1 numaralı Atılım Hanım gelirken enişte de 4 numaralı Boluraz onları yakaladı. Orta kulvardaki 1 numaralı Atılım Hanım öne geçti. Şimdi 1 boy kadar gerisinde dışarıda 3 numaralı Bir Eda var. 2 boy geride iç kulvarda 3.lükte 4 numaralı Boluraz. 1 boy geride 6 numaralı Ballı bir 2.5 boy kadar geride 7 numaralı Harem Güzeli. Yarım boy geride içeride 2 numaralı Arabiyen 2.5 boy geride de 5 numaralı Tan Kızı sırasıyla son 800 metreye girildi. Asfaltta içerideki 1 numaralı Atılım Hanım önde, dışında 3 numaralı Bir Eda var. Onun dışında da 6 numaralı Ballı Bike 3 safkanın 2.5 boy kadar gerisinde içeride 4 numaralı Boluraz. Daha sonra orta kulvarda 7 numaralı Harem Güzeli, onun yarım boy gerisinde içeride 2 numaralı Arabiyen 2.5 boy geride içeride 5 numaralı Tan Kızı sırasıyla düzlüğe asfaltta orta kulvardaki 3 numaralı Bir Eda önde çıktı. İçinde 1 numaralı Atılım Hanım, ikincilikte 2 boy gelende 4 numaralı Boluraz, dışında 6 numaralı Ballı Bike daha geride, içeride 5 numaralı Tan Kızı'nın çabalarıyla son 300 metreye giriyor orta kulvarda 3 numaralı Bir Eda önde. Fark 1 boy, içeriden tekrar 1 numaralı Atılım Hanım, daha geriden dışarıdan 2 numaralı Arabi'nin aralarından 5 numaralı Tan Kızı atak yapıyorlar. Fark 2.5 boya kadar çıktı. İçeride 3 numaralı Bir Eda önde. Orta kulvardan 5 numaralı Tan Kızı'nın çabaları var. Fark 3 boy. 3 numaralı Bir Eda liderliğini koruyor ve koşu 3 numaralı Bir Eda kazanıyor. 5 numaralı Tan Kızı 2. 6 numaralı Ballı Bike 3. oldu. 3.lük için üst safkan potoyu birlikte geçti. 3 numaralı Bir Eda Halis Karataş'la 8. koşu olan Kemal Ararat koşusunu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: 30 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Ben de o beyefendiye şunu söylüyorum demiş dinleyicimiz. Bakalım ne söylemiş acaba? Trabzon Beşiktaş maçını beklesin. Galatasaray gibi onları da yeneceğiz demiş. Almanya deplasmandan dönen Beşiktaş'ı yenmek kolay olacak. Ha, az önce Beşiktaşlı dinleyicimiz Trabzonspor kupsay mağlup olacak demişti ve biz onları çok rahat yeneceğiz derbide haftaya demişti. Evet, bununla alakalı bir yorum. Şimdi radyoyu dinlerken böyle cümleler evet zevkli oluyor. Bak al çekirdeğini arabanda ya da evinde radyonu dinle. Keyifli. O ona laf söylüyor, o ona laf söylüyor. Gerçekten keyif alıyorum. Ama böyle yayında ben olduğum süre boyunca bundan pek keyif alamıyorum. Çünkü çekirdek yiyemiyorum. Çekirdek yiyemediğim için de tartışma istemiyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Zaten gribim. Yani biraz uzaktan dinlemeye devam edin. Lütfen rica ediyorum. Yaklaşmayın radyonuzun başına. Mesajlarınızı da biraz uzak mesafeden gönderin. Sosyal mesafeye uyalım. Nihat Erenci tabii ki hattımızda ama şöyle iddiadaki skorları bir hatırlatacağım. Sonra tekrardan sohbetimize kendisiyle devam edeceğim. Gaziantep 0, Çorum 2. Bak 60'a kadar bir gol gelirse bu maç üste gider demiştik. Söylediğimin arkasındayım. Ben bir gol daha bekliyorum. Kalan 11 dakika hatta 10 dakikalık bölüm içerisinde Orhan Akın öğrencileri mi yoksa Burak Yılmaz'ın öğrencileri mi gol atacak? Bunu birazdan göreceğiz. Ha zaten Burak Yılmaz'ın öğrencileri atacağını atmış canım. 2-0'a getirmiş daha ne atacak? 2-0 bakalım o gol gelecek mi ki ben bir gol daha çıkacağını düşünüyorum. Diğer maçlarımıza dönecek olursak da gol beklentisi olan yine bazı dinleyicilerim vardı. Şöyle bakalım o karşılaşmalardaki skorlar neymiş? Tamam, Çorum maçı en çok oynanan maçlardan biri. Fatih Karagümrük Muğla Spor mücadelesi değil mi? Orada da 1-1'lik eşitlik dakika 79. Hull City Everton mücadelesinden bir gol daha çıkar mı abi? İyi yayınlar. Yani Hull City bastırıyor. İngiltere Premier Ligi 73. dakika. 2-1 Everton önde.

0: Ha Hull City burada ya bir puan alır gibi geliyor bana, bak ne yalan söyleyeyim ama sen kaybetmez seçeneğinin yanı sıra ev sahibi 1.5 gol üstünü değerlendirirsen daha sağlıklı olur. 72-73. Dakikada bir tahminde bulunmak da zor ya. Gerçekten zor. Hani 2-2'ye gelme olasılığı yüksek şu anki performanslarına bakarak söylüyorum. Hull City sağlı sollu geliyor. Ataklarını ona göre şekillendiriyor. Ha, bir gol çıkacak gibi. Büyük bir mucize olmazsa da Hull City bu karşılaşmadan puan alır benim gördüğüm. O şöyle bakalım, Real Sociedad 0, Deportivo La Coruña 0, dakika 20, İspanya La Liga mücadelesi. Benim güvendiğim bir karşılaşmam var, bir tanesi geldi. Tüm totemler başarılı oldu. Birazdan bir karşılaşmam tekrardan sizlerle buluşuyor. Ha gören onu zaten var şu an, görenler var. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimizin görebilmesi için de tekrar hatırlatıyorum. Bak sadece görebilmen için şartım yok. Şartımız yok. Şartım demeyeyim. Benim şartım zaten yok da sponsorumuzun da bu konuyla alakalı herhangi bir şartı kesin ve kesin şunu yapacaklar diye bir durum söz konusu değil. Bir kuponumu görmek istiyorsan iddia.com'a giriyorsun. Sağ üst köşede yer alan daire var, adının soyadının baş harfleri, oraya tıkla. Kayıtlı bayime gel. Kayıtlı bayimi değiştir de ardından 30-0-97 yaz arama çubuğuna ya da Uğur Böceği şans oyunları da yazabilirsin. Bunu yazıyorsun, enter'a basıyorsun ve Bursa'da yer alan Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Bu kadar. Devamında da 0-540-300-097. Bu numaraya mesaj atıyorsun. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim diyorsun. Bu kadar yapman gereken. Ya şu kadarlık oyna, şunu yap, bunu yap. Öyle bir şartımız yok. Az önce söylediğim gibi. Instagram'da da Görkem Tezer yazdığınızda yine bana ulaşabilirsiniz. Bayi kodunu soran arkadaşlarımız varsa Instagram'da da Görkem Tezer yazdığında bana ulaşabilirler. Takipçi sayım hoşuma gitmiyor. Bak onu söyleyeyim. Takipçi sayım pek hoşuma gitmiyor. Serumlarla yayına geliyorum. Dinleyicilerim oradan iki takibi çok görüyor. Yani aşk olsun, aşk olsun. Peki şaka yapıyorum canım. Radyo Spor'u sosyal mecralardan takip etmeyi unutun. Unutmayın, unutun diyorum. Unutmayın. Beni ne yapacaksınız? Beni takip etmeseniz de olur. Sevgili Nihat Erenci'ye gelelim şimdi. Hattımızda bekletmeyelim kendisini. Değerli büyüklerimizden biri, gazeteci büyüklerimizden biri. Sevgili Nihat abi.
1: Hattım. Merhabalar.
0: Tamam.
1: Tekrar.
0: Ses geliyor mu diye bir an kontrol edeyim dedim.
1: Muhammed
0: Salah demiştin abi az önce at yarışı arasına gitmeden önce. Trabzonspor'daki yıldız oyuncuları sayıyordun. Ve bir de şuna değinmek isterim. Bak senin değinmeni isterim daha doğru ifadeyle. Beşiktaş rahat mağlup edecek diyor Trabzonspor'u az önceki dinleyicimiz sevgili Melih Bey. Hem o karşılaşmayı hem de Beşiktaş'ın bu akşamki Kocaelispor maçından nasıl bir sonuçla sahadan ayrılmasını bekliyorsun? Hani bunu da konuşursak çok sevinirim.
1: Şöyle... Sondan başlayalım.
0: Tabii.
1: Senden hani zaman zaman sohbet ettiğimizde evet. Hani Beşiktaş'ın bu sezona iyi başladığını hepimiz biliyoruz. Trabzonspor'da son iki haftada kazanarak üstelik biri 4-0, biri 3-0 yendiği takımlar, bir tanesi biraz önce de söyledim, son 4 yılın şampiyonu Galatasaray'ı 4-0 yenmek öyle hani çok kolay basit cümlelerle ifade edilecek bir şey de değil. Şimdi isim üstündeki bir Trabzonspor ve bu hafta 15 Ekim'de Finlandiya'ya gidiyor. Kups maçı var. Evet. Buradan başlayalım. Kups maçı. Ya o şimdi bizim Türk takımlarına genelde bu kuzey takımları pek şey gelmez. Sıcak gelmez. Zaten soğuk bir ortam. Ve bir de üstelik oynanacak stat daha önce bu Kups'un oynadığı kendi sahası UEFA kriterlerine uygun olmadığı için Tampere stadına alınmış. Tampere şehrinin stadına. Orada hibrit çim ama sunni çim. Yani normal bildiğimiz çim değil. Bu belki biraz Trabzonsporlu oyuncuları istediği şekilde oynatmayabilir ama Trabzonspor kadro kalitesi olarak yani deneyim olarak hani biraz önce dinleyicimizin dediği gibi her yorum yapanla saygı duymak lazım. O şekilde değerlendirmiş. O hani Trabzonspor'un Avrupa deneyimi yok derken ben de şunu söylemiştim. Kalede Onana var. Onana Manchester United'ın kalecisi. İşte son iki sezondur da Trabzonspor'da oynuyor. Geldik Savic yıllardır Atletico Madrid'de oynanan işte son iki yıldır Trabzonspor'da. Vivo yine Fransa Ligi'nden geldi. Çok başarılı.

0: şeydi. Şu anda Nijerya milli takımının vazgeçilmez stoperlerinden bir tanesi. Öbür taraf Fabinho, Liverpool efsanesi. Şu anda Trabzonspor efsanesi olma yolunda. Onun yanında Folcarelli, yine Avrupa deneyimi son derece yüksek oyunculardan bir tanesi. O geldik, Muhammed Salah hiç tartışmasız dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Öbür tarafta yine Polonacu, Frankulinacu, işte Aral Şimşir, yani Saviola, say say bitmiyor.
1: Doğru.
0: Yani o anlamda Trabzonspor normal oyununu, biraz önce aslında normal oyununu oynadığında şunu söyleyebilirim. Kolay bir galibiyet alacağını düşünüyorum ben. Ama tabii şimdi burada ben Thomas Rice'ın da bir rotasyon yapacağı aklıma geliyor. Şöyle, bunda da haklı. Pazartesi günü de Beşiktaş derbisi var. Yani lig açısından da bu arada hem Avrupa devam edecek hem lig devam edecek. Burada Avrupa'da biraz rotasyon yapabilir. Oynatmadığı oyuncular var. Mesela hiç değerlendiremediği, lige yazılmayan Mendy, Bouchard'ı, bunları büyük ihtimalle ben değerlendirir diye düşünüyorum. Çünkü onları Avrupa'da oynatma ve Türkiye Kupası'nda oynatma imkanı var Trabzonspor'un. Yani buralarda değerlendirecekler. Yoksa boşu boşuna oyuncuyu idmana çıkar ve parasını öde. Çok doğru bir mantık değil bu. Ben Kups karşısında Mendy'nin ve Bouchard'ın süre alacağını ya da alması gerektiğini düşünüyorum. Oradan bu akşamki Beşiktaş maçına gelelim.
1: Evet. Kocaelispor'la karşılaşacak yaklaşık 1 saat 15 dakika var.
0: Şöyle, Kocaelispor şu anda puan olarak, yanlış söylemeyeyim, bir bana puanını hatırlatırsan doğru söyleyeyim, o anlamda sordum.
1: Beşiktaş'ın mı Kocaelispor'un mu?
0: Yani Beşiktaş'ın da Kocaelispor'un da.
1: Bir saniye bakayım. Birbirine çok yakınlar ya puan
0: Evet.
1: olarak. Atıyorum bir tanesi 3. sırada, diğeri 2. sırada, bir tanesi 3. sırada. Şöyle bir çalışmadığım yerden soru sordun Nihat abi. Ben kadrolara bakıyordum. Sen direkt puan durumunu sorunca 10 saniye
0: Ya
1: bekletmek
0: aslında
1: zorunda kaldım
0: onun ne
1: seni.
0: için? Onun niçin sordum? Yani Kocaelispor'un ilk 6 hafta geride kaldığında
1: Bir puan varmış
0: karşılaştığında
1: arada. Hatta yok. Ne bir puanı? Bu yanlış. Yok bir puan yok. Puanlar eşit. 12 puanı var.
0: işte yani ne diyoruz bugün? 12 puanlı iki takımın mücadelesi.
1: İddia oranlarında 1.09'luk oranı var Beşiktaş'ın.
0: Ya
1: Enteresan.
0: şimdi şöyle, ben çok anlamadığım için bu iddia olaylarını.
1: Ya şöyle tarif edeyim sana abi. Beşiktaş kiminle maç yapıyor atıyorum. İkinci ligde İstanbulspor diye. İstanbulspor TFF 1. liginden bir takımla oynadığında oran böyle oluyor. Yani 1.09 hemen hemen. Hani İstanbulspor muamelesi ya da ikinci ligde, birinci ligde düzelteyim yeni adıyla. O seviyede oynayan bir takımla oynuyormuşçasına oran açılmış.
0: Ya şöyle bir değerlendirme yapayım ben bu maçla ilgili. Beşiktaş, evet, özellikle Dolmabahçe'de çok iyi oynuyorlar. Müthiş oynuyorlar. Seyirci desteği müthiş. Onları arkasına alıp iyi oynuyorlar ama Beşiktaş'ın en büyük handikapı bana göre temaslı oyunu sevmeyen oyuncuları çok. Hiç sevmiyorlar. Yani Orkun gibi, işte ortada, yani Salih her ne kadar milli takımda da çok, yani ben beğenmedim açık söyleyeyim. Performansını istediğim düzeyde değildi. Yani orada
1: Evet.
0: oynayabilecek bir oyuncu değildi. Yine öbür taraftan geliyoruz. Savunmadaki oyuncuları da çok fazla, yani çok, o kadar basit hatalar yapıyor ki. Burada bence bugünkü belirleyici olacak Kocaelispor. Nedir? Kocaelispor temaslı oynarsa, yani Beşiktaş'ın oyuncularına karşı temaslı, kora kora oynarsa bence Beşiktaş adına çok zor bir maç olur. Kolay olmaz. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu hafta onların da Avrupa maçı var, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Hoffenheim'la
1: Evet.
0: tahmin ediyorum. Yanlış söylemeyeyim.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle diyelim. Bugünkü maç bu kadar, eğer temaslı bir oyunla Kocaelispor Beşiktaş'ı birazcık hani kora korda bir oyun ortaya çıkarsa onların adına çok kolay bir sonuç olmaz. Hatta şöyle ifade edeyim. Kocaelispor buradan, İstanbul'dan galibiyet alıp dönerse benim için çok büyük sürpriz de olmaz. Evet, biraz önce de söyledim, cümleye başlarken dedim ya, Dolmabahçe'de Beşiktaş çok tempolu oynuyor, çok iyi oynuyor ama hep dikkat et, oynadığı maçlarda rakiplerin hiçbir baskısı olmadan kolay, yani çok kolay galibiyetler aldılar. Bugün ben eğer Kocaelispor dediğim

0: Selçuk İnan dersine iyi çalışıp takımını korakor bir mücadeleye hazırladıysa, ben şöyle söyleyeyim, Beşiktaş adına hiç de kolay bir maç olmayacak. Öyle düşünüyorum ben. Ama şu var, keyifli bir bu şekilde düşündüğüm gibi olursa sevgili Görkem, çok keyifli bir maç izleriz. Yani izlerken hakikaten işte gerçekten futbol bu diyebileceğimiz bir maç olabilir ki inşallah da öyle olur. Oradan Avrupa maçı ve sonrasında pazartesi günü Trabzon'a gelecek Beşiktaş. Yani Trabzonspor'un biraz önce dedim, Kups maçında eğer Thomas Reis biraz rotasyon yapıp bazı oyuncuları dinlendirirse, ki dinlendirmeli bence, Trabzonspor'un alternatifi çok bu sezon, Beşiktaş maçına daha bir dinç, daha bir dinamik, daha bir iddialı gelir. Trabzonspor Akyazı'da çok iyi oynuyor. Yani fark etmez, temaslı takımda oynasa, işte korakor iyi mücadele eden takımlar da olsa, orada iyi iş çıkarıyor ki son iki maçı da hani biraz da oradan da göz önüne alırsak, bence pazartesi günü yani yine Akyazı'da iki farklı, belki üç farklı bir galibiyetle ayrılan bir Trabzonspor olur diye düşünüyorum.
1: Bakalım neler olacak, ama bu akşam özelinde ben iki takımın da galibiyet için güzel bir futbol ortaya koyacağını düşünüyorum. Hem Beşiktaş'ın hem Kocaelispor'un bu haftaya kadar oynadığı büyük takımlarla oynadığı maçlarda bile bunu gördük. Galatasaray mücadelesinde, Rams Park'taki karşılaşmada Kocaelispor elinden geleni yapmaya çalıştı. Güzel bir futbol sahada var mıydı, bunu tartışırız. Ama dirençli bir futbol var mıydı? Kesinlikle vardı. Bugün de benzer bir tablo olacaktır. Baskılı oynarsa Kocaelispor, yani ikili mücadele konusunda geri adım atmazsa, rakibine dişe diş korokor oynamayı tercih ederse Selçuk Yunan'ın öğrencileri, bambaşka bir sonuç da ortaya çıkabilir. Ha, kadro kalitesi, kadro seviyesi tabii ki Beşiktaş tarafında ağır basıyor. Maçın favorisi kimdir diye soracak olursanız, ya Beşiktaş'ın bu karşılaşmada iki farklı kazanması da çok olur sonuçlardan biri, doğal sonuçlardan biri. Kadro seviyesi çok iyi Beşiktaş'ın. Son Ahmet mücadelesinde bir mağlubiyeti oldu. Onun dışında oynadığı karşılaşmalarda güzel sonuçlar alan bir Beşiktaş olacak. Kadro açıklandığında ilerleyen dakikalarda bunu sizlere aktarıyor olacağım. Montella gitti abi, son olarak bunu sorayım. Birazdan bir araya gideceğim ama Montella sonunda Türkiye'ye veda etti. Ha, hayırlı olsun demeli miyiz yoksa tüh mü dememiz gerekiyor bilmiyorum. Ha, ben hayırlı olsun tarafındayım.
0: Ya şöyle, çok geç kalınmış bir operasyon. Yani bu nedir? Evet. Türk futboluna zarar verdi. Hı hı. Gerçekten çok zarar verdi. Belki Dünya Kupası'nın sonrasında bu karar alınmış olsa, şu anda milli takımın başındaki, biraz önce sen güzel bir ifade kullandın, Türk milli takımının başında Türk Hoca olmalı. Evet. Ki dün aslında sevgili Hikmet Karaman'ın bir açıklaması vardı, çok hoşuma gitti. Ben göreve hazırım dedi. Hı-hı. Yemin ediyorum, yani açık söyleyeyim, tüm samimiyetimle söylüyorum, Hikmet Karaman Hoca Montella'dan çok daha başarılı olurdu. Çünkü niye? Bizim duygularımızı en iyi bilen yine Türk'tür. Yani biz Montella bir profesyonel, sonuçta parasını alıp işini yapan birisi. Hataları çok muydu? Aşırı çoktu. Aşırı fazlaydı. Birçok şey konuşulur. İşte çok fazla menajerlerle ilişki içinde oldu. Menajer oyuncularını çok fazla milli takımda aldırdı. Hak edenleri aldırmadı. Yani bunlar zaman içinde daha çok konuşacağımız, çok tartışacağımız konular, ama şu var ki milli takıma biz şöyle, gurbetçi oyuncumuzun sayısı çok sevgili Görkem. Ama bu çocukların kabahati değil. O çocuklar yıllarca yurt dışında yetişmiş. İşte Almanya'da yetişmiş, Hollanda'da yetişmiş, diğer ülkelerde futbol yaşantılarını sürdürmüş. Bazı oyuncular Türkçe bile bilmiyor. Bizim yeni gelecek teknik direktörün birinci önceliği şu olması lazım. Bu oyunculara, özellikle gurbetçi oyunculara, bizde de eksik oyuncular varsa o ruhu eksik olan, öncelikle Ay Yıldız sevgisini aşılaması lazım. Bak ne diyorum, çocukların kabahati değil. Onlar çünkü yetiştikleri ortamdan bir anda buraya geldiler. Bizim ruh halimizi, bizim o Ay Yıldız'a, bizim o bayrağa olan bağlılığımızı

0: hissetmeyebilirler ya da eksik hissedebilirler. Yeni teknik direktörün bana göre ilk yapması gereken şey milli takım ruhunu bu oyunculara öncelikle bunu empoze edecek, bunu yerleştirecek. Bundan sonraki süreçte bu olursa ki yapar diye gelecek hocaları düşünüyorum. Milli takımın zaten iyi bir kadrosu var. Biraz da hak edenleri oynatırsanız, işte mesela bazı isimlerde ben Monte'ye kızdığım, en kızdığım noktalardan bir tanesi çok fazla menajerlerin gazladığı oyuncuları milli takımda oynatması oldu. Bunun da faturasını maalesef ve maalesef Türkiye'ye kesti. Düşünebiliyor musun? Son 7 maç 6 mağlubiyet. Görkem, bunun neyini konuşacağız? Yani burada neyi savunacak? Neyi? Utanmadan bir de çok özür diliyorum bizi dinleyenlerden, şöyle bir ifade kullanıyor. Hani zorda kalınca bu bizim için birer hazırlık maçı. Milli maç hazırlık maçı fark etmez. Milli maç adı üstünde ya.
1: Abi en başına geleyim ya, sen 3 yıldan beri takımın başındasın. Hala şu eksik, bu eksik, oyuncu yetişmiyor, o olmuyor, bu olmuyor. Ya bahanelere sığınmak, ne bileyim, ne kadar doğru. Ne kadar doğru abi, senin bir forvetin yok ya. Deniz Gül Galatasaray'la anlaştı, oynatmaya başladın. İlla Galatasaray, Fenerbahçe'de mi oynayacak oyuncular? Öyle mi alacaksın kadroya? Kenardaki oyunculara bakıyoruz. Yani ilk 11'de oynayabilecek düzeyde isimler. Kendi takımında oynamayan oyuncularla sen ilk 11 kuruyorsun. Ya nereden bakarsan bak yanlış. Mesela bir hafta Orkun'u alıyorsun. Bir hafta İlhan 10 numara top oynuyor Beşiktaş'ta ama onu almıyorsun. Tepki gelince alıyorsun. Gel de işin içinden çık.
0: İşte sıkıntı zaten orada. Ben biraz önce onu yani çok fazla açmak istemiyorum da. Dedim ya, menajer bağlantılı milli takım yaparsanız maalesef bu sonuçlar gelir. Ama tabii ona ben sadece burada faturayı Monte'ye kesmiyorum ben. Ona bu imkanı sağlayanlar bence en büyük suçlu onlar.
1: Öyle diyorsun. Peki onlardan bir istifa bekliyor musun abi? Ne demek yani, istediğini ben anladım.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda görevde olmaları bile çok büyük ayıp. Neden ayıp? Şunu söyleyeyim. Rahatlıkla söyleyeyim. Ki ya düşünebiliyor musunuz? Sizin seçtiğiniz kurullardan en başındaki 3 sezondur, 2,5 sezondur tartışılan MHK'nin başı ve birçok hakem tutuklanıyor. Ve siz hala o görevde oturmaya çalışıyorsunuz. Kendi içinizde paramparça olmuşsunuz. Kendi içinizde paramparça olmuşsunuz. 2 numaralı isminiz diyor ki biz devam etmek istemiyoruz diyor. Ama yine birileri biz hala devam edeceğiz diyor. Belki pazartesi, salı günü birkaç tane daha istifa geldiğinde otomatik olarak düşecek bu federasyon. O zaman daha yakışıklı olacak sevgili Görkem. Şık mı yani bir federasyonun, yani kulüplerin seçtiği bir federasyonun, ki burada da yine en büyük ben suçu kulüplerde buluyorum. Ben de aday olabilirim Türkiye Futbol Federasyonu'na. Kulüpler beni seçiyorsa ben de derim ki ya kulüpler, siz beni seçtiniz. Evet. Öyle değil mi? Şimdi sevgili İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu kim seçti? Türkiye'deki kulüpler seçti.
1: Evet, doğru.
0: Futbolun içindeki insanlar seçti. Ve bu insanlardan tek tepki çıkmıyor. Tek bir tepki gelmiyor. Yani bence aslında futbol ailesinde de maalesef ve maalesef çok büyük sıkıntı var.
1: Geçtiğimiz sezon Galatasaray TFF ile askıya aldık tüm ilişkimizi falan açıklamasında bulunmuştu.
0: Ya o da var tabii, şimdi bu tek taraflı olacak bir şey değil. Nedir? Madem ki futbol ailesinin her şeyi birlikte paylaşıyorsun, bir araya gelirsin, dersin ki arkadaş bunlar bu işi yapamıyorlar değil mi? Bu işi yani yıllardır, niye bizim salon sporlarındaki başarılarımız üst seviyede? Çünkü federasyon başkanlarının hepsi, yani Basketbol Federasyonu Başkanı topu o fileye geçiren, atan adam.
1: Tabii.
0: Voleybol Federasyonu'nun başındaki isim, ki o da futboldan gelme, Ankara Demirspor'dan hatırlıyorum ben. Ama öylesine güzel bir ekip kurdu ki, yani kendi bilgisinin ötesinde o çok iyi o işi organize edecek, o işi en iyi şekilde yapacak insanlarla çalıştı. Hal böyle olunca da başarı geldi. Şimdi futbolda niye bu olmuyor? Futbolda hani hep söylüyor.

0: diyorsunuz ya, maalesef maalesef bizim ülkemizde sadık olanlar, sadakat içinde olanlar çok daha fazla tercih ediliyor. Hani liyakat maalesef ve maalesef pek önemsenmiyor. Ve şöyle diyelim, tabii ki insanlar, sadık olan insanları bizler de seviyoruz ama sadık olan insanla birlikte, liyakatlı insanları birlikte, bu iki vasfı bir arada olan insan mı yok Türkiye'de? Çok, onlarca var. Onlarca var. E bunları alırsınız, bunlardan faydalanırsınız.
1: Evet.
0: Bak nasıl Türk futbolu nerelere çıkıyor yukarıya.
1: Abi rejiden uyarıyor arkadaşlar bu arada. Bir reklam arasına gitmem gerekiyor.
0: Tamamdır.
1: Senin eklemek
0: tamamdır.
1: İstediğin bir şey var mı, yoksa devam edelim mi? Ne diyorsun?
0: Şöyle diyelim.
1: Dinlen istiyorsan. Bir seninle artık vedamızı gerçekleştirelim abi.
0: Öyle diyelim. Öyle
1: evet.
0: Diyelim.
1: Sen de dinlen, diğer işlerinle ilgilen çünkü. Yoğunsun.
0: Tamamdır.
1: Teşekkür ediyorum. Sevgili Nihat Erence bizlerle birlikteydi. Kendisi Karadeniz Gazetesi'nde spor koordinatörlüğü görevini üstlenmekte. Mesajlar gelmiş, gelmeye devam ediyor. Kuponlarımı soran dinleyicilerime birazdan hatırlatacağım ama öncesinde kısa bir reklam ve devamında da at yarışı, sonrasında karşınızdayım.
2: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
3: Reklam.
4: Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Futbolun coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam saat 7'de Beşiktaş Kocaeli Spor'u ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol. Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
5: Sporda eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: 13 numaralı Çelik abi öne geçiyor. 13 numaralı Çelik abi içinde 4 numaralı umudunu kay... Çıkışta 1 numaralı Vizigot İdealyalı farkı bir anda 3,5-4 boya kadar çıkartıyor. Dışarıdan ikinciye 9 numaralı Hares'e giderken onun bir boy gerisinde iç kulvarda 4 numaralı umudunu kaybetme. Yarım boy geride orta kulvarda 8 numaralı Ege Tay var. 2 boy kadar gerilerinde içeride 6 numaralı Distil'e hemen dışına 5 numaralı Semra Kaya geldi. Daha sonra iç kulvarda 4 numaralı umudunu kaybetme. 1 boy geride içeride 11 numaralı Önder sırasıyla son 1000 metreye yaklaşılıyor. İçeride 1 numaralı Vizigot önde fark 1,5 boy kadar dışarıda 9 numaralı Hares'e onu takip ediyor. 1 boy geride içeride 4 numaralı umudunu kaybetme. Yarım boy geride orta kulvarda 6 numaralı Distil'e 2 boy geride içeride 8 numaralı Ege Tay. 1 boy geride 5 numaralı Semra Kaya 1,5 boy geride içeride 11 numaralı Önder. Daha sonra dışarıda 10 numaralı Baba Zaman 1 boy geride içeride 2 numaralı Sözü Geçer. Onun 1,5 boy gerisinde 13 numaralı Çelik abi dışında 7 numaralı Yağız Turba. Yarım boy geride 3 numaralı Pençsir 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 12 numaralı Yasan Bey sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. 1 numaralı Vizikot önde dışındaki 9 numaralı Hares'e farkı azaltmaya çalışıyor. İçlerine de 4 numaralı umudunu kaybetme geldi. Düzlüğe çıkılırken içerideki 4 numaralı umudunu kaybetme liderliği aldı. Orta kulvardan ikincikte 9 numaralı Hares'e atak yapıyor içeriden. 8 numaralı Ege Tay dışlarından da 6 numaralı Distil'in atakları var. Son 300 metre girilirken fark 2 boy 4 numaralı umudunu kaybetme önde dışarıdan. 6 numaralı Distil'e iç kulvardan 8 numaralı Ege Tay atak yapıyor. Orta kulvardan da 13 numaralı Çelik abi geliyor. 4 numaralı umudunu kaybetme önde dışına 13 numaralı Çelik abi dışlarından 6 numaralı Distil'e geldi içeriden de 8 numaralı Ege Tay'ın çabaları var. 13 numaralı Çelik abi öne geçiyor. 13 numaralı Çelik abi içinde 4 numaralı umudunu kaybetme son hatayla tekrar geliyor. İki safkan potayı geçti. Birinci kişinin orta kulvarda 13 numaralı Çelik abi içindeki 4 numaralı umudunu kaybetme. Birincilik için potayı birlikte geçtiler. 8 numaralı Ege Tay'da koşuyu 3. olarak tamamlıyor.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam ediyor.
3: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Beşiktaş Kocaeli Spor mücadelesinde Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Onu paylaşalım. Kalede Nübel var, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Mretti, Orkun, Černi, Trossard ve en ileri uçta da Vlahovic ilk 11 ile Beşiktaş sahada yer alacak. Černi'nin performansı sağ kanatta çok etkili olabilir. Çok önemli detaylardan biri olabilir. O noktada Kocaeli Spor'un da iyi alan kapattığını biliyoruz. Murillo ve önünde Černi'nin yer aldığı bir sağ kanat. İleriye bakalım, Vlahovic'e topu taşıyabilecek mi? O kanattan Beşiktaş. Trossard yine sol kanatta Beşiktaş takımında oynayacak oyunculardan biri. Orkun yine kilit isimlerden biri olacaktır Beşiktaş adına diyelim. Kocaeli Spor'un da ilk 11'i belli olmak üzeredir. Oraya da gideceğiz. İlerleyen dakikalarda gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Şöyle bir gelen mesajlara dönelim. 3-1 Beşiktaş kazanır demiş. Peki, teşekkür ediyorum ismini paylaşmayan dinleyicimize. Sevgili Emir diyor ki, Kerem'le alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bence başka bir sıkıntı var. Kerem yoksa bu kadar kötü oynamıyor. Taraftara mı nispet yapıyor bilemiyorum demiş. Yani futbolcusun sen, neyin nispetini yapacaksın? Neyin nispet ne ya? Değil mi? Futbolcusun, nispet yapar mı bir futbolcu? Ha, kötü Kerem Aktürkoğlu kötü oynuyor. Kötünün de kötüsünü oynuyor. Bunu söylerken de çekinmeyin. Kötü, ya iyi derseniz zaten ortada bir sıkıntı vardır. Kerem Aktürkoğlu şu an çok iyi oynuyor. Ya diyorsak bir sıkıntı vardır abi. Kesin vardır. Ya topla buluştuğunda hangi pası isabetli Kerem Aktürkoğlu'nun, yapmayın. Galatasaray'daki dönemi bundan çok daha parlaktı. Bakın, Galatasaray'da oynadığı ve Fenerbahçe'de oynadığı dönemleri kıyasladığımızda şu an ikincilik. Galatasaray'da Messi düzeyindeydi şu anki performansına göre. Hani Kerem Aktürkoğlu çok pozisyona giriyor, kaçırıyordu ama takımına puanlar kazandırıyordu, galibiyetleri getiriyordu. Öyle de bir durum. Kocaelispor'un ilk 11'ine bakalım. O da açıklandı. Birazdan saniyeler içerisinde ajanstan son dakika haberi geldi. Kocaelispor'un ilk 11'i belli olmuş. Hemen sayfamızı yenileyelim de Kocaelispor'un da ilk 11'ini sizlerle paylaşalım. Serhat kalede yer alacak Kocaelispor takımında. Savunmada stoper tandeminde Emir ve Onur ikilisini görüyoruz. Sol bekte Berkan, sağ bekte Uğur. Onların önünde Sissoko, Slow, Tayfur ve en ileri uçta sağ kanatta Agüe, sol kanatta Souza, en ileri uçta da Metehan ilk 11'iyle konuk ekip, Körfez ekibi Kocaelispor sahada yer alacak. Piyasa değeri ilk 11 olarak Beşiktaş'ın 150 milyon euro, Kocaelispor'un ise 13 milyon euro gibi bir değeri göze çarpıyor. Çorum mücadelesi 3-0 bitti. Ben 3. gol gelir demiştim o karşılaşmada, maç 1-0 devam ederken. Tam kafamda yarattığım o senaryo birebir yaşandı. Hull City mücadelesi için teşekkür ederim diyen bir dinleyicim. Kaç bitti Hull City? 2-2 mi? Peki. Orada da kaybetmez diyordum. 70. dakikaydı, 70 küsürdü dakika. Everton öndeydi. 2-2 bitmiş. Fatih Karagümrük Muğla Spor mücadelesi 1-1 sonuçlandı. Konya Spor Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı. Bugünün ilk karşılaşması Türkiye Süper Lig mücadelesi. İkinci karşılaşmada Gaziantep Çorum mücadelesinde de konuk ekip Çorum'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Ve bugünün son karşılaşması Beşiktaş Kocaelispor. Saatler 19'u gösterdiğinde yaklaşık 50 dakikalık bir bölüm var. Mücadelede nasıl bir skor ortaya çıkacak? Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi puan kaybı istemiyor. Zirve takibine devam etmek istiyor. Hazır Ahmet'in de beraberliği sonrasında bu tarz karşılaşmalar daha da değerli bir hal alıyor. Stadyuma bağlantı gerçekleştirecektim ama oraya gitmesini beklediğim bir iki kişi vardı ki gideceklerdi normal şartlarda. İkisiyle daha az önce konuştum. İkisi de grip enfeksiyona yakalanmış. Yani sadece ben değilmişim, onu fark ettim. Yayın biter bitmez mesela ne yapacaksın Görkem diyorsanız hemen eve gideceğim, yatacağım. Hani ben Beşiktaş maçını yoldayken takip ederim. Devamı bende yok. Ama o süre içerisinde onlar paylaşmaya devam edeceğim. Bir tane mücadelem var, birazdan başlayacak. Güvendiğim karşılaşmalardan biri. Onu da hatırlatayım. Elini çabuk tutan dinleyicilerim görür. Yapman gereken işlem. iddia.com'da kayıtlı bayini Uğur Böceği şans oyunları bayisi olarak değiştir. Ardından da 0-540-300-0-97 bu numaraya mesajını gönder. WhatsApp'tan şu an mesaj iletebilirsin. Yayından geliyorum. Görkem'in kuponunu görmek istiyorum demen yeterli olacaktır. Instagram'da da Görkem Tezer yazdığında yine bayi kodunu vesaire, numarayı alamadın, yoldasın, seyir halindesin. Peki, saygı duyuyorum. Onunla alakalı da mesajını bana iletebilir tüm dinleyenlerimiz. Dedikten sonra şöyle mesajlara dönelim. Montella tazminat aldı mı? Bunu merak ediyorum demiş. Açıklanmadı bu konuyla alakalı ama gönderildiyse tabii ki tazminatını alacak canım. Yani onu sen Türk hocalardan bekleyebilirsin. Yabancı teknik adam alır. Ya bırakmaz. Görkem Bey iyi yayınlar, sizce gelir mi? Kolay gelsin. Herkese bol şanslar demiş. Şöyle bakalım, Lazio Monza. 4.5 korner üstü. Zaten bu kuponda kalan bir maç var değil mi? Yanlış görmüyorsam. Evet doğru. Liverpool Manchester City. İlk yarı 4.5 korner üstü. Güzel. Benim maçlarımdan bir tanesi, az önce bahsettim ya, o meşhur maçlarımdan bir tanesi. Burada güzel bir oran yakalayacağımı düşünüyorum. İlk yarı üzerinde, 2 ve üzerinde bir oranı gözüme çarptırdım.

Reklam arası mı? Peki kısa bir reklam arası gelmiş. Yaklaşık bir 40-45 saniye sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler de Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesiyle alakalı skor tahminlerinizi göndermeye devam edebilirsiniz. Gündeme dair mesajınız varsa hay hay onlara da tabii ki yer

0: Reklam. Beşiktaş milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
1: Radyo Spor.
3: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dinleyicilerimizden enteresan mesajlar geliyor. Peki sevgili Ömer Bey, içinizden mi öyle geçiyor yoksa temenni mi olarak bunu söylüyorsunuz bilmiyorum. Beşiktaş 1, Kocaeli Spor 4 demiş. Yani futbol bu tabii. Olabilir diyeceğim, yani zor ya. Kocaeli Spor'un 4 tane isabetli şut çekmesi bile biraz zor şu Beşiktaş takımına karşı. Hele hele Dolmabahçe'de bu mücadele oynanıyorsa. Ha, kazanabilir, puan alabilir, bak o ayrı. Ama 4-0, 4-1 gibi Kocaeli Spor'un kazanması biraz bana realist tabloya göre onay verebileceğim bir durumda gelmiyor, onu ifade edeyim. Bursa Spor kazanacak, iyi yayınlar. Beşiktaş Kocaeli Spor maçı da 1-1 bitecek demiş sevgili Serdar Bey. Devam edelim. Abi Kerem iyi bir oyuncu, onu besleyen yok. O yüzden dolayı Kerem Aktürkoğlu psikolojik olarak çok etkileniyor. Duygusal bir futbolcu olduğu için de ben suçun onda olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle İsmail Hoca onu 90 dakika sahada tutarak oyuncuyu tamamen kaybetmesine neden oluyor. Bir suçlu arıyorsak o isim İsmail Kartal'dır demiş sevgili İlker Bey. Böyle bir görüş bildirdi. Yani konuya dönecek olursam o yazdığınızla alakalı. Ya Kerem Aktürkoğlu 30 dakikada oynasa, 40 dakikada oynasa, 3 maç 4 maç oynamadan 5. hafta tekrar sahaya çıksa da böyle oynuyor. Hani Benfica'ya gidip geldikten sonra bir şey olmuş Kerem'e. Ya benim bildiğim Kerem böyle oynamıyordu. Ha gol kaçırıyordu, bak gol kaçırıyordu tabii. Galatasaray döneminden hatırlayın, goller kaçırıyordu. Çok kolay top kayıpları yapıyordu. Eyvallah, bunları kabul ediyorum zaten, herkes ediyor. Ama Kerem şu an 10 tane topla buluşuyorsa bunların 11'ini kaybediyor. 10 kez topla buluşuyorsa 11'ini kaybediyor ya. 10 tane şut çekiyorsa bunlar penaltı noktası üzerinde dün sırtı dönük topu aldı. Vücut çalımıyla rakibini ekarte edip, hani karşısında kaleci var sadece ama vurduğu şut taca gidecek neredeyse. Akıl alır gibi değil. Kerem böyle pozisyonları gole çeviriyordu Galatasaray'dayken, hatırlayın. Benfica'da zaten bunları gole çeviriyordu. Dün yakaladığı gol pozisyonları, bir orta açışı var. İrfan Can'ın bir tepkisi oldu ya kendisini, hatırlıyor musunuz? Sol taraftan. Bir korner bayrağına yakın noktadan. Bir orta açtı, top dağlara taşlara gitti. İrfan Can'ın bir tepkisi oldu Kerem Aktürkoğlu'na. Yani bu gerçek Kerem Aktürkoğlu mu? Ben onu sorayım. Bu benim bildiğim, bizim bildiğimiz, izlediğimiz, daha önceki yıllarda takip ettiğimiz Kerem değil. Başka bir şey var. Tüm yetenekleri alınmış gibi Kerem'in. Ha, İsmail Kartal'a da şunu sormak isterim, yanlış anlamayın. Şimdi Beşiktaş Kocaeli Spor mücadelesini değerlendirmek istiyorum. Onu daha fazla konuşmak istiyorum da bunu söylemeden de rahat durmam. Rahat edemeyeceğim biliyorum. Ya hocam, Oğuz var kenarda, Oğuz. Her maça son dakikalarda oyunu

diyorsun ve katkı sağlıyor. Oğuz'u oyuna almayıp Kerem'de ne buluyorsun? Ben bunu merak ediyorum. Yani antrenmanda uçarak kafayla gol mü atıyor, rövaşatayla gol mü atıyor Kerem? Sahada benim gördüğüm Kerem şu an ikinci lig seviyesinde. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben oyuncuları eleştirmeyi sevmem. Oyuncuları eleştirmem, hiç kimseyi eleştirmem. Ama Kerem konusu açılacaksa Kerem'e iyi futbolcu diyorum geçmişinden dolayı. Şu anki form düzeyinde ilk 11'de başlayacak bir potansiyelde isim değil. Yedek kulübesinden oyuna girebilecek, skoru değiştirecek kalitede de bir oyuncu değil Kerem Aktürkoğlu. Hani şu an kadroda olmaması gerekiyor kendisini toparlayana kadar. Bilemem, özel hayatında sorun vardır. Hepimizin var. Belki bu sebepten dolayı istenilen performansı veremiyor. Ve bu milli takıma da zarar veriyor. Sadece söz konusu Fenerbahçe değil. Milli takımda da önemli pozisyonları çok kolay harcıyor Kerem Aktürkoğlu. Yani bir kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor futbol anlamında, onu söylüyorum. Yoksa kötü futbolcu demiyorum canım. Geçmişine bakıyorsun, zaten iyi futbolcu olduğunu görüyorsun. İyi yayınlar abi. Beşiktaş maçında ilk yarım saat gol olur oranı 1.68, bayağı güzel duruyor. Sen ne dersin demiş. Sevgili Murat Bey. Evet, o konuyla alakalı da bir kupon paylaşacağım şimdi ya. İyi hatırlattı dinleyicim. Şöyle bir girelim. İddiadan bir kupon paylaşacağım. Kayıtlı bayi bölümüne girip Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi olarak kayıtlı bayinizi değiştirdiğinizde o kuponuma sizler de ulaşıyor olacaksınız. Bu arada 1.11'e gerilemiş oran, Beşiktaş'ın oranı. O da kral oran farkıyla bak. Diğer sanal bayilerde 1.07. Çok enteresan. Çok enteresan. Yani Kocaeli Spor bu kadar kötü bir takım mı? Benim bilmediğim başka bir sıkıntı mı var? Tamam, eksikleri var, o var, bu var da. Temaslı oyunda Beşiktaş zorlanıyor. Temaslı oyun oynarsan Beşiktaş'a karşı, ön alanda bir baskı uygularsan, birebir mücadeleye girersen oyuncularla, kilit isimleri vardır Beşiktaş'ın, öyle iki tane, üç tane. Orta alanda Orkun'a basacaksın. Baskı kuracaksın. Çerni başlangıçta hızlı başlayıp bir onu 30-35 dakika kontrol edebilirsen, daha sonrasında performans bekleme zaten. Yani pek bir tehlike yaratmaz. Çerli'nin belli bir seviyede oynadığını düşünüyorum. Onu 90 değil 60 dakika geneline bile yayamıyor. Sol kanada bakıyoruz yine. Belki burada Trossard'ın olduğu kanat işleyebilir Beşiktaş'ta. İleride Vlahovic'i topla buluşturursa tehlikeli olabilir. Ama bir de Metehan. Tabii neler yapacak? O da büyük bir soru işareti. Metehan 26 numaralı formasıyla bu akşam Kocaeli Spor'un gol noktasında en etkili olabilecek isimlerinden biri Metehan. Metehan Altunbaş'tan bahsediyorum. Sevgili Radyospor dinleyicileri, Metehan kim abi demeyin ondan sonra. 23 yaşındaki genç oyuncu bu sezon 6 karşılaşmada 1 gol atma başarısı gösterdi. Onu da söyleyelim. Daha öncesinde Eyüp Spor takımında forma giyiyordu. 2025-26 sezonunda şu an Kocaeli Spor forması terletiyor. Genç bir oyuncu, Eskişehir doğumlu Metehan Altunbaş. Avrupa Şampiyonası, milli takımımızda U21 şampiyonasında forma giyen isimlerden biri. Daha önce de Adana Spor ve Ankara Demirspor formaları giydi. Avusturya 1. Liginde de orada Juniors takımında, LASK Linz takımında yine süre almayı başaran, Eskişehir altyapısından çıkan genç yetenekli oyunculardan biri. Gelecek vadeden isimlerden biri. Ne kadar övdüm ya. Ama gerçekten hücum anlamında sıkıntı yaşıyor milli takım. Metehan gibi oyuncuların sayısının çoğalması gerektiği için de Metehan'a ayrı bir parantez açma ihtiyacı hissettim. Fabio soru işareti olabilir mi abi demiş dinleyicimiz. Beşiktaş'ta Fabio Miretti'den bahsediyor. Yok, yani İtalyan oyuncunun orta sahada genç, tamam, daha önce Beşiktaş seviyesinde olduğunu zaten gördük. Ama girer, takır takır oynar, öyle bir oyuncu değildi. En azından daha önce süre aldığı maçlardan yola çıkıyoruz. Direkt takıma katkı sağlar, banko bölgede oynar diyebileceğim oyunculardan biri olmadı. Belki bu maçta bir patlama yaşayabilir, bir çıkış yaşayabilir Fabio Miretti. Daha önceki dönemde de Juventus forması giymişti, hatırlıyorsunuz. Bu sezon iki karşılaşmada süre aldı. Az süre almış olsa da Beşiktaş'ta bakalım
bu akşam skoru değiştirebilecek isimlerden biri olacak mı? Salih'in performansı yine belirleyici olabilir. Orta alanda Beşiktaş cephesi için söylüyorum. Çünkü Fabian ve Orkun yan yana, onların gerisinde ön libero diyebileceğim noktada Salih oynuyor. Yani Salih milli takımda kötüydü. Şimdi kötü bir Salih bugün pas bağlantılarında hata yaparsa Sissoko ve Tayfur'la çok hızlı çıkabilir Kocaeli Spor takımı. Ve gerilerinde bek kısmında Uğur ve Berkant var. Berkan var, düzelteyim. Bu oyuncular, bu bekler hücuma çıkmayı seviyor. Ki sol kanatta Souza gibi çok önemli, bilek hakimiyeti, temas futbolunu çok seven bir isim. Beşiktaş'ı bu noktada Çerni ve Murillo'nun olduğu kanatta tehlikeler yaratabilir düşüncesi hakim bende. Sağ kanatta da Tayfur'u görüyoruz. Tabii orada da Uğur yine sağ bekte yer alacak isim. Yani Uğur pek fazla ileriye çıkmayı tercih eden beklerden biri değil de daha fazla işin savunma rolünü üstlenmeyi tercih ediyor. Ama Berkan öyle değil. Berkan ileriye çıkıp geri koşmayı da seven. Yani sol kanadı Kocaeli Spor'un bence çok iyi gözüküyor. Sissoko, Souza, Berkan en geride karşılıyor bu isimleri. Yani o noktada Beşiktaş kalesine gelebilir sol kanat üzerinden diyelim. Şöyle bir mesajlara tekrardan dönelim. Neler gelmiş? Abi takip ettim seni demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Instagram'dan mı? Başka sosyal medyam yok ki, ben de soruyorum ya. Instagram'dan mı? Yok. Facebook'tan. Arkadaşlık isteği gönderdim sana Görkem. Bir de sana dürtme isteği gönder. Bir de dürtme var değil mi orada? Yok, benim öyle hesaplarım yok. Kullanmıyorum sosyal medyayı. Sadece ne kullanıyorum? Instagram kullanıyorum. Onda da az takipçim var ya, fazla ilgilenmiyorum. Ha, sizlerle konuşmak için giriyorum. Girip bakarsın takipçi sayıma. İyi yayınlar, iyi pazarlar Görkem Bey. Antalya'dan Metin Montoya. Ülkeyi terk ederken kovulmasıyla ilgili bir röportaj verdi mi merak ettim. Montoya'nın kovulması, istifa etmeyi reddedip koltuklarına sıkı sıkı sarılan futbol yönetiminin son çaresi olarak gerçekleşti. Ama bana göre bu bile yeterli olmayacak. Zaten şu belirsizlik ortamında takımın başına hangi teknik direktörü bulacaklar, orası da apayrı bir durum demiş. Yani bir isim ön plana çıkıyor ama gerçek mi değil mi teyit alamadım, o yüzden paylaşmayayım. Hani bir teyit aldığım takdirde Instagram hikayeden son dakika paylaşacağım, onu söyleyeyim. Radyo Spor'daki yayıncı arkadaşlarımıza WhatsApp'tan yazacağım. Yine onlar da son dakika bilgisini paylaşırlar. Ya bir isim geliyor kulağıma da teyit almam gerekiyor, öyle söyleyeyim. Teyit almadan yanlış haber paylaşmak istemiyorum. Kocaeli Spor ne demiş dinleyicimiz? Beşiktaş'tan Salih. Anlayamadım sevgili Salih Bey. Klavyeniz bozuk herhalde. Yanlış yazmışsınız birçok şeyi ya. Baksana. Ya bir Kocaeli doğru burada. Baş İskele'den. Kocaeli İskele'den Salih. İptaş. Sevgili İptaş. Ha, iptal yazıyorsunuz sandım ya. Soyadınız mı? Çok özür diliyorum. Baş İskele'den Salih İptaş. Sevgiler saygılar. 2-2 berabere kalır Kocaeli Beşiktaş. İyi oynayan kazansın, Kocaeli Spor kazansın diyeceğim ama zor demiş dinleyicimiz. Beşiktaş banko kazanır diyen dinleyicilerim yok, onu söyleyeyim. Beşiktaşlılar şu an nerede? Radyo Spor'u dinleyen, evet senden bahsediyorum. Beşiktaşlı ben diyor dinleyicim. Duyuyorum, hissediyorum. Ne de altıncı hissi kuvvetlidir. Evet, benim altıncı hissim kuvvetli. Yanınıza, sağınıza, solunuza iyi bakın. Oradan bana haber gönderen insanlar olabilir. Bak, oradan bir haber geliyor. Mesajı okumuyorum belki yayında. Sağınızdaki, solunuzdaki, arkanızdaki, önünüzdeki, artık nerede oturuyorsanız insanlara dikkat edin. Şu an bulunduğunuz ortamlarla alakalı bilgi sahibi olabilirim. Evet, sizden bahsediyorum bu arada. Beşiktaşlısınız ve kazanacağız diyorsunuz ama mesajı göndermiyorsunuz. Beşiktaş kazanır diyen dinleyicim yok. Enteresan. Devam edelim. Beşiktaş 1, Kocaeli Spor 4 olur. Kanada'dan selamlar. Kanada'ya da günaydın diyelim. Yumurta fotoğrafı gelmemiş bugün ya Kanada'dan. Enteresan. Hastayım ya. Dinleyicilerim yemek fotoğrafı göndermiyor. Zaten tüm yemeklerin tadı da acı geliyor enteresan bir şekilde. Yani insanın karnı acıkıyor, yemek yiyesi gelmiyor bu noktada. Çünkü su gibi. Ne yaparsan yap su gibi. Ne yaparsan yap, aşkla yap diyecektim ya. Şarkı geldi aklıma. Görkem Bey iyi yayınlar. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Size iyi gelecek olan bir ürünüm var demiş. Ürününüz mü var? Ben her şeyi denedim ya. Söylemek istemiyorum, reklama girmesin demiş. Yazın Instagram'dan. Yazın sevgili Selim Bey. Selim Sarı.
Sabaha bir şeyiniz kalmaz ve bu akşam keyfiniz yerine gelebilir, başarınız

0: geçer diyor. Tahinli piyazın diyarı Antalya'dan Selim Bey. Hadi bakalım ne bulmuş ki?
1: Güzel bir karışımım var Görkem. Tıpın çare olamadığı noktada ıhlamurları alıyorsun. Güzelce bir soğan içerisinde kaynatıyorsun Görkem. Bir 10 dakika. Sonrasında sarımsak atıyorsun içine. İnce ince doğruyorsun sarımsakları. Devamında düdüklü tencerede şöyle bir 15 dakika kaynatıyorsun. Sıcak suyun içerisine ilave ediyorsun. İçiyorsun. Ondan sonra bir daha dışarı zaten çıkamıyorsun. Yayın falan yok sana bir hafta herhalde. Onu içtikten sonra yayın olmaz canım. Yani dışarıda beni toplu taşımaya bile almazlar diye tahmin ettim. Öyle bir ilacınız mı var?

şöyle devam edelim gelen mesajlarla. Bir yandan da onun karışımını bekliyorum. Selamlar, kolay gelsin. Silivri'den Özden Atakul. Şu an Ankara'dan Silivri'ye doğru yolculuk yapıyorum. Kocaeli Spor'u o kadar övdün ki. Tamam, Kocaeli iyi top oynuyor. Bize gol daha atabilir ama o kadar çok övdün ki Barcelona ile oynuyoruz zannettim. Bence bu akşam rahat yeneceğiz. Bizim kanatlarımız da Kocaeli'yi övdüğün kadar bizim kanatlarımızı övmemen çok garibime gitti demiş. Ha, bir şey kaldı. Görkem, sen Beşiktaş düşmanısın. Sen Kocaelilisin. Çıkar üzerindeki formayı Görkem. En büyük Kocaelisi, değil mi? Öyle bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Yok canım. Beşiktaş iyi takım diyoruz da sadece iddia oranıyla alakalı yorumluyorum ben bunu. İddiayla kıyaslıyorum. Ya 1-0-7'lik maç değil diyorum. Trossard'ı övdük ya ayrıca. Aa, övmedik mi? Dinleyicilerim şahit. Trossard'ı övdüm. Trossard çok yetenekli bir futbolcu dedim. Ama kanat organizasyonlarında Beşiktaş aksayabilir. Kocaeli Spor'un çünkü oynatmama huyu var. Öyle bir alışkanlığı var o yüzden. Ha, yoksa Beşiktaş çıkar 3-0 5-0 kazanabilir bu maçı ya. Şu an Ankara'dan yolda olan dinleyicim, onu söyleyeyim. Beşiktaş Kocaeli Spor'undan kat kat daha iyi bir takım. Ya, bunu zaten tartışmaya gerek yok. Ama açılan oranlara bakalım, iddia bazındaki oranlar. Yani bu seviyedeki bir maçı anlatmıyor bana. 1-0-7'lik maç değil bu. Onu söylemeye çalışıyorum. Kocaeli Spor Lig'in o bütçesine rağmen iyi mücadele eden takımlarından biri. Ve ben Anadolu takımlarını her zaman ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Burada söz konusu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor değil. Diğer yayınlarımı da dinlerseniz anlayacaksınız. Ben Anadolu takımlarını biraz daha ön plana çıkarma tarafındayım. İyi olan kazansın tabii ki ve %90 ihtimalle de Beşiktaş kazanacak. Daha iyi bir takım olduğu için, daha tehlikeli isimlere sahip olduğu için. Numarayı sormuş dinleyicimiz, ne diyor? 0-540-300-0-97. Böyle numarayı verirken kendi numaramı vereceğim diye çok tedirgin oluyorum bazen. Sponsorumuzun WhatsApp numarası. Benim iddia kuponlarım buradan paylaşılıyor. Yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim demeniz yeterli olacaktır. Ha, öncesinde iddia.com'da kayıtlı bayinizi lütfen Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bak, altını çizeyim. İddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi olarak değiştirin ve ardından da 0-540-300-0-97 bu numaraya mesaj atın. Bakın bakalım benim kuponlar geliyor mu? Daha geçen gün skor tahminim geldi, daha ne diyeyim. 9-50, 10-50, 14, 15, ne oranlar var ya, bir bakman lazım tabii ki. Ücretsiz görüyorsun bu arada, herhangi bir şey yapmana gerek yok. Sadece az önce söylediğim işlemi gerçekleştir. Ha, numarayı kaçırıyorsan da Instagram'da Görkem Tezer yazdığında bana ulaşabilirsin. Peki devam edelim, kısa bir araya gideceğim ama. Beşiktaş banko kazanır 4-1 plakası olacak demiş dinleyicimiz. Stada giriyorum 23 yıldır olduğu gibi Görkem kardeşim. Peki stadyumdan da bir fotoğraf, bir video gönderirsiniz o zaman. Dinleyicime öyle söyleyeyim, ne diyeyim canım. Beşiktaş kesin kazanacak demiş. Yine Beşiktaş 4-1 kazanır diyen bir dinleyicimiz. Miretti, Vlahovic şov yapar. 2 Vlahovic, 1 Miretti, 1 tane Trossard. İstanbul'dan Levent Onur, devam edelim. Selamlar. Beşiktaş düşmanlığını, Kocaeli düşmanlığını bu kadar çabuk

Tempo izletecek abi. Ben o stada gidiyorsam, çile çekiyorsam bana temiz futbol, iyi futbol izletmek zorundasınız. Kimin kazandığı önemli değil. Yarın başkası kazanır, bugün ben kazanırım. Hiç önemli değil orası. Şampiyonluk da çok önemli değil. İyi futbol ve Avrupa'da başarıya ben bakıyorum. Ve Anadolu kulüpleri de bu anlamda 10 milyon, 15 milyon euroluk bütçelerle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ha, tabii ki öveceğim Anadolu kulüplerini. Hani senin gibi 300-400 milyon euroluk takımı yok. Mesela Kocaelispor'un. Ve bu kadroyla şu ana kadar yapılabileceklerinin en iyisini yaptı Kocaelispor. Şampiyonluk potasında. Ha bir düşüş yaşarlar elbet ki. Ama şu ana kadar bu imkanla birlikte yaptıklarının en iyisini yapıyor. Tebrik edeceğiz tabii canım. Tebrik edeceğiz. Oran anlamında kesinlikle sana katılıyorum. Yani Beşiktaş'ın oranı 1.60 olması gerekirdi. O da fazla bak. 1.60 da fazla. Ha ne olurdu burada? 1.30, 1.35 bu olurdu. Kendi evinde oynadığı için 1.30 ile 1.40 arası olabilirdi. Ama 1.07 nedir ya 1.07? Karşılıklı gollerin olacağı güzel bir ne demiş olduğunu düşünüyorum. Bir maç olduğunu düşünüyorum kazanırız bence demiş dinleyicimiz. Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyor. Kazanmaya yakın tabii canım. Çok rahat maç olacak. 3-0 yeneriz diyor Servet Barkın Mescioğlu. Aynı soy isim İptaş, Kocaeli. Ha, pişmaniye diyarı. Yolun düşerse gel kral demiş. Yolun bu aralar evden işe, işten eve. Gribim. Tekrar tekrar söylemek durumunda kalıyorum. Ya sesim nasıl geliyor acaba sizlere? Onu da yazsanıza bana. Sesim nasıl ulaşıyor? Kalın çatallı mı geliyor? Normalde böyle konuşmuyorum ya. Normalde vallahi böyle konuşmuyorum. Ha susarsam şimdi öksürmeye başlayacağım. O yüzden konuşmaya devam ediyorum. Bu çocuk da çok hızlı konuşuyor. Hiç susmuyor. Hastayım. Bir böyle vitesi 3'ten 5'e getirdiğimde 3'e tekrardan geri dönersem ritim kaybediyorum. O yüzden böyle devam edeceğim. Hocam boş versen demiş. Ocak'ta yine yönetim istifa diyecekler diyor dinleyicim. Şampiyon yine Osimhen'le Galatasaray. Yani Osimhen farklı bir detay da Galatasaray'ın oynadığı oyunda şu an kötü abi. Kusura bakmayın. Hani Galatasaray Kasımpaşa'yı savunma hatasından dolayı kendi evinde zar zor yeniyorsa hak Kasımpaşa'ya saygısızlık mı yapıyorum? Asla. Kasımpaşa ligin iyi takımlarından biri mi? Değil. Değil. Büyük takımlarla oynadığında Kasımpaşa çok kolay çözülen bir takım. Galatasaray pek bir varlık gösteremedi. Açamıyor. Kapanan savunmaları açamıyor Galatasaray. Yani Barış'ın attığı gole bir bakın 90. dakikada. Savunmada olmayacak hatalar oldu. Ha nasıl böyle hata olur? Hep Galatasaray'ın başına geliyor ya. Tüh demiyorum. Hani o kafanızın o tarafıyla anlamayın dediğimi. Galatasaray şu an son 4 yılın şampiyonu olan bir takım seviyesinde oynamıyor. Kasımpaşa maçında şans faktörü öne çıktı mı? Çıktı. 3 tane savunmacı topu ıskaladı. Ve Barış'ın önünde kaldı. Barış'a topu ağlara gönderdi. Bak bu bence şanstır ama 10 kişi o hata gerçekleştiriyor olması da başarıdır. Bu da Kocaeli diyorum. Kasımpaşa'nın zayıflığından kaynaklı. 10 kişi oynuyorsan sen rakibin Galatasaray'da olsa o kadar kapanma. O kadar kapanma. Ha Galatasaray şampiyon olur ya da şu takım şampiyon olur diyemiyorum. Çünkü takımlar kötü oynuyor abi. Ben evde telefonumda yayıncı kuruluşu maçları izlerken sıkılıyorum ya. Ya gerçekten sıkılıyorum. Oyun ilerlemiyor, akmıyor. Oyun akmıyor bir türlü. Peki canlı skorlarımıza bakalım. Liverpool Manchester City mücadelesi başladı. İngiltere Premier Ligi'nde 4. dakika 0-0'lık eşitlik. İspanya La Liga'da Real Sociedad 3, Deportivo La Coruña 1, 60. dakika oynanıyor. Lazio 3, Monza 1, Lecce 1, Bologna 2. Tamamlanan karşılaşmalar İtalya Serie A'da. Fransa Lig 1'de Rennes Auxerre mücadele. Bak bu takımın adını hiç söyleyemiyorum ya. Bunun okunuşunu yazsın bir dinleyicim. Yani şu an diploma eğitimi alacak olsam, herhangi bir şey üzerine eğitim alacak olsam sadece şu takımın adını doğru söyleyeceksin Görkem, sana direkt vereceğiz diplomayı deseler yok söyleyemem. Olmuyor, dilim dönmüyor. Ren ve rakibi diyelim buna. Hadi konuk ekibin adını söylemeyeyim. Ren 1-0 önde. Fransa Lig 1. Hadi anlayacaksanız da Oxford diyorum ya. Aksöre. Oxford. Oxford gibi. Peki. İlginç bir ismi var. O takım 2. lige düşsün. Derhal Fransa Lig 1 yönetimine sesleniyorum. Adını söylemekte zorlandığımız bazı takımları lütfen küme düşmesine olanak sağlayın. Bak Ren ne güzel. Ren diye okuyorsun değil mi? Freiburg, Schalke. Bak ne güzel isimler bunlar. Zwolle, Cambuur.
Groningen çok

0: Güzel, muhteşem şiir gibi Nasyonel Rio Ave. Burada da bir birlik eşitlik. Rio Ave demişken ilk yarı bitmiş 1-1. Reklam arası mı? Peki ben kaptırdım gidiyorum. O zaman kısa bir reklam arasına gidelim. Kalan 20 dakikalık bölümde yine sizlerden gelen yorumlarla birlikteliğimize devam edeceğiz. Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesinden nasıl bir sonuç bekliyor dinleyicilerim? Hadi bakalım skor tahminlerini göndersin dinleyicilerim. Birazdan hepsine yer vereceğim ve kapanışı da yapacağız.
1: ...30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.

Radyo Spor. Sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ren'in rakibi beraberlik golünü buldu, öyle söyleyeyim. Az önce saniyeler öncesinde gelen bir gol. Skor 1-1. Öksel diyebilirsiniz demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Erdinç Bey. İmdadıma yetiştiniz. Öksel. Augzer diyebilirsin de gırtlaktan söyleyeceğiz onu değil mi? Augzer. Peki teşekkür ediyorum bu bilgiler için. Dinleyicilerimiz hemen imdadıma yetişiyor. Metehan'dan bugün bir gol bekliyorum ama sonuç olarak kaybederiz ya bence. 2-1 Beşiktaş galibiyeti doğal bir sonuç. Ama biz onlardan daha iyi oynuyoruz. Öyle yıldızlarımız yok, yüreğimiz var demiş. Aman böyle tahrik edici mesajlar yazmayın canım. Şimdi bunu okuyorum diye beni Beşiktaş düşmanı ilan edecek dinleyicilerim, yapmayın. Aman. "2-2 biter şampiyon Fener." Aa, kafiye. "2-2 biter şampiyon Fener." Peki Erdal Bey, teşekkür ediyorum. Ha, Fenerbahçe'nin de işi zor, kusura bakmayın. Burada sadece bir takımı eleştirelim, diğer takımları görmezden gelelim, olmaz. Fenerbahçe bu futbolla işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon eleştiriliyordu Fenerbahçe. Hatırlayın. Yok Sidiki Şerifli olur mu, yok onunla olur mu, bununla olur mu? Böyle oynamıyordu Fenerbahçe ama. En azından topa sahip olan bir Fenerbahçe vardı. Mourinho'dan da özür diliyorum. Mourinho'dan sonra Tedesco'dan da özür diliyorum. Hepsinden özür diliyorum. Yani İsmail Hoca'yı seviyorum. İyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ama çok basit hatalar yaptığına da inanıyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi. Ama Fenerbahçe böyle oynamaz. Çaykur Rizespor maçını izlemeden 3-0 kazandık be, geliyoruz şampiyon olacağız diyenler şaşırmasın yani o oyunu görünce. Çünkü sahadaki oyun böyle değil. Onu göstermiyor. Çaykur Rizespor imkansızı başardı. Ne golleri kaçırdı. Hani Fenerbahçe buradan puanla dönmüş olması bile çok zor bir ihtimaldi. Çaykur Rizespor net golleri kaçırdı canım. Bomboş kale atamadı ya. Kaç tane golü var. Tek kale oyun oynadığı oyunun belli bölümlerinde. İzledin mi maçı? 90 dakika. Fenerbahçe böyle oynayıp skora giderse bir yerde tıkanır. Derbi maçlarında istediği sonucu alamaz. Yani şampiyon olacak bir takım böyle oynamaz. Ve teknik direktörü de sahada kötü oyuncuyu değiştirir. Asensio tamam oyundan çıkabilir. Eksik maçı var. Doğru, eyvallah. Ama Asensio ile birlikte Kerem'in de oyundan çıkması gerekiyordu hocam. Oğuz'un daha erken oyuna girmesi gerekiyordu. Senin rakibin çünkü sana geliyor. Sen kapanmışsın.

kontrole çıkmaya çalışıyorsun. Vedat Muriç oyundan alıp Lukaku'yu oyuna dahil ediyorsun. Boş alan koşusu zaten Lukaku'dan göremiyoruz. Süper Lig'de hiç göremedik. Ha Belçika formasıyla Abdülkerim karşısında bir deparı vardı. Ona istinaden mi aldım bilmiyorum boş alanları değerlendirsin diye. Oyuncu değişikliklerinde sınıfta kaldı bence Fenerbahçe. Yani burada kötü oynuyor mu? Oynuyor. Ama hangi takım iyi oynuyor? Galatasaray mı? Hayır. Ha yine üç büyükler arasında en iyi takım da kim diye soracak olursanız oynama olarak, futbol olarak Beşiktaş derim abi. Açık ve net. Beşiktaş Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan da daha cesur oynuyor en azından. Daha cesur oynuyor. Ha Trabzonspor da son haftalarda toparlandı. Thomas Reis'le birlikte daha iyi bir Trabzonspor görüyoruz. Beşiktaş ve Trabzonspor şu an ligin en iyi futbol oynayan iki takımı. Üçüncüye de kimi koyarız? Ahmet Sportif faaliyetleri ekleyebiliriz. Benim üç sıradaki takımlarım bunlar. En iyi futbol oynayan, bakın en iyi kadrosu var, şampiyon adaylarım değil. En iyi futbol oynamaya çalışan üç takım. Ha Çorum bazen elinden geleni yapıyor. Bugün de 3-0 kazandı. Orada da 2,5 gol üstünü önermiştik dinleyicilerimize. O da başarılı oldu. Beşiktaş yener, Fenerbahçe 13. seneyi bekler demiş dinleyicimiz. Devam edelim. Yani şu an kim olur şampiyon, kim olamaz onu tartışmıyoruz. Ama Fenerbahçe'nin oynadığı futbolda pek iç açıcı değil. Yani bunu da söyleyeceksin abi. Galatasaray'ı eleştiriyorsan ya da Beşiktaş'ı bir konuda eleştiriyorsan böyle bir mesaj geldiğinde, konu açıldığında elini çıkartıp diyeceksin ki Fenerbahçe bu oyunda şampiyon olamaz. Bunu söyleyeceksin. Ha olmasın demiyorum, olsun. Fenerbahçeli arkadaşlarım var, çoluklar çocuklar var, canım sevinsinler. Ben işin o kısmında değilim. İşte insanlar benim o kısmımı bilmedikleri için sen şunun düşmanı mısın diye yorum yapabiliyorlar. Hayır, ben hiçbir takım kazansın kazanmasın tarafında değilim. İlgilenmiyorum diyorum ya. Kim şampiyon olursa olsun o kısımla ilgilenmiyorum, beni ilgilendirmiyor. Ben temiz bir futbol, iyi bir futbol. Temiz futboldan kastım oyuncular kendini yere atmasın. Hakemler ya ne diyorlar tırnak içerisinde, eyyam. Eyyam yapmasınlar abi. Uzatma bölümlerinde eyyam devam ediyor. İlk yarı dün akşam izlediğim birkaç Samsun maçı. Bir dakika uzatma mı olur ilk yarıda? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Üç tane gol çıkmış, bir tane kırmızı kart çıkmış. Sen bir dakikalık uzatma veriyorsun hocam. Ya ben belki bahis aldım ya. Artı üç versene, artı dört versene. Belki üçüncü dakikada benim kuponum gelecek abi. Sen neden benim şansımı yok sayıyorsun? Ya milyonlarca insan bahis oynamıştır o maça dünya genelinde. Tamam futbola bahisi bulaştırmayalım diyoruz da. Ya oynanıyor bu dünyada, var bir şans oyunu. Artı bir, 3-0 olan bir maça niye artı bir veriliyor? Artı üçüncü dakikada gol gelecek belki. Belki ben kaç dakika uzar diye bir bahis aldım. Ki öyle bir bahisler oluyor. Şu an yok da. Açılıyor özel bahis olarak zaman zaman. Sen niye benim hakkıma giriyorsun hocam? Niye bir dakika? Saymıyor musunuz? Ha bununla alakalı da araştırmalar yapılsın. Uzatmalar. Niye bir dakika? Maç zaten bitmiş ya. Seni ilgilendirmez. Oynat. Sinemaya gidiyorum. Tiyatroya gidiyorum. Hangi çocuk kimden? Bunu öğreniyorum mesela filmin ortalarında. Belli oluyor. Aşk komedi filmi. Romantik bir film. Son 10 dakika izlemeyelim mi? Aa, nasıl? Aa, belli oldu her şey. Ya tüh, hadi çıkalım gidelim mi? Diye bitiriyor mu senarist? Ya orada film bitsin mi? Sinema salonuna gelip filmi kapatıyorlar mı ekranı? Her şey belli oldu arkadaşlar. Hadi lütfen çıkalım. Boşaltalım sinemayı mı diyorlar? Ben maça gitmişim ya. Sen oynasana maçını. İzleyeceğim ben. Para vermişim o kadar. Herkes penaltıyı konuşuyor ama bu uzatmaları ve bunları hiç kimse konuşmuyor. Benim anlamadığım konudan biri. Yani sen benim 3 dakikamı çalamazsın abi. Kim olursan ol. Her zaman olduğu gibi sana katılmıyorum Görkem. Fenerbahçe bu sene bu kadroyla şampiyon olur demiş. Bakalım göreceğiz. Hani umarım olur diyeceğim ama yanlış anlaşılacak. Demesem de yanlış anlaşılacak. Ha, kadrosu iyi Fenerbahçe'nin de. Kerem Aktürkoğlu ısrarı biraz Fenerbahçe'yi geri plana itiyor. Zor deplasmanları var Fenerbahçe'nin. Yani böyle oynarsa diğer takımlar kolay kolay affetmez, puan vermeyebilir. Ha ne olursa olsun neticede Fenerbahçe'nin tabii ki iyi bir kadrosu var. Abi Fenerbahçe'nin 8-0 galibiyetinde öyle demiyordun. Ne diyordum ki ya? Ne diyor? Hatırlamıyorum ki o dönem dediğimi. Ne diyordum bir yazın. Siz hatırlıyorsanız, ki hatırlıyorsunuz ki yazdınız. Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyetinde öyle demiyordum. Ne diyordum acaba o zaman ya? Yazın hatırlatın. Tam dediğimi yazmanıza gerek yok. Sadece şundan bahsettin demen yeterli olacak. Dinleyicimi onu sormuş olayım. Biraz

Yazar açıklamasını yaparım. Ben her söylediğimin arkasındayım canım. WhatsApp'tan mesaj attım, geri dönen olmadı demiş. Doğru numarayı attığınız emin misiniz? Bu arada birazdan kuponlarım olacak. Olmaya devam edecek. Yayından sonra da paylaşacağım. Canlıdan da kuponlar paylaşıyorum. Onun da altını çizeyim. Güzel karşılaşmalarımız var. İlerleyen saatlerde gün boyu yarın gün içerisinde yayında olmadığım süre içerisinde de bu kuponlar sizlerle buluşuyor olacak. iddia.com'da kayıtlı. Bayini sadece Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmen gerekiyor. Ha, buraya nasıl erişeceksin hemen aktarayım kısaca. Tarif etmesi zor gibi görünse de sizin bunu başarıyla gerçekleştirmeniz çok kısa bir süre alıyor. 20-25 saniyenizi alacak bir durum. Şimdi iddia.com'a giriyorsun. Tarayıcından, uygulamadan, orası pek önemli değil. Girdin mi? Heh, girdikten sonra sağ üst köşede ATMT yazar. Bir daire içerisinde adının soyadının baş harfleri. Oraya tıkla. Bir sayfa açılacak. Seçenekler çıkacak karşına. Dördüncü sırada kayıtlı bayim yazıyor. Gördün mü? 1, 2, 3, 4 sayıyor bir de. Evet, dördüncü. Doğru. Oraya tıkla. Kayıtlı bayimi değiştir de. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da il seç, ilçe seç, haritalar, canlı konum gibi bir sayfa var. Orada sağ köşede gene bir büyüteç. Dikkatini çekti mi büyüteç? Heh, oraya tıklıyorsun ve arama çubuğu karşına gelecek. Orada bayinin kodunu yazacaksın. Sponsorumuzun, kuponlarımızın paylaşıldığı bayi. 30 çift 0 97 birleşik olarak yaz bunu ve enter'a bas. Ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yaz birleşik olarak enter'a bas. Bursa'daki bayiyi kayıtlı bayim olarak ekle de. Bu kadar. Yapman gereken işlem bu. Sonrasında da 0540 300 çift 0 97. 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya WhatsApp'tan mesaj gönder. Şu an gönder ki kaçırma maçları. Bak, canlıda bir maçım var çünkü oynanıyor. Ha, kesin gelir dediğim bir maç değil ama bence geleceğini yüksek oranda inandığım maçlardan biri. Bugün iyi başladık. Ben iyi başladığımda devam ederim böyle. Arka arkaya benim kuponlar başarılı olur. Onları da ücretsiz olarak kendi gözünle bir gör. 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya mesaj atman yeterli olacak sevgili bahis severler. Ha, Instagram'dan Görkem seni takip etmek istiyorum diyorsan da buyur. Şöyle bir 7-8 takipçiye ihtiyaç duymuyor değilim. Yanlış anlaşılmasın, aramızda kalsın şimdi. Neden diye soracak olursanız da 2092 takipçim var. Onu şöyle bir 2100 üzerine çekmeyi düşünüyorum. Ha, görüntü açısından canım 2000'li kötü gözüküyor ya. 2100 üzerine çekmeyi düşünüyorum. Oradan da son dakika gelişmelerini hikaye bölümünden paylaşıyorum tabii. Abim totemine ne demiş? Totemine, Deportivo'ya bir gol daha. Sıkıştırma imkanım var mı demiş. Hastayım hasta. Vallahi billahi sıkıştıracağım şimdi araya bir golü de. Yani gücüm yetmiyor. Takatim kalmadı. Bakalım, hadi açalım o maçı da. Rio Ave'nin bir golü lazım diyen dinleyicim 55. dakika. 10 kişi oynuyor Rio Ave. Nasyonel maçı 1-1. Hadi bakalım, oradan Rio Ave'nin bir golünü bekliyoruz. Sizin gol beklediğiniz maçı bile unuttum. Bak, yaşlılık ya. Şöyle mesajı tekrar açayım. Deportivo'dan gol bekliyorsunuz. Peki, Deportivo'ya gelelim. Orada süre ve dakikayı da hatırlatalım. 76. dakika 3-2. Deportivo ile Coruña geride. Yayın bitecek. Ben totem yapmaya devam edeceğim. Siz de kupon başarılı olursa Instagram'dan yazın bana. Tamam mı? Bu maçla alakalı. Buyurun demiş dinleyicim. Aa, video göndermiş. Stadyumdan bir video geldi. Güzel. Hiç böyle aksiyonları görmüyorduk. Hemen bakalım stadyumdaki görüntüye. Evet, telefon flaşları yanmış. Tribünler hemen hemen dolu. Tabii numaralı diye adlandıracağımız bölümde boşluklar olsa da Kocaeli Spor tribünleri tamamen dolu. Kocaeli Spor'un da deplasman performansı çok iyi, bak taraftar olarak izleyin. Arada bir bakın, çok keyif alacaksınız. Hani ben fanatiyim sadece Beşiktaş diyorsanız keyif almazsınız ama futbol sever gözüyle o arada bir Kocaeli Spor tribünlerine bakın. Çok keyif verici anlara tanıklık edeceksiniz, onu da söyleyeyim. Bol şans tabii canım. Beşiktaş'a ve Kocaeli'ye de başarılar dileyelim. Bir fotoğraf göndermiş dinleyicimiz. Fotoğrafa bakalım. Şöyle bir bakalım. İstek gönderildi. Teşekkür ederim sevgili Burak Bey. Sanki siz beni daha önce takip ediyordunuz. Takipten çıktınız. Tekrar takip ediyorsunuz gibi. Sevgili Burak Damatoğlu. Var. Öyle takipçilerim de var. Ha, takip ediyor.
14 tane mesaj atıyor. 14'üne cevap veriyorum. 15. ve 16. cevap vermeyince

0: takipten çıkıyor. Yazdığı mesajla abi seni çok seviyorum. Sonra bir ay sonra yok. Sevgim bu kadar mıydı diyesim geliyor da. Görkem Bey benim de iki kornerim kaldı sendeyim. Peki elimden geleni yapacağım. Hangi maça? Dur onu sorayım önce. Hangi maç? İki kornerin kalmış dinleyicimizin. Şöyle bir bakalım. Ha kupon. Mönchengladbach Kopenhag ilk yarı. 4,5 korner üstü. Bu gelir mi? Umarım ya. 4,5 korner üstü. Takip edeceğim. O maçı da takip edeceğim. Artık vedamı gerçekleştiriyorum. Az bir sürem kaldı. Bakalım okumadığım mesaj var mı? Beşiktaş Kocaelispor mücadelesi başlamak üzere. Kadroları bir kez daha futbol severlere hatırlatacak olursak şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Mesajlarınıza bakacağım. Son mesajları okumaya çalışacağım. O konuda şüpheniz olmasın. İlk 11'de Vlahovic nasıl sahada yer alır? Ben performansından bu maçta endişeliyim demiş Mestan Bey. Nasıl bir endişesi var bilmiyorum. Peki. Nübel kalede yer alacak Beşiktaş'ta. Rıdvan Yılmaz, Thiago Jallo, Emirhan Topçu, Mamir Murillo, Salih Özcan, Çerni, Fabio Miretti, Orkun Kökçü, Trossard ve en ileri uçta Dušan Vlahović ilk 11 ile Beşiktaş sahada yer alıyor. Kocaelispor takımında kalede Serhat Öztaş Delen yer alırken stoper tandeminde Emir ve Onur'u görüyoruz. Sağ bekte Uğur, sol bekte Tayfur, ortada Berkan, onların yanında Slow ve Solo, Angeri, Souza ve en ileri uçta da Metehan. Genç oyuncu Metehan en büyük gol silahlarından biri olacak bu akşam Beşiktaş karşısında Kocaelispor'un. Diyelim Liverpool City mücadelesi. Ha tamam, iki korner bekliyormuş o dinleyicim oradan. Ben de bir gol bekliyorum. Liverpool'un bir golünü bekliyorum. Onu da itiraf edeyim. Diğer kuponlarıma ulaşmak için de iddia.com kayıtlı bayim Uğur Böceği şans oyunları. Değiştirmeyi unutma. Ve Instagram'da da Görkem Tezer. Şöyle 7-8 kişinin takibini bekliyorum. Hadi bakalım aramızda. Bu aramızda. Bugünlük benden bu kadardı. Yarın akşam gribi enfeksiyonunu atlatmış bir Görkem olarak karşınıza çıkmayı çok ama çok istiyorum. Sıkıldım evde uyumaktan ya. Bütün gün evde maç izlemekten. Ha, maç izlerken keyif alıyordum da yatak döşek uzanırken hasta hasta maç izlemekten keyif almıyorum. İtiraf edeyim. Biraz dışarıda gezmek istiyorum artık şimdi. 2 saatlik yolum var. Peki hepinize teşekkür ediyorum. Yarın akşam saatler 22.30 gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: 30.097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Radyo Spor.
1: Opel Mokka, cesur, sportif, yenilikçi tasarımı ve 1 milyon 572 bin TL'den başlayan Ekim ayı özel fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
1: Kulvarda 9 numaralı Son of My Home liderliği aldı. İkinciliğe 1 numaralı Hızlı Gör girdi. Hızlı Gör'ün 2 boy gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Lamazigogo. Dışında 4 numaralı Dinamit Kız var. Dinamit Kız'ın 3 boy gerisinde 3 numaralı Alpeka. Beşincilikte daha sonra Euro Power içerideki numaralı Kaytnes. Daha sonra Falcon Girl iç kulvarda 5 numaralı Southern Secret. Ve Safkanlar bu şekilde 1400'ü geçti. 9 numaralı Son of My Home kaçıyor. 3 boy gerisinde 4 numaralı Dinamit Kız ikinciliğe giriyor. Dinamit Kız'ın yaklaşık 3 boy kadar gerisinde dış kulvardan 6 numaralı Lamazigogo. Üçüncülüğe hamle yapan isim Lamazigogo'nun iç kulvarında 1 numaralı Hızlı Gör var. 2 boy geride 7 numaralı Euro Power. Daha sonra iç kulvarda 3 numaralı Alpeka. Dışta 11 numaralı My Rose Jam. Ortada 10 numaralı Falcon Girl. İçerideki numaralı Kaytnes. Daha sonra Realistic Girl. Son sırada ise 5 numaralı Southern Secret var. Son bini de önde geçiyor. 9 numaralı Son of My Home takibini sürdürüyor. 2 boy gerisinde 4 numaralı Dinamit Kız. Onun dışında 6 numaralı Lamazigogo üçüncülüğe hamle yaptı. 2 boy geride 1 numaralı Hızlı Gör. Dışında 7 numaralı Euro Power var. Bariyer dibinde 1 boy geride 3 numaralı Alpeka. Dışında My Rose Jam. Orta kulvarda Falcon Girl 2 boy geride. 2 numaralı Kaytnes. Dışında Realistic Girl. Son sırada Southern Secret var. Liderliğini sürdürüyor. 9 numaralı Son of My Home takibini sürdürüyor. 4 numaralı Dinamit Kız. 2 boy gerilerinde 6 numaralı Lamazigogo. Daha sonra içeride Hızlı Gör. Dışta ise Alpeka'nın gayretleri var. Son 400'de 9 numaralı Son of My Home önde geçiyor. Orta kulvardan 4 numaralı Dinamit Kız'ın gayretleri var. İç kulvardan Alpeka'nın, en dıştan Lamazigogo'nun gayretleri var. Son 300'ü de önde geçiyor. Liderliğini koruyor. 9 numaralı Son of My Home dışarıdan Dinamit Kız. Onun dışında Lamazigogo, içeriden Alpeka, ortalardansa 10 numaralı Falcon Girl'ün sprinti var. Dış kulvarda Dinamit Kız. Onun dışında 6 numaralı Lamazigogo geldiler. Liderlik mücadelesinde 6 numaralı Lamazigogo öne geçiyor. 6 numaralı Lamazigogo kazanıyor. 4 numaralı Dinamit Kız ikinci, 9 numaralı Son of My Home üçüncü, 10 numaralı Falcon Girl dördüncü, 5 numaralı Southern Secret'te beşinci oldu. 6 numaralı Lamazigogo Fatih Sultan Mehmet Sanser'le kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi başlıyor.
3: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Deniz Caner Aytay. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikte.

Herkese güzel bir pazar günü temenni ediyorum. Beşiktaş Kocaeli Spor mücadelesi başladı Süper Lig'in. Bugün adına son mücadelesi ve dakikalar 3'ü gösteriyor mücadelede. 0-0'lık beraberlik devam ediyor kıymetli dinleyiciler. Evet, 0-538-052-1487 kimler beni dinliyor bir merhaba diyeyim. Üzerine konuşuruz bu maçı ve Süper Lig'de bugün oynanan, dün oynanan maçları yine konuşuruz. Yarın da bir mücadele var. Hafta içinde takımlarımızın Avrupa mesaisi var. Yine bu maçları da sizlerle birlikte değerlendiririz. Evet, Süper Lig'in bugün özelinde kapanış mücadelesi ve maçın başı, bu arada Kocaelispor tehlikeli geliyor. Ceza sahasına girecek ama öncesinde siyah beyaz takımda savunmanın müdahalesi ve top da taca gitti. Taç atışıyla oyun devam edecek. Evet, Beşiktaş'ın kalesinde Nübel var. Calo, Emirhan, Murillo ve Rıdvan savunma dörtlüsü. Çerni, Miretti, Salih, Orkun, Trossard. En önde de Vlahovic de mücadele ediyor siyah beyaz takım. Kocaeli Spor'un kalesinde Serhat var. Emir Ortakaya, Mamudo, Sisoho, Uğurkan Yıldız, Onur, Öztonga, Tayfur, Bingöl, Berkan Kutlu, Şov var. Orta sahada yine Metehan Altunbaş, Daniel Agey ve Conchalo Souza Kocaeli Spor'da. Sevgili dinleyiciler, iki takıma da başarılar. Umarım güzel bir mücadele, gollü bir mücadele izleriz. Dediğim gibi bugün siyah beyaz takımda tabii Olaytan yedekler arasında. Miretti, İtalyan oyuncu, forma giyiyor. Bakalım katkı sağlayabilecek mi ya da nasıl mücadele edecek, hep beraber göreceğiz. Ben iddia açısından siyah beyazların Beşiktaş'ın ilk yarıda 11 şut atmasını bekliyorum. Bunu söyleyeyim. Maç sonunda da yine 21 şut atmasını bekliyorum. Yani maçın Beşiktaş'ın kontrolünde geçeceğini düşündüğüm için ve daha fazla atak yapacağını düşündüğüm için bol bol şut atarlar diye düşündüm. Nitekim tercihlerimi de bundan yana yaptım. Böyle bir tercihte bulundum diyelim. Bu arada siyah beyazlar etkili geldi köşe vuruşu. Ceza sahasına Murillo'dan önce bir müdahale ve top da kornere gitti. Köşe vuruşu kullanacak, offside yok. Bir anda Kocaeli Spor savunması öne çıktı. Murillo tam şut atacakken son anda Kocaeli Spor'da Emir'in müdahalesi ve köşe vuruşu kazandı siyah beyazlar. Evet, Orkun köşe vuruşunu kullanıyor. Dolmabahçe'de müthiş bir destek var siyah beyazlı takıma. Beşiktaş 6 oyuncuyla ceza sahası içinde, hatta 3 oyuncu da hemen yayın çevresinde. Orkun köşe vuruşunu kullanıyor. Ön direk. Şimdi Çerni tekrar Orkun'a, Orkun'dan bir orta daha. Ama Kocaeli Spor savunması uzaklaştırdı. Bu arada sol taraftan, evet, topun avuta çıkmasını engelledi Trossard ve taç atışıyla oyun tekrar başlayacak. 6. dakika mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Tam beklediğim şekilde Kocaeli Spor tamamen derinde savunmaya çalışıyor. Beşiktaş atak devamlı ve baskı kurmaya çalışıyor. Kocaeli Spor üzerinde henüz isabetli bir şutu yok siyah beyazların. Sadece bir şut attığını söyleyelim. O da engellenen şut oldu ve şimdi Kocaeli Spor sağ taraftan gelmeye çalışıyor derken de Beşiktaş savunması araya girdi ve tehlikenin büyümesini engelledi. Evet, Kocaeli Spor kendi yarı sahasında biraz daha bekliyor ve Beşiktaş'ı üzerine çekmeye çalışıyor. Şimdi Çerni ile gelmeye çalışıyor. Orta sahada büyük bir boşluk ama orayı değerlendiremedi. Şimdi bakalım Kocaeli Spor çıkabilecek mi? 0-538-052-1487 kimler beni nereden dinliyor bir merhaba derseniz sonrasında da zaten yine konuşuruz hep beraber sizlerle. Evet, maçın bu arada hakemi de, onu da söyleyelim, Abdullah Buğra Taşkınsoy siyah beyazdı. Daha doğrusu Beşiktaş Kocaeli Spor mücadelesinin hakemi. 7. dakika ve orta sahada bir faul var. Çerni'nin yaptığı faul sonrasında serbest atış kullanacak şimdi Kocaeli Spor. Maçın başlangıcında Beşiktaş önde baskı yaparak başladı ama Kocaeli Spor şu dakikalarda biraz daha rakip yarı sahaya gelmeye çalışıyor. Şimdi sol taraftan yapılan orta, kaleci Nübel
bu pozisyonda başarılı. Sonrasında Trossard'a uzun

0: bir kaleci vuruşuyla oyunu Trossard'la hareketlendirmeye çalıştı ama etkili olamadı. Kocaeli Sporlu oyuncular başarılı ve şimdi sağ taraftan Tayfur'la geliyor. Kocaeli Spor bakalım etkili olabilecek mi? Tayfur ceza sahasına girecek. Ortasını yaptı, köşe vuruşu. Evet, dakikalar 8'i gösteriyor. Mücadelede 1-1'lik beraberlik, özür diliyorum, 0-0'lık beraberlik var. Henüz şut olmaya maçta 1-1'lik beraberlik ne dedik. Tabi bu da bizim herhalde dil sürçmesi olsun. Bursa Spor, Mardin 1969 Spor maçı başladı. 0-0'lık beraberlik var. İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Manchester City mücadelesi var. Orada da 0-0'lık beraberlik var. Evet, Kocaeli Spor köşe vuruşu kullanıyor. Şimdi ceza sahası kalabalık, içeriye bir orta. Murillo uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Şimdi sol taraftan bu kez bir köşe vuruşu daha. Bu kez Emirhan topu kornere gönderdi. 8. dakika oynanıyor ve 3. köşe vuruşu oldu. 2 Kocaeli Spor, 1 de Beşiktaş köşe vuruşu kullandı. Liverpool 0, City 0. İspanya'da Sociedad 3, Deportivo 2 skoru var. Sociedad 10 kişi, bakalım mücadeleyi kazanabilecek mi? Artık 90. dakika oynanıyor. Biz tekrar bir dönelim. Dolmabahçe'ye köşe vuruşu kullanıldı. Nübel çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Sonrasında da eliyle hemen oyunu hareketlendirdi. Şimdi Jalo ile geliyor. Sol tarafta büyük bir boşluk, orayı göremediler ama sağ tarafa şimdi Trossard'a. Trossard ceza sahasına girdi. Trossard bir vuruş, kaleci Serhat, sonrasında da korner. %99'luk gol pozisyonu. Trossard Jalo'dan, savunmanın arkasına offside yok. Trossard, kaleci Serhat da karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla vurdu. Son anda Serhat'ın topuklarına çarpan top kornere gitti ve köşe vuruşu kullanacak şimdi Beşiktaş. Önemli bir pozisyon. Kornerden sonra hemen bir araya gideceğiz. Köşe vuruşu kullanıyor siyah beyazlar. Dakikalar onu gösterirken ceza sahası kalabalık, içeriye bir orta. Kafalardan seken top Çerni tekrar Orkun'a gönderdi. Orkun'dan muhtemelen yine Çerni'ye gelecek. Çerni şimdi Miretti içeriye bir orta uzaklaştırdı. Evet, kısa bir reklam arasına gidelim, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, maç merkezi 0-0'lık beraberlik 12. dakika oynanıyor. Mulillo faul yaptı Chen'in pasında. Biraz pozisyona uzaktı, sonrasında rakibiyle ikili mücadele girdi. Arkadan bir ritme olduğunu söyledi Abdullah Buğra Taşkınsoy. Şimdi kaleci Serhat bu faulden doğan serbest atışı kullanacak. Kocaeli Spor tabi yani her dakika nakittir, öyle bakmak lazım. Bir şekilde kaleciyle kullandı. Aslında taç çizgisinin orada olan bir faul ama yine de tabii ki Beşiktaş'ın tempo kazanmasını engellemeye çalışıyor.

çalışıyorlar haklı olarak. Öndeki o baskıyı biraz daha önde oynayarak bertaraf etmeye çalışıyor. Dediğim gibi bunların hepsi haklı olarak oyun içinde olan şeyler tabii ki. Dakikalarda 13'ü gösteriyor Kocaeli Spor. Şimdi tehlikeli gelmeye çalışıyor. Gelemediler. Beşiktaş savunması uzaklaştırdı. Sonrasında Vlahovic boşta bir arkadaşını aradı. Sonrasında kendisine bir faul yapıldı. Evet, gitmeye çalışıyorum diyor. Bir faul kart olması gerekmiyor mu diyor. Bir kontratak olabilirdi. Salih de buna itiraz ediyor. Sevgili Ahmet Bey Kanada'dan yazmış. Demiş ki kolay gelsin yayınlar. Alper bugün de bahane buldu galiba. Evet Alper bugün de gelmedi. Kocaeli Spor kalecisine güvenemiyorum. Yoksa Beşiktaş'ı çok rahat yenerler demiş. Haydi bakalım başka Kocaeli Spor'un kazanmasını ya da kazanabileceğini düşünen var mı? Yazabilir. Olabilir tabii, neden olmasın, sonuçta futbol bu. Siz oynarsınız, rakibiniz gelir, iki atak yapar, gol atar, işi bitirir. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Her zaman favorilerin kazandığı bir oyun değil futbol. Bunu çok da söylemeye gerek yok. Hepiniz zaten en az bizler kadar biliyorsunuz, izliyorsunuz, görüyorsunuz. Sürekli yaşadığımız şeyler. Evet, favoriler yüklenir, atak yapar, pozisyon kaçırır, direkten döner. Olur da olur ya, birçok şey olur. Evet, bu arada Salih ile geliyor. Salih bir vuruş dışarıda. Salih'ten çok sert bir vuruş. Korner bekledi pozisyonda. Kimse açılmayınca, bu arada kornermiş pozisyon, onu söyleyelim. Ama hem yan hakem hem de orta hakem kaçırmış bu pozisyonu. Bayağı köşe vuruşuymuş. Pozisyon, yani köşe vuruşu bekleyenler, bahsi oynayanlar için üzgünüm ama net bir köşe vuruşuymuş. Kaçırmış burada hakemler, hem orta hakem hem de yan hakem bu pozisyonu diyelim. Evet, orta sahada bir ikili mücadele çok da güzel geçti. Bu arada Beşiktaş gelmeye çalışıyor. Orkun şimdi solda büyük bir boşluk var. Orayı şimdi gördüler. Trossard boşta bir arkadaşını bulamadı ve topta taca gitti. Peki, Kanada'ya selamlar, sevgiler. Caner abi, Zabozday şutu kaç şu anda? Beylikdüzü'nden sevgili Cengiz Bey yazmış. Hemen bakalım. Zabozday Liverpool'da kaç şut atmış? Bu arada bir taraftan da Liverpool diyorum. Bursa Spor, Mardin Spor mücadelesini izliyorum. O da çok keyifli bir mücadele. Bursa Spor taraftarı da gerçekten harika, onu da söyleyeyim. Hemen bakalım Zabozday Liverpool'da kaç şut atmış şu ana kadar. Henüz şut atmamış Zabozday. Sevgili Cengiz Bey maalesef sıfır şutta şu ana kadar oynuyor, mücadele ediyor diyelim. Kaç şut oynadınız bilmiyorum ama şu ana kadar sıfır şut. Belki ilerleyen dakikalarda daha fazla şut atabilir. Ama savunmanın önünde oynatıyor burada İrayola Zabozday'ı. Yani eskiden biraz daha önde oynuyordu ama şimdi biraz daha savunmanın önünde bir 6 numara gibi oynuyor. Bu da belki onun hücumdaki etkinliğini azaltıyor diyelim. En azından bu maç üzerinde bunu söyleyebiliriz. Evet, dakikalar 17'yi gösteriyor. Mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şimdi Emirhan'dan uzun bir top. Bence gereksiz de bir top. Neden? Çünkü Rıdvan'a gönderdi uzun bir top. Rıdvan da alamadı aslında. Tamamen Kocaeli Spor yarı sahasına yerleşmişken böyle bir uzun top. İtalyano da çok beğenmedi bu durumu. Ne demiş Beşiktaş Kocaeli Spor maçında ilk yarı hangi takım daha çok korner kullanır, seçim bir böyle bir bahis oynamış sevgili Erdinç Bey. O olabilir. Az önce hakem vermedi gerçi bir köşe vuruşunu ama yani belki bundan sonraki dakikalarda Beşiktaş daha fazla köşe vuruşu kazanabilir ama çok net bir korneri görmedi hakem, ilginç. Gözünün önündeydi aslında. Görse zaten korner verecekti. Bu arada Beşiktaş şimdi tekrar sağ taraftan etkili gelmeye çalışıyor. Çerni ceza sahasında dışarıya bir şut. Orkun ve top ağlarda. Orkun Kökçü ceza sahasının dışında 1-0 öne geçirdi. Sonra da
ayağım ağrıyor gibi böyle bir kendi yani ayağım ağrıyor işte baş parmağım ağrıyor gibi böyle bir gol sevinci yaşadı Orkun Kökçü. Çerni'nin sağ taraftan geliştirdiği atakta Orkun Kökçü ceza sahasına girmeden çok sert vurdu. Tam köşeye giden top Serhat'ın bakışları arasında ağlara gitti sevgili dinleyiciler ve Beşiktaş 1-0 öne geçti Kocaelispor karşısında. Bir ofsayt var mı? Bir bakalım. Olabilir diyeceğim. Hayır yok alakası yok. Yani ofsaytın olsuyla alakası yok. Çerni neredeyse 2 metreden çıkıyor. Evet tam ceza sahasının dışından sert bir vuruş ama tam köşeye gidiyor Serhat'ın. Uzanmasına rağmen çok da çıkaramayacağı bir top. Evet belki tıngır mıngır gidiyor ama ayak içi çok iyi kapatmış Orkun Kökçü ve Beşiktaş kaptanı bu mücadelede de golünü atmayı başardı. İlk önemli fırsatta da golü buldu Orkun Kökçü ile Beşiktaş. Evet sevgili Cengiz Bey, Lazio Roma maçında ev sahibi 2,5 gol üstü oynamış. Liverpool City mücadelesinde Szoboszlai 3 şut çeker. Beşiktaş Kocaelispor maçında Dušan Vlahović kafayla gol atar oynamış. Hadi bakalım şans yanınızda olsun. Bu arada ben Beşiktaş Kocaelispor maçına ilk yarı 11 şut olur dedim. Şu ana kadar 5 şut var ve 25 dakika var. Bilmiyorum sanki biraz zor olacak gibi. Ki Beşiktaş da 1-0 öne geçti. Bu arada Beşiktaş savunmasında büyük bir hata ama değerlendiremedi bu pozisyonu. Kocaelispor şimdi gelmeye çalışıyorlar. Bir vuruş Nübel. Nübel'den müthiş bir kurtarış. Dakikalar 19'u gösterirken Beşiktaş savunmasının yaptığı hata ama Nübel'den müthiş bir kurtarış. Onu söyleyeyim. Bir daha bakalım pozisyona. Evet, direkten de dönmüş sayılabilir. Bu pozisyon direkten dönüyor. Düzeltiyorum. Nübel kurtarmamış. Direkten dönen top. Ve Kocaelispor adına önemli bir pozisyon. Şimdi de serbest vuruş kullanacak. Orta sahada yapılan bir faul sonrasında Kocaelispor artık 1-0 geride. Bundan sonra gol veya goller lazım Kocaelispor'a. Ceza sahasına bir orta. Siyahbaz takımın savunması uzaklaştırdı. Tekrar yerde kalan bir oyuncu var. Bir türlü uzaklaştırılamadı. Şimdi sol taraftan atak devam ediyor. Uzaklaştırdı. Ama öncesinde Salih'e yapılan bir faul var. Orkun da itiraz ediyor. Bir daha bakalım. Evet. Yalnız burada ve evet, topsuz alanda bir faul. Üzerine Beşiktaşlı oyuncular da hakemle konuştular ama bir şey yok ya yani normal bir faul. Bilmiyorum burada hani ne düşündüler. Topsuz alanda bir faul olarak hani bir kart zaten çıkmazdı bu pozisyonda. Nitekim de çıkmadı. Evet artık bu dakikadan sonra tabii Kocaelispor'un oyun planı bozuldu. Biraz daha önde oynayacaktır. Bu da Beşiktaş özelinde belki daha fazla pozisyon bulmasına neden olabilir. Bilmiyorum o baskılı oyunu sürdürecekler mi hep beraber göreceğiz ama olan bizim şut bahsine oldu diyebiliriz. Çünkü bu dakikadan sonra herhalde biraz daha az şut atacaktır Beşiktaş. Skor 1-0 bence daha kontrollü oynayacaklardır. Bu arada Beşiktaş savunmasında bir hata daha. Şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyor Kocaelispor. 6 oyuncu ile geldiler ceza sahasına bir orta ama kötü bir organizasyon. Daha iyi bir organizasyon yapabilirlerdi. Sonrasında Berkan Orkun mücadelesinde de Orkun'un faul yaptığını işaret etti. Bu da doğru karar. Berkan yerde kalmıştı pozisyonda ve serbest vuruş kullanacak. Evet ilk 20 dakika itibariyle sevgili dinleyiciler hemen sizleri biraz bilgilendirelim. Bu mücadelede neler oluyor? Görmedikleriniz, bilmedikleriniz ya da merak ettikleriniz neler var? Onlara bir bakalım. Etmiyorsanız da en azından ben bilgileri vereyim. Belki merak edenler vardır, ilgilileri vardır. Evet, Kocaelispor serbest vuruşu kullandı. Tehlike geçmiş değil. Şimdi Trossard uzaklaştırdı pozisyonu. Kocaelispor'un atağını savuşturdu ve savunmaya dönerekten de tehlikenin tamamen ortadan kalkmasını sağladı.
Evet, Beşiktaş 1-0 önde, Kocaelispor'un önünde baskısı var. Bu baskı

bir yerde aslında iyiydi bir şey ama eğer topla iyi çıkan takımlara karşı da sıkıntı yaşayabilirsiniz ki onlardan birisi şimdi Trossard ceza sahasına girecek. Trossard Černý'e, Černý Vlahović'e, Vlahović'ten Orkun'a ama sonrasında kaptırdılar. Bu arada Mardin Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Bursa'da Bursaspor'un daha iyi oynadığı bir mücadelede Mardin 1969 Spor öne geçmeyi başardı. Evet, dakikalarda orada 20'yi gösteriyor. Beşiktaş %70 topa sahip oldu. 0.44 gol beklentisi, 5 şutu var, ikisi isabetli. 2 köşe vuruşu kullandı. %89 pas isabetiyle oynadı siyah beyazlar. 145 isabetli pası var. 163 deneme yaptılar. Asist beklentisi 0.96. Az önce de bu arada çok iyi pozisyondu Trossard'ın pasında. Orkun ve Vlahović ayaklarına dolandı pozisyon. Aslında bayağı iyi bir pozisyondu. Bu arada Kocaelispor tehlikeli geldi. Şimdi sağ taraftan bir vuruş, kaleci Nübel. %99'luk gol pozisyonu. Nübel tek eliyle topu kornere gönderdi ama çok net bir pozisyon. Salih bir anda hata yaptı. Sonrasında Nübel, evet, son anda, daha doğrusu kurtarmamış tek eliyle, düzeltiyorum, yüzüne çarpan top kornere gidiyor. Çok çok önemli bir gol pozisyonu Kocaelispor adına. Aslında bu da ikinci pozisyonu Kocaelispor'un kaçırdığı. Onu da söyleyeyim, mücadelede net pozisyon. Evet, Nübel yüzüne geldi, bir gözüne geldi daha doğrusu ve tedavi görecek. Sağlık ekibi hemen oyuna dahil oldu. Bence, ama benim düşüncem, bir Olaytan Meretti değişikliği yapılabilir. Bu arada az önceki pozisyonda da evet, topsuz alanda bir müdahale olmuş. Yani oyuncunun Salih'in yüzüne doğru bir müdahale olmuş. Hani burada var, bilmiyorum devreye girer miydi vesaire, ama hani böyle topsuz alanda baya bir şiddetli bir hareket olmuş. Kırmızı kart ağır olurdu ama hakemin en azından bir sarı kart pozisyonda göstermiş olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Pozisyonu tekrar gösterdi yayıncı kuruluş. Evet, golü tekrar izliyoruz. Ceza sahasının hemen dışında Orkun Kökçü tam köşeye sert bir vuruş. Ve Černý'den bir asist daha. Onlar da golden sonra baya bir sohbet ettiler. Şimdi böyle müdahale yapıldı. Gözüne damla atıldı gördüğüm kadarıyla. Pozisyondan sonra tekrar, bu arada Nübel'den büyük bir hata ve top ağlarda. Nübel'den büyük bir hata. Sonrasında top Kocaelisporlu oyuncuların önünde kaldı ve sadece dokundu, top ağlara gönderdi. Dakikalar 26'yı gösterirken durum şimdi 1-1 sevgili dinleyiciler. Az önce yüzüne çok yakın mesafeden top gelen Nübel tedavi gördü. Sonrasında bir köşe vuruşu kafalardan sekti. Nübel tutuyor gibi oldu ama sonrasında elinden kaçırdı ve Kocaelisporlu oyuncuların önünde kaldı. Onlar da topu ağlara göndermekte zorlanmadı. Evet, şanssız bir pozisyon. Bir daha bakalım. Topu tutarken Kocaelisporlu oyuncuya çarpıyor. Sonrasında başka bir Kocaelisporlu oyuncunun önünde kalıyor. O da boş kaleye topu ağlara gönderiyor ve durum şimdi skor 1-1, dakikalar 25'i gösterirken 26'yı. Beşiktaş 1, Kocaelispor 1. Kocaelispor az önce tehlikeli bir pozisyon yakalamış. Top direkten dönmüş. Sonrasında da köşe vuruşu sonrası golü bulmayı başardı. Sadece şimdi tabii golün tekrarını izliyoruz. Evet, Selçuk Hoca da çok ciddi bir sevinç yaşamış golden sonra. Orkun Kökçü de Snow sanırım gol atan oyuncu. Evet, hakem de baya bir çabuk olmasını. Evet, doğru, Show bu arada, Snow değil. Show gol atan oyuncu. Bakalım. Evet, oyun tekrar başladı. Golde herhangi bir şey yok. Temiz bir gol. Ve mücadelede birbirlik beraberlik, dakikalar 27'yi gösterirken aslında tam da şunu söyleyecektim. Golden sonra Beşiktaş temposunu biraz düşürdü. Daha fazla kendi yarı sahasında.

beklemeye başladı. Akabinde de hemen golü yedi. Hani o tempoyu devam ettirse, belki ikinci golü arasa kendisi açısından çok daha iyi olabilirdi. Bu arada Çerni sağ taraftan geldi ve top da kornere çıktı. Köşe vuruşu kullanacak siyah beyazlı takım. Dakikalar 29, mücadelede 1-1'lik beraberlik devam ediyor. Şimdi Calo geldi oraya. Çerni kullanacak köşe vuruşunu, ceza sahası kalabalık, içeriye bir orta, bir kafa, savunmadan döndü, bir penaltı bekliyor ve penaltı. Beşiktaş penaltı kazandı sevgili dinleyiciler. Berkan sarı kart görüyor bu pozisyonda. İlginç bir pozisyon. Neden ilginç bir pozisyon? Çünkü kafa vuruşu geldi Calo'dan. Şu anda Calo da anlatıyor. Dinliyorum diyor. Bir daha bakalım pozisyona. Ne var? Eline mi çarpmış acaba burada? Ne penaltı? Şeyin, Calo'nun yerde kalmasına penaltı veriyor. Bu arada bir çekme var. Oyuncu hava topuna çıkarken acaba eliyle mi dokundu, anlayamadım. Hakem hangi pozisyona penaltı verdi? Calo'nun yerde kalmasına mı penaltı verdi ki öyle? Tahmin ediyorum. Gerçekten anlayamadım. Calo'nun yerde kaldığı pozisyona penaltı verdi, öyle tahmin ediyorum. Evet, VAR'ı dinliyoruz. Şu anda 29. dakika. Tayfur Bingöl, kaptan Tayfur Bingöl sarı kart gördü. Kocaeli Spor'da evet penaltı geçerli ve şimdi penaltı kullanacak siyah beyazlar. Tayfur ne yaptım diyor. Pozisyonda bir daha bakalım. Yani bilemedim ya. Bir çekme var. Ama evet, kolundan çekme var. Haliyle hakemin de tam gözünün önünde, tam Calo topa yükselirken sağ kolunu aşağı doğru çekiyor Tayfur. Haliyle vücut dengesi bozuluyor. Hakemin de tam gözünün önünde Selçuk Hoca şimdi itiraz ediyor pozisyona. Vlahovic topun başında, dakikalar 30'u gösteriyor mücadelede. Vlahovic geldi şimdi. Vlahovic durdu. Bir vuruş ve top ağlarda. Beşiktaş Vlahovic golcüsüyle 2-1 öne geçti sevgili dinleyiciler. Penaltı golüyle dakikalar 31'i gösteriyor. Mücadelede 2-1 üstünlüğü var siyah beyazların. Burada da tabii Tayfur diyor ki benim kontrolümdeydi diyor. Ama bence pozisyon penaltı, yani belki pozisyonun farkında değil. İzleyince zaten fark edecektir. Çünkü aşağı doğru çekiyor. Vlahovic çok bekledi, bekledi, bekledi. Kaleci de bekledi sonrasında. Kalecinin uzandığı, tahmin ettiği köşeye, tam köşeye bir vuruş ve takımını 2-1 öne geçirdi. Beşiktaş Kocaeli Spor karşısında 2-1 öne geçti. Dakikalar 31'i gösteriyor. Kolay gelsin Caner abi. İyi pazarla 0-2 çifte şans oynadım. Bekliyorum Beşiktaş Kocaeli maçında Kocaeli Spor'un yenilmeyeceğini bekliyorum diyor sevgili Cesur Bey. Şu anda 2-1 önde Beşiktaş ama tabii henüz. Evet, bu arada orta sahada bir faul, ne oldu bilmiyorum. Ama bir ben kaçırdım en azından pozisyonu ve bir serbest vuruş kullanacak şimdi Kocaeli Spor. Yayıncı kuruluşta kaçırdı, sadece ben değil. Yayıncı kuruluşta kaçırdı. Çok anlayamadık yani kim kime ne yaptı diye. Ama hakemin kararı bu şekilde. Şimdi tekrar mücadele başladı. Kocaeli Spor yine sağ taraftan gelmeye çalışıyor. İlginçtir, Beşiktaş gol attıktan sonra tekrar şöyle bir yarı sahasına çekilme gibi bir reflekse giriyor. İlginç. Aslında az önce de söyledim. İlk golden sonra da benzer bir durum vardı. Evet, bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.

0: Şey, 5 numaralı King Çelik liderliği almaya çalışıyor. 6 numaralı Ottan Toto en dışta. King Çelik'e yaklaştı. Yine de King Çelik lider. 3 boy gerilerinde 10 numaralı White Trace Puppets. 3. sırada White Trace Puppets'ın 2 boy gerisinde 2 numaralı Forever Dallas geliyor. Daha sonra dışta 13 numaralı Shakeri ve 8 numaralı Starface önlere gelen isimler. Dıştaki 6 numaralı Ottan Toto. 5 numaralı King Çelik'i yakaladı. Asfaltlı öne geçti 6 numaralı Ottan Toto. İç kulvarda 5 numaralı King Çelik mücadeleyi bırakmıyor. 3-4 boy gerilerinde 2 numaralı Forever Dallas. Daha sonra iç kulvarda 10 numaralı White Dress Puppets. Onun dışından mücadeleye katılmaya çalışıyor 13 numaralı Shakeri. En dışta 8 numaralı Starface var. Daha sonra 1 numaralı Carson Zip. Taylar düzlüğe çıktı. 6 numaralı Ottan Toto liderliğini sürdürüyor. 4 boy geride iç kulvarda Shakeri. Dıştan 2 numaralı Forever Dallas'ın ortalarında 5 numaralı King Çelik'in gayretleri var. En dışta 8 numaralı Starface'in de atakları var. Hemen yanlarında da 1 numaralı Carson Zip sırasıyla son 200 geçiliyor. 6 numaralı Ottan Toto önde. 2 numaralı Forever Dallas ikinciliğe girdi. Farkı azaltmaya çalışıyor. 6 numaralı Ottan Toto bariyer dibinin önde. Forever Dallas ikincilikte. Son metreler 6 numaralı Ottan Toto. 3 boy kadar bu rakibinin önünde. Forever Dallas'ın önünde 6 numaralı Ottan Toto kazanıyor. 2 numaralı Forever Dallas ikinci. 1 numaralı Carson Zip üçüncü. 9 numaralı Vekvisir dördüncü. 8 numaralı Starface 5. oldu. 6-2-1-9-8 koşuda sıralama. 6 numarada Ottan Toto Muhammed Özdemir'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Maç merkezi devam ediyor.
6: Devam ediyoruz. Dakikalar 36'yı gösteriyor. Mücadelede Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Baskısı da devam ediyor ama bu baskıdan 3. golü bulamadılar. Aslında tam da şöyle söylemek lazım. Çok da zorlamadı Beşiktaş 3. gol için. Daha iyi pozisyonlar yaratabilirlerdi. Çerni yerde kaldı. Şimdi dakikalar 37'yi gösterirken. Beşiktaş'ta futbolcunun rakibiyle birlikte çektiğini görmüyorlar demiş. Yazıklar olsun demiş. Serdar Adalı çıkıp konuşacak mı hemen penaltı uydurdu diye. Bütün takımlar adına konuşuyormuş. Kendisi hep öyle diyor. Valla Beşiktaş'ta oyuncu çekiyor mu bilmiyorum ama Tayfur Bingöl'ün eli bayağı sağ omuzu aşağı indirmiş sevgili Ahmet Bey. Vardan da bir kontrol geldi. Demek ki öyleymiş pozisyon. Beşiktaş maçına top direkten döner dedim. Geldi sanırım maçı izlemiyorum. Abi bilgi verir misin? İyi yayınlar. Kolay gelsin. Evet. Direkten döndü top. Doğru. Böyle bir bahis oynadıysanız geldi. Abi selamlar. 4-1 skor oynadım aldım. Sezgin Bey yazmış. 4-1 skor oynamış. Bu arada Çerni sakatlandı Beşiktaş'ta. Kendini yere bıraktı ve sağ kenarına şimdi alındı. İlhan oyuna dahil olacak siyah beyaz takımda. Bakalım o sola mı geçecek yoksa sağda mı oynayacak? Vastav Çerni golün de asistini yapan Beşiktaş'ta oyuncuydu. Şimdi İlhan Fakalı oyuna dahil oldu. Siyah beyazlarda dakikalar

38'i gösterirken topsuz alanda sakatlandı ilginç şekilde. Bilemedim artık. Mücadelede 2-1 üstünlüğü var Beşiktaş'ın Kocaelispor karşısında. Dakikalarda 38'i gösteriyor. Dediğim gibi yani golden sonra biraz ritim düşürdü siyah beyazlar. Ama tabii bu tehlikeli bir şey. Bunu daha önce de söyledim. Özellikle 1-0 kendi benzer bir yorumum oldu. Bir şekilde farkı en azından bir gol daha atıp sonrasında ritim düşürebilir. Belki daha rotasyonlu bir kadroyla oynayabilir. Ama şu andaki bu ritimsizlik Kocaelispor'a daha çok yarar. Kocaelispor'un zaten istediği bir tempo oluyor böyle bir durum. Bunu da kendi adıma yorumlayayım. Dakikalar 39'u gösteriyor. Mücadelede 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Bu arada sağ taraftan şimdi Murillo offside yok. Ceza sahasında bir orta. Bir vuruş dışarıda. Vlahovic kaçırdı. Siyah beyazlar sağ taraftan çok etkili geldi. Vlahovic ceza sahasını penaltı noktasından yatarak uçarak vurmaya çalıştı ki vurdu da. Serhat uzandı ama yani kaleyi bulsa muhtemelen gol olacaktı. Çünkü Serhat'ın da çok yapacağı bir şey kalmamıştı. Top da avuta gitti. Dakikalar 39'u gösterirken 3. gol fırsatıydı siyah beyazlı takım adına. Evet bakalım İlhan nasıl bir sağ tarafta mücadele ortaya koyacak gerçekten merak ediyorum. Çok kolay faul veriyor hoca onu söyleyeyim hakem. Yani burada da mesela şimdi bir faul çaldı ama aslında İlhan'ın evet oradan ileriden yapıldı diyor Miretti faali. Kocaelisporlu oyuncu topu öne atıyor. Miretti geriye atıyor. Sonra o tekrar öne atıyor. Öbürü geriye atıyor. Gibi durumlar var. Ne demiş? VAR'dan kontrol geldi dedin ya. Alanya Beşiktaş maçında da VAR'dan tokata bir şey yok gelmişti. Ahmet Bey siz şaka yaptığınızı falan herhalde düşünüyorum. Yani Alanya Spor Beşiktaş maçındaki o tokatı normal mi karşılıyorsunuz? Buna normal dememi mi bekliyorsunuz? Yani orada herhangi bir şey yok mu diyorsunuz yani. Oradaki VAR uyuyordu. O yüzden de görmedi o tokatı. Yani bunu konuşmaya falan gerek yok yani değil mi? Yani orada bayağı oyuncuya tokat, yumruk neyse artık bir şeyler atıldı. VAR da veremedi o pozisyonu ya da göremedi. O sırada bilmiyoruz. Hani daha mı böyle blurlu bir şekilde mi geldi önde ama onu oyun kurallarında sayıyorsanız da bu konuda benim söyleyecek bir şeyim yok yani. Yani az önceki VAR'dan kontrol geldi ve özellikle söyleyip evet penaltı VAR dedim diye bunu bana örnek veriyorsanız çok söyleyecek bir şeyim yok. İki pozisyonu nasıl kıyaslıyorsunuz çok merak ettim. Dakikalar 41'i gösteriyor ve mücadelede 2-1 üstünlüğü var Kocaelispor'un. Kocaelispor karşısında Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. Bu arada Calo'ya bir faul yapıldı ama bence burada da faul yok. Hakem çok kolay fauller veriyor. En azından ceza sahasının dışında çok kolay fauller veriyor. Hani şöyle dokunursan hemen faul çalıyor. Az önce İlhan Fakalı'nın faul yaptığını söylemişti. Şimdi Kocaelispor'da bir oyuncu faul yaptı dedi ama bence alakası yok. Burada da bir faul göremedim ben ama hakemin kararı bu yönde. Evet diğer maçlara da şöyle bir bakalım tempoyu düşürdü Beşiktaş onu söyleyeyim. Sassuolo Milan mücadele 0-0 yeni başladı. Ren Özer maçı bu arada Kocaelispor tehlikeli gidiyor şimdi sağ taraftan bir dokunuş korner. Erdinç Bey siz mi oynamıştınız? İlk yarı kim daha çok korner kullanır? Evet şu anda 3-3 oldu. Bilginiz olsun. Beşiktaş'ın bir kornerini görmedi hakem. Yani siz oynadıysanız eğer Beşiktaş kalan dakikalarda bir köşe vuruşu kullanmazsa bahsiniz yatabilir. Çünkü iki takım da şu anda 3 köşe vuruşu kullandı. Dakikalar 43 Kocaelispor köşe vuruşu kullanacak. Miretti ve Şov'u uyarıyor. Şimdi ceza sahası içinde. Ya ben de buna hastayım ya. Niye uyarıyorsunuz? Bırakın Miretti faul yapıyorsa penaltı verirsiniz. Rakibi yapıyor.

olursa Beşiktaş lehine verirsiniz. Hani uyarmaya falan gerek yok. Şimdi ceza sahasında bir orta Nübel çıkamadı. Sonrasında Beşiktaş etkili çıkabilir. Şimdi sol taraftan Rıdvan, kaçan bir oyuncu var ama atamadı o pası Rıdvan. Çok net bir pozisyon olabilirdi. Bu arada sağ tarafta hala çok boş bir oyuncu var. Orayı göremediler. Evet, gerçekten net bir fırsat yakalayabilirdi siyah beyazlar ama önce Rıdvan, sonra da Trossard boştaki oyuncuyu göremedi ve önemli bir pozisyonu kaçırmış oldu. Beşiktaş daha doğrusu tehlike yaratamadı, kaçırmış oldu derken yani yanlış bir anlam çıkmasın. Şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyor siyah beyazlar. Murillo ceza sahasına girdi ama o da sağ tarafta pas vermek yerine kendisi çalım atmayı denedi. Topu da kaptırdı. Şimdi Kocaelispor sağ taraftan çıkmaya çalışıyor ama olmadı. Evet, onlar da başaramadılar. Alanya maçında kırmızı kart değildi yani. Bayağı sarı kart, kırmızı kart, yeşil kart. Ya onunla bunu kıyaslayamazsınız. Hiç alakası yok yani. Birisinde yumruk atılıyor, diğerinde tutup elinden aşağı doğru çekiliyor. Alanya Spor maçında başka pozisyonlar da vardı benzer. Hani oraları hiç konuşmuyorum. O yüzden hani ceza sahasında tutup çekmeyi hakem penaltı gösterdi. Sonra VAR'dan bir kontrol geldi. Kontrol sonucunda da penaltı olduğunu tekrar işaret etti. Hani ne diyeyim ben şimdi, penaltı değil mi diyeyim. Benim gördüğüm bir çekme var. Tayfur aşağı doğru çekiyor. Şiddeti yeterli değil, bunu bilemem. Bunu hakem hocaları değerlendirsin. Ben zaten fikrimi söyledim. Ne kadar yeterli bu çekme oyuncunun düşmesi için bilemiyorum. Ama oyuncunun vücut koordinasyonunu bozduğu çok net. Vücudu sağa doğru eğiliyor zaten. İyi bakarsanız görürsünüz. Bakmadıysanız bakıp da belki değerlendirebilirsiniz. Kocaelispor Tayfur Bingöl'ü hiçbir Beşiktaş maçında oynatmamalı. Yani göz göre 2 sezondur penaltı yaptırıyor. Niyetini bilmiyorum ama oynatma işte Selçuk Hoca. Yani ben böyle bir niyet aramıyorum ya sevgili Selim. Yani buna bakarsan ligde futbolcu kalmaması lazım. O zaman Berkan Kutlu Galatasaray'a karşı oynamasın. Tayfur neydi? Emre Kılınç oynamasın. Efendime Taylan oynamasın. Halil Dervişoğlu oynamasın. Hani bunun bir sonu yok. Oraları buralara getirirsek, konuşmalar buralara gelirse başka şeyler konuşulur. Bilinçli yapmamıştır. Kaptanlık verilmiş. Belli ki orada çok ciddi bir ağırlığı var. Yani Tayfur bilinçli olarak Beşiktaş'a penaltı kazandırıyor demek bence doğru bir şey olmaz. Hani bu oyuncular ekmek parası için bu kulüplerde oynuyor. Bence zan altında bırakıyor. Şu anda mesela Tayfur'la geliyor Beşiktaş. Tayfur'un vuruşunda kaleci Nübel. Yani gördüğünüz gibi golü atıyordu Tayfur. Dakikalar 45'i gösteriyor. Bakalım kaç dakikalık bir uzatma var. Yani ben sağ içinden gelen bir insanım. Sağ içinde bu tarz şeyler olmaz. Evet, 45 artı 4 oynanıyor. Yıllarca olmaz ya. Yani bu maçta kötü oyna işte, biz yenilelim. Sen de mutlu ol. Senin eskiden oynadığın takım da mutlu ol gibi böyle paranoyakça bir şeylere kapılmamak lazım. Böyle düşündüğünüz için söylemiyorum. En azından ben böyle düşünmüyorum. Bu insanlar hepsi ekmek parası peşinde ve o maçlardan aldıkları galibiyet, beraberlik belki onların gelecekteki ya da yaşamlarındaki bazı şeylerin etkiliyor. Olumlu ya da olumsuz. Örnek veriyorum, primlerini etkileyebilir. Ya da başka şeyler de konuşulabilir. Bu arada şimdi Mretti ile gelmeye çalışıyor siyah beyazlar. Bir ara pası ama olmadı. Mretti iyi bir ara pasıydı ama olmadı. Dakikalar 45 artı 4'ü gösteriyor ve 3'ü gösteriyor ve 2-1 üstünlüğü var siyah beyazların. Benim ilk yarıda 8 şut atar bahsi gitti maalesef. Olmadı çünkü 8 şut değil de 11 şut atar bahsi gitti maalesef. Beşiktaş atmadı çünkü. Golleri çok erken buldu. Korkum da buydu yani, böyle 2-3 yani şutta bir gol bulursa iş hani sıkıntı olur, şut atmazlar diye. Nitekim tam da bu oldu. Penaltı golü öncesinde 3. şutta golün gelmesi bir anda aslında o şut bahsinin de belki de yatmasına neden oldu. Hatta daha da önemlisi şu da oldu. İşte Serhat

0: kurtarış yapar ve işte hücum etmediği için çok fazla Serhat'ın da pek kurtarış yapma gibi bir durumu olmadı. Çünkü çok fazla şut atmadı. Evet, dakikalar 45+4 ve 2-1 önde siyah beyazlar. Kocaeli Spor önünde baskı yapmaya çalışıyor. Bu arada kaç faul oldu merak ediyorum. Mücadelede bakıyorum sadece. Evet, şu ana kadar Beşiktaş 7, Kocaeli Spor'da 5 faul yapmış. İlk yarı itibariyle hakem her an mücadeleyi bitirebilir. İlk yarıyı bitirebilir. Abdullah Buğra Taşkınsoy ve ilk yarıda sona erdi sevgili dinleyiciler. Evet, birazdan Kerim hattımızda olacak. Sevgili Kerim Öztürk mücadelede ilk yarıyı biraz değerlendirelim. Sonra da araya gideceğiz. Beşiktaş ilk yarı 2-1 şu önde kapattı. Çok iyi oynadı der misiniz? Ben çok iyi oynadığını, hani çok kötü oynamadı ama pozisyonlar verdi aslında. Daha fazla topa sahip olduğu, zaman zaman tempoyu yükselttiği bir mücadelede daha fazla net pozisyona girmeliydi Beşiktaş bence. 1.75 gol beklentisi üretti ki bunun büyük bir kısmı zaten penaltı takdir edersiniz. Haliyle daha fazla şans, özellikle golü attıktan sonra, hem birinci golden sonra hem de penaltıdan sonra daha fazla Kocaeli Spor'un üstüne gitmeliydi bana sorarsanız. Farkı açıp bir şekilde ikinci yarı daha rahat bir oyun oynayabilirdi ya da kendisine ciddi bir konfor alanı yaratabilirdi. Benim düşüncem bu şekilde. Penaltı konusunda tabii ki ben bir hakem hocası değilim ama gördüğüm kadarıyla bir çekme var. Sayın eski bir hakemimizin bir yorumu vardı. Ceza sahasında eğer bu çekersen hakem de o penaltıyı verir. Sen de buna hiçbir şey diyemezsin diye. Şimdi Tayfur'un bir müdahalesi var. Ha, bu penaltı için yeterli mi? O yüzden de peki, evet Kerim çok müsait değil. Teşekkür ederiz. Ben değerlendireyim mücadelenin ilk yarısını. Özellikle Çerni'nin kanadını çok fazla kullandı siyah beyazlar ilk yarı itibariyle ve Çerni sakatlanana kadar da her ne kadar zaman zaman böyle garip hareketler de yapsa da yine de, yani böyle bütünleşik hareketleri çok yapamasa da biraz kendini oynamaya çalıştı ama yine de fena değildi bence. İlk yarı itibariyle bir asist yaptı. Orkun'un golünde asisti yapan oyuncuydu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir dakika bakıyorum şimdi. Yine de evet göremedim. Yani bununla alakalı bir yorum var mı? Onu da bir görmeye çalışıyorum. Varsa yine sizlere aktarıyor olacağım. Çok iyi oynadığını düşünmüyorum Beşiktaş ama kötü de oynamadı. Rakibine pozisyon verse de bir pozisyon direkten döndü. Bir pozisyonda işte Nübel'in elinden kaçırdığı pozisyonda gol oldu ama onun haricinde çok da fazla pozisyon vermedi. Bu bence Beşiktaş adına bir fırsat ama bence Olaytan ve Miretti arasında ciddi bir Beşiktaş'ın takım savunmasını özellikle karşılarken ciddi bir farklılık oluyor bana sorarsanız. Şöyle bakıyorum. Peki. İstatistikleri de şimdi sizlere aktarıyor olacağım. Bakalım ilk kere itibariyle. Bence ortalama bir oyunda rakibine göre biraz daha fazla topla oynayaraktan ilk yarıda kazanmayı bildi ama ikinci yarı bu kadar savunursa yeter mi bu? Bilemedim. Yani daha fazla bence önde oynaması gerekiyor. Yani böyle farkı en az 2'ye çıkarmalı ki ikinci yarıda biraz daha rotasyona gidebilir ya da ilerleyen dakikalarda as oyuncularını Avrupa mücadelesi öncesi dinlendirebilir gibi bir durum var. Bakalım devre arasında neler konuşulacak. İlk yarı itibariyle 8 şutu var Beşiktaş'ın. 3'ü isabetli. 1.75 gol beklentisi. 0 diyorum. %63 topa sahip olarak oynadı. %89 pas isabeti var. 233 isabetli pası var. Asist beklentisi, ya isabetli şut gol beklentisi 1.68. Şöyle bakıyorum. 4 şut ceza sahası içinden, 4 şut da ceza sahası dışından attı. Büyük şansları var yine. 3 büyük şansı var. 3 köşe vuruşu var. Rakip ceza sahasında topla buluşma 13. Şöyle bakıyorum. Uzun pas 18'de 11, %61 ile oynadılar. 3. bölgede pas 77'de 61, %79 isabetle oynadılar. Asist beklentisi de 0.67 gözüküyor sevgili dinleyiciler. İlk yarı itibariyle bakıyorum. Kaleci kurtarışı da ilgilileri ve merakları için söyleyeyim 2. Diğer tarafta Kocaeli Spor 0.43 topa sahip olarak oynadı. %37 topa sahip oldu. 0.43 gol beklentisi. 4 şutu var. 2'si isabetli. 3'ü isabetli düzeltiyorum. 4 köşe vuruşu var. %75 pas isabetiyle oynadılar. İsabetli şut gol beklentisi 1.28. Bakalım. 4 köşe vuruşunu söylemiştim. 1 kez 2 kez ofsayta düştüler. 3. bölgede yani Beşiktaş yarı sahasında 26 isabetli pasları var. 43 denemeye karşı %60 isabetli oynadılar. Uzun pas 30'da 9, düşük bir yüzde diyelim. Asist beklentisi de 0.12 gözüküyor. İlk yarı itibariyle ilk yarının skoru da Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Saat başında tekrar huzurlarınızdayız.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: Reklam. Beşiktaş milli ara sonrası evinde Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
6: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
7: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
8: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı, biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
1: Geçtiğimiz haftalarda single shot Adana'da koşu gördü. 14 gün önce sentetik pistte uzun mesafe koşmuştu. 5. olmuştu. Üst üste 3 kez Kocaeli Kartepe'de kazanmıştı bu isim. Single shot Adana'da koştu yarışını. 5. tamamlamıştı. 14 gün önce The Hawkers 15 gün önce koştu. İkinciliği var. Bu safkan içeride yerini almak üzere single shot kaldı dışarıda. 9 tay mücadele verecek 5 numaralı single shot yerini aldığı takdirde. 5 numaralı single shot için hazırlıklar başlatıldı. 5 numaralı single shot Mehmet Akyavuz'la piste çıktı. Bu tay yerini aldı. Taylar box'larında koşu başlamak üzere. Start verildi değerli izleyenler. Evet. 9 numaralı Van Kalesi 7-8 boy geride rakiplerinin değerli izleyenler Van Kalesi. İlk metrelerde 3 numaralı AZP Star hemen dışında 5 numaralı Single Shot 2 seri isim. Önde Buluşlar 3-4 boy gerilerinde 2 numaralı The Hawkers 3.'lüğe giren isim. Daha sonra 4 numaralı Frankie Chacha 4.'lükte yer buldu. 2 boy gerisinde Frankie Chacha'nın 7 numaralı Nine Trees 5.'lüğe girmeye çalışıyor. Snow Leopards 6.'lıkta şimdi 5.'lüğe hamle yaptı. 5 numaralı Single Shot rakibinden kurtuldu. Farkı da 3 boy yaptı. 3 numaralı AZP Star Single Shot'ı takipte. Bu safkanın 5-6 boy gerisinde 2 numaralı The Hawkers içeride 4 numaralı Frankie Chacha. 1 boy gerilerinde 7 numaralı Nine Trees. 3 boy gerisinde 1 numaralı Snow Leopard. Daha sonra Double Bird. İç kulvarında 11 numaralı Sun Opti Göksu var. 3 boy gerilerinde 9 numaralı Van Kalesi geliyor. Son 1000 geçildi. 5 numaralı Single Shot önde fark 1.5 boy. 3 numaralı AZP Star takipte. Dışta 2 numaralı The Hawkers 3.'lükteki yerini koruyor. İçeride 4 numaralı Frankie Chacha var. Onun hemen dışında 7 numaralı Nine Trees. Daha sonra içeride 1 numaralı Snow Leopard. Dışta Double Bird. Ortada 11 numaralı Sun Opti Göksu. 2 boy gerisinde bu safkanın 9 numaralı Van Kalesi. 5 numaralı Single Shot son 600'e doğru gidilirken dışına gelen 3 numaralı AZP Star'ın yarım boy önünde. AZP Star şimdi dışına kadar geldi safkanın. Ona nazaran daha kolay. Bakalım düzlükte bu kolaylığını gösterebilecek mi? AZP Star dışlarında daha kız içeride Frankie Chacha. Daha geriden en dışta Nine Tracing gayretleri de var. AZP Star single shot mücadelesine bariyer dibinden 4 numaralı Frankie Chacha da katıldı. Dışta 3 numaralı AZP Star içeride 4 numaralı Frankie Chacha single shot'tan kurtuldu. Bu iki safkanın mücadelesinde AZP Star avantajlı. Frankie Chacha içeride daha girdi. The Hawkers 93'sin de gayretleri var. 3 numarada AZP Star önde bu kez dışarıdan. 7 numarada 93 yanından The Hawkers giriyor. Son 53 numarada AZP Star önde. 7 numarada 93'sin son bir gayreti olsa da 3 numarada AZP Star kazanıyor. 2 numarada The Hawkers 3. olurken Frankie Chacha ve Sun Opti Göksu tabelanın sonu için aynı yakın geçen isimler oldu. 3 numaralı AZP Star Salih Çelik'le kazandı 7 numaralı Nine Trees önünde.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Sing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, ikinci yarı birazdan başlayacak. İlginç bir şey. Jalo savunma odasından çıktı. Daha doğrusu bütün takım çıktı. Jalo kendini yere bıraktı ve çok özür dileyerek söylüyorum, kusmaya başladı. Yani daha maç başlamadan sağlık ekibi oyuna dahil oldu. İlginç bir durum. Agbadu ısınmaya başladı siyah beyazlarda. Gerçekten ilginç bir pozisyon, onu söyleyeyim. İlginç bir durum. Ben de sizinle paylaştım. Jalo şimdi kenara gidiyor. Acaba devam edecek mi bilmiyorum. Cengiz Bey demiş Zabozda'yı kadroda yok. Evet ya, ben de şimdi kontrol ettim. Kusura bakmayın, az önce ben Gravenberg'i kadroda gördüm ama yanlışlıkla onu Zabozda'yı zannettim. İade olacak, bir şey olmaz. Ondan problem değil. Sevgili Yavuz Bey demiş ki penaltının, yani penaltı ile alakalı hakem yorumu. Evet, Deniz Ateş Bitnel, kendisine referans gösterelim. Tayfur Bingöl'ün Jalo'yu sıçrarken çekmesi ve onun topa istediği gibi vurmasına etki etmesi bir ihlal. Hakem doğru yorum yaptı. Penaltı kararı doğru, ki ben de benzer bir yorumda bulundum. Oyuncunun yükselmesini engelliyor. Vücut koordinasyonunu bozuyor. Zaten bakarsanız sağ omuzunun aşağı doğru yukarı çıkarken aşağı doğru düştüğünü göreceksiniz. Yani sağ taraftan yükselemiyor. Üzerine de hakemin böyle bir karar verdiğini söyleyelim. Yani penaltı kararı verdiğini söyleyelim. Ki tam gözünün önündeydi pozisyon. O penaltıyı verdi. Ona rağmen yine de dinledi VAR'ı. VAR'dan da gelen karar penaltının doğru olduğu ve penaltının kullanılması gerektiğini sevgili Ahmet Bey'e az önce penaltı değil diye ısrarla söylediği için bir hakem gözüyle de değerlendirmesini söyledik. Evet, mücadelenin ikinci yarısı başladı. İlginç şekilde Beşiktaş kendi yarı sahasında Emirhan'dan Jalo'ya, Jalo'dan Emirhan'a, Emirhan'dan Rıdvan'a, Rıdvan'dan tekrar Jalo'ya böyle garip bir şekilde 2 dakika boyunca, 1 dakika boyunca paslaştılar. Sonrasında şimdi Trossard'la gelmeye çalışıyor Beşiktaş. Trossard Vlahovic'e, Vlahovic pasını veremedi. Sonrasında Tayfur'la çıkmaya çalışıyor. Şimdi Kocaeli Spor etkili çıkabilir. 3'e 2 yakaladı Kocaeli Spor. Sol tarafta büyük bir boşluk. Orayı göremediler ama sağ taraftan atak devam edecek. Şimdi savunma arkası atılan bir top. Bir orta gelir mi? Geldi. Son anda Jalo. Son anda Jalo uzaklaştırdı. Bir anda Beşiktaş gol pozisyonuna girecekken gol pozisyonu verdi. Kendi kalesinde 3'e 2 yakalandı ama Tayfur'un oyunu hızlı başlatması sonrasında kendi kalesinde golü görüyordu siyah beyazlı takım. Evet, pozisyonla alakalı bir hakem değerlendirmesi de sizlere aktarıyor oldum. Hani dediğim gibi artık çok da yapacak bir şey yok. Sonuçta hakemin verdiği ve VAR'dan da gelen karar bu şekilde. Ben de bu arada bir çekme olduğunu düşünüyorum. Kocaeli Spor şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Nübel ikinci pozisyon. Kale boş, dışarıda. İnanılmaz bir pozisyon kaçırdı Kocaeli Spor. Gerçekten inanılmaz bir pozisyon. Savunma arkası atılan topta. Söylemiştim ama ben. Hani Beşiktaş'ın üçüncü golü bir şekilde arıyor olması lazım. Bu kadar savunmaya, daha doğrusu kendi birinci bölgesinde demeyeyim ama ikinci bölgede çok böyle gol aramadan oynaması Beşiktaş'ın başına iş açabilir. Şu anda da böyle bir görüntü zaten var. Az önce %99'luk, hani bir an önce neydi Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu, Olaytan'ın oyuna dahil olup ön bölgede, hani Miretti'den çıkıp ön bölgede Beşiktaş'ın daha fazla atak ve organizasyon yapması gerekiyor. Oyun çok geniş alanda oynanıyor. Bu da Kocaeli Spor'un zaten istediği bir şey. Ön tarafta çok hızlı oyuncuları var. Bu da tabii zorluyor siyah beyazlı takımı, ki onlardan birisi yine savunmanın arkasına atılmaya çalışılan bir top başarılı olamadı. Evet, dakikalar 47'yi gösteriyor.

48 oldu hatta mücadelede. 2-1 siyah beyazların üstünlüğü devam ediyor. Bence Italiano hani 60 herhalde 60'ı falan bekler öyle tahmin ediyorum. Mutlaka Olaytan'ı oyuna atması gerekiyor. Çünkü öndeki o dinamizmi gördüğüm kadarıyla çok fazla katkıda bulunamıyor Meretti. İlk yarıda biliyorsunuz Çerni oyundan alınmış, İlhan oyuna dahil olmuştu. 39. dakika ve hani oyuncu değişikliği tabii yapacaksa da onu biraz daha kontrollü yapmaya çalışıyor. Siyah beyazlar şimdi sol taraftan bir atak gerçekleştirecek. Aslında solda iyi bir pozisyon olabilirdi ama orayı göremediler. Şimdi sağ tarafta tehlikeli pozisyon olabilir. Bu arada savunmanın arkasına atılan sürekli bir ince işçilik arayışında siyah beyazlı oyuncular. Aslında daha basit oynasalar bence daha etkili olabilirler. Yine savunmanın arkasından atılan bir top şov. Ama son anda Emirhan uzaklaştırdı. Evet, bütün uzun toplarda Beşiktaş savunması Kocaeli Sporlu forvetler karşısında zorlanıyor. Onu söyleyeyim. Çünkü takım boyu çok uzun. Bu da sıkıntı yaratıyor. Bir an önce 3. golü bulup bir şekilde rahatlaması gerekiyor. Ya da oyunu belki çok temposuz oynuyor siyah beyazlar. Özellikle ikinci yarıya da benzer bir durum. Hani Kocaeli Spor'un nispeten risk aldığı yerde mutlaka denemesi gerekiyor. Bana sorarsanız. Bu arada şimdi sağ tarafta büyük bir boşluk var. İlhan ceza sahasına girdi. İlhan kaleye bir vuruş. Kaleci Serhat. İlhan Fakılı sağ taraftan ceza sahasına girdi. Çok sert vurdu kaleci Serhat. Bu pozisyonda başarılı. Mirettin'in pasıyla İlhan ceza sahasına girdi. Orta şansını kaçırdı. Sonrasında şimdi Orkun'dan bir orta. Aslında orta yapmasa çok daha iyi olabilirdi. Çünkü yanında 2-3 arkadaşı vardı ama orta yapmayı tercih etti. Sol ayağıyla Orkun Kökçü. Ve top da avuta gitti. Az önce de Kocaeli Spor'un kaçırdığı, daha doğrusu Nübel'in kurtardığı Metehan'ın kaçırdığı üst üste iki pozisyon. Önce kalecide karşı karşıya Nübel kurtardı. Boşta kalan topa sadece dokundu. Kale boştu ama topu avuta gönderdi. Bu pozisyonda Metehan çok net bir fırsat. Hatta maçın hani belki demeyeyim ama en net pozisyonuydu, onu söyleyeyim. Bakıyorum. Evet, dakikalar. Şimdi Beşiktaş etkili geldi. Bir vuruş direkten döndü. Atak devam ediyor. Şimdi Trossard ceza sahasında. Bir vuruş daha. Bir kurtarış daha. Bir vuruş daha. Bir kurtarış daha. Neler oluyor neler. 3 kez üst üste. Serhat'tan müthiş kurtarışlar. Atak devam ediyor. Şimdi sağ taraftan İlhan ceza sahasında. İçeriye bir orta daha, Vlahović vuramadı, atak devam edecek. Hayır, Kocaeli Spor savunması uzaklaştırdı. Gerçekten hayır, düzeltiyorum. Trossard araya girdi ve top da taca gitti. Gerçekten ilginç bir pozisyon. Üst üste ataklar siyah beyaz takımdan. Ama Serhat üst üste kurtarışlara imza attı. İlginç pozisyonlar. Hani vuruyorlar Serhat, vuruyorlar Serhat. Çok ilginç bir pozisyon. Üst üste kurtarışlar kaleci Serhat'tan şu ana kadar çok başarılı kurtarışlara imza attı Serhat. Bunu da söyleyelim. Kocaeli Spor kalecisi hem Milovic'in vuruşunda. Evet, henüz istatistiklere yansımadı tabii ilginç bir şekilde. Şimdi pozisyonu tekrar izliyoruz. İlhan'ın vuruşu direkten döndü. Sonrasında Trossard sol taraftan ceza sahasına girdi. Vurdu. Serhat kurtardı. Tekrar Trossard'ın önünde kaldı. Tekrar Serhat kurtardı. Tekrar Trossard'ın önünde kaldı ama bu kez vuramadı. Hani aynı pozisyonda 3 kez üst üste vuruş yapacaktı Trossard ama olmadı diyelim. Evet, kısa bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz.

0: Maç Merkezi devam edecek.
1: Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç Merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Dakikalar 55'i gösteriyor. 2-1 üstünlüğü var siyah beyazların. Üst üste pozisyonlar ama Serhat bu pozisyonların hepsinde çok başarılı ve Beşiktaş'ın 3. golüne izin vermedi. Özellikle hemen şöyle bakalım. Özellikle Trossard'ın üst üste 2 şutunu kurtarmayı başardı. Öncesinde tabii İlhan'ın vuruşu direkten döndü. Sonrasında Trossard'ın önce sol ayağıyla sonra sağ ayağıyla 2 vuruşunda da iyi yer tuttu ve dediğim gibi 3. gole izin vermedi. Önemli tabii ki hala maçın içinde Kocaelispor hala maçta beraberliği sağlamak için motivasyonlu. Diri tutuyor. Bu arada sağ taraftan gelmeye çalışıyor Kocaelispor ama başarılı olamadı. Ageyi ve Trossard uzaklaştırmayı başardı. Savunmaya geldi. Sonrasında da uzaklaştırmayı. Pozisyonda başarılı. Dakikalar 56'yı gösteriyor. Beşiktaş 3. golü bulamadı. Şimdi Kocaelispor biraz daha bakalım etkili olmaya çalışıyor söyleyeyim. Yerde kalan bir oyuncu var. Bir taraftan bakıyorum. Evet, az önce yerde kaldı. Kalkamadı maalesef ayağı, onu söyleyeyim. Umarım ciddi bir şey yoktur. Bu arada İlhan'dan müthiş bir çalım. Sonrasında sol ayağının dışıyla çok sert vurduk. Top direkten döndü. Trossard yani büyük bir şans. Önce sol ayağıyla sonra sağ ayağıyla vurdu. İkisinde de Serhat'a takıldı. Dönen top yine vurdu. Bu kez de Beşiktaş'ta oyuncuya gitmedi. Top gitse yine çok önemli bir gol pozisyonuydu. Üçüncü golü bulabilirdi. Bir sakatlık var, sonrasında bakacağız. Sevgili Erdal Bey ne yazmış? Bu arada sorularınızı, mesajlarınızı 0538 052 1487'den yazabilirsiniz. Selamlar, seni candan tebrik ederim. 2 yıl Montella ile uğraştım ve sonunda Montella'yı gönderdin demiş. Sevgili Erdal Bey, vallahi böyle okumamak lazım Erdal Bey. Ben gerçekleri konuşan bir insanım. Kimseyle bir kişisel derdim yok. Hiçbir hocayla olamaz, hiçbir insanla olamaz, hiçbir futbolcuyla olamaz. Bence kimsenin de olmaması gerekiyor. Montella benim babamın oğlu değil. Kendisini kişisel olarak kafaya taktım falan da kimse iddia edemez. Ben böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Ben sadece Montella'nın milli takımımıza çok faydalı işler yapmadığını hep düşündüm. Bu konuda da yanılmadım yani. Bence bunu tam tersini düşünenler maalesef yanıldı. Yıllardır hani boşu boşuna böyle efendim ya işte daha ne olabilir, daha ne olsun diyenler bence yanıldı bana sorarsanız. Neden? Çünkü yıllardır bir şekilde efendim işte bir bakalım, efendim görelim, efendim potansiyeli öyle, efendim potansiyel böyle gördünüz.

0: Ben yıllardır aynı çizgide eleştiriyorum. Çünkü bir başarısı yok. Buraya gelene kadar muazzam bir başarısı yok. Gidip de işte ne bileyim Şampiyonlar Ligi kazanmadı. Gidip UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamadı. Ne yani Sayın Montella? Evet, olabilir. Kendine göre başarılı sayabilir. Adana Demirspor performansı önceki takımları çalıştırdı ama bana göre yeterli değil. Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü'nün çok daha başarılara sahip olup daha önce birçok şeyi başarıyor olması gerekiyor. Başarması gerekiyor. Hal böyleyken de ben hep bu çerçeveden baktım. Yoksa kendisiyle kişisel bir husumetim olamaz. Olmamalı da bu arada. Sadece kendim için söylemiyorum. Kimsenin de olamaz yani. Olmamalı da. Çünkü sonuçta milli takımımızın teknik direktörü. Kocaelispor bu arada tehlikeli geldi Nübel. Kocaelispor tehlikesinde Nübel'den bir kurtarış daha maçtaki 5. metanine kaçırdı Beşiktaş. Hani olay tanı bir an önce oyuna al diyor. Aslında şu anda Beşiktaş takımı bence saha içindeki oyuncular hani hocam bir olay tanı hamlesi gerekiyor mu diyor. Çünkü ikinci yarıda verdiği ikinci net pozisyon yine kaçırdı Kocaelispor metan ama üçüncü de herhalde atarlar diye tahmin ediyorum. Önde o coşkulu pres baskı olmayınca bir anda Kocaelispor 3 pasta Beşiktaş ceza sahası ve yarı sahasına daha doğrusu tehlike bölgesine gelebiliyor. Bu da tabii sıkıntı siyah beyazlı takım adına. Yani sevgili Erdal Beyciğim böyle bakarsak olaya çok daha doğru olur. İnsanların takiye yapmadan doğruyu konuşması daha doğrudur. Hele biz yani nihayetinde bizim yaptığımız işte bir binlerce, yüz binlerce insana hitap ediyoruz. Doğruyu konuşmak lazım. Eğer bir şey iyi değilse, oynanan oyun iyi değilse, ortada bir adalet olmadığını düşünüyorsanız düşündüğünüzü söylüyor olmanız gerekiyor. Ben de Sayın Hoca için hep bunları söyledim. Adaletli forma vermediğini, hak eden oyunculara forma şansı vermediğini, formda olan oyuncuları oynatmadığını birçok zaman söyledim. İnsanlar şimdi istifa etme. Daha bu sene konuşmaya başladılar. Ben 2,5 yıldır konuşuyorum aynı şeyleri. Yani ben haklı çıktım maalesef. Bunu maalesef söylüyorum. Daha önce yere göre sığdıramayanlar. Şimdi efendim öyledir, böyledir, işte olmaz diyorlar ama ben 3 yıldır olmaz diyorum. Bunun da kendime göre geçerli sebeplerim vardı. Benim için milli takım hocasının daha önce de söyledim. Yani görev tanımını kendime göre yaptım. Milli takım hocası en formda oyuncuları kadroya alıp forma şansı veren bir teknik direktördür. Bu kadar basittir yani. Gidip de kendi takımında 1 dakika süre almayan oyuncuyu milli takımda gelip ilk 11'de oynatıyorsanız benim için liyakat yoktur. Bu arada oraya aday olan, orayı isteyen birçok oyuncu için de iyi bir örnek değildir yani. Ben ne yaparsam yapalım hocamız zaten beni görmeyecektir, almayacaktır kadroya anlamına gelir. Yani burası kulüp takımı değil. Kulüp takımında olayları kişiselleştirebilirsiniz, anlaşamayabilirsiniz. Bunun da bir gereği vardır. Oyuncuyu gönderirsiniz ama milli takımda böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Yani bu oradaki otokontrolün çok iyi olmadığını düşünüyorum. Kararlarını sorguladım yıllarca. Bunda da dediğim gibi kendimce haklı çıktım. Keşke çıkmasaydım daha iyi olurdu ama milli takımımız çok daha başarılı olsaydı. Ama ben maalesef bu konularda haklı çıktım. Yani zaman beni haklı çıkardı. Hayırlısı olsun kendisi için. Umarım her şey gönlünce olur ve o sempatik tavırlarını devam ettirir. Son dönemdeki tavırları değil, ilk bizim milli takımımıza geldiği tavırları, tutum davranışları, konuşmalarıyla biz onu hep hatırlamak isteriz. Ama son dönemlerde maalesef ben yaptım, ben ettim, ben olmasam hiçbir şey yapamazdınız, yapmamıştınız zaten. Ben bir yerlere getirdim, yani sürekli ben durumu biraz bana göre ego oldu. Buralar değil, o ilk baştaki güler yüzlü haliyle, mütevazi haliyle Sayın Montello Hoca'yı hatırlarız diye düşünüyorum. Öyle hatırlamak da daha doğru olacaktır. Yani son döneminde benim nezdimde çok eksi not aldı. Özellikle iletişim konusunda yaptığı, daha doğrusu söylediği şeyler açıkçası kendi adıma söylüyorum. Beni çok üzdüğünü söyleyebilirim. Yani oyuncularımızın bu seviyenin altında olduğunu sürekli söylemesi, sonrasında oyuncularımıza suç bulmayın demesi, yani herkes suçsuz performanslarından ama biz bu seviyeye uygun değiliz. bu kadar değerli oyuncuları hani bu seviyenin altında olsalar bile, velev ki öyle bile olsa, yine de bunların söylenmemiş olmasını tercih ederdim. Sonrasında işte hiçbir eleştiriyi dikkate almıyorum. İstifayı düşünmüyorum. Hata yapmadım ben. Herkes, her şey hatalı. Stadın zemini kötü ama hoca hiç hatalı olmadı. Bu arada Beşiktaş şimdi tehlikeli gelebilir. Sağ tarafta Orkun Kökçü ama çok kötü bir tercih. Aslında çok iyi bir pozisyon olabilirdi Beşiktaş adına ama Orkun Kökçü'den dediğim gibi kötü bir tercih. Şimdi İlhan'la gelmeye çalışıyor. İlhan bir pas bu kez de. Bu arada atak hala devam ediyor. Salih kaptırdı Kocaelispor için. Şimdi etkili bir atak olabilir. Emirhan bir kaleciye baktı. Sonrasında evet geri döndü. Zaten kaleciye atsaydı takım adına ikinci golü yedirebilirdi. Dakikalar 62'yi gösteriyor mücadelede. 64'ü gösteriyor, düzeltiyorum. 2-1 üstünlüğü devam ediyor siyah beyazlı takımın. İkinci yarıya bir bakalım. 2.01 gol beklentisi, isabetli şut gol beklentisi 1.96. 13 şutu var siyah beyazların, 6'sı isabetli. İlginçtir, hoca oyuncu değişikliği yapmıyor. Bu da çok ilginç. Hani normalde bana göre bu arada çok tehlikeli geliyor şimdi siyah beyazlar. Sağ tarafta büyük bir boşluk. Trossar dışarıya. Çok net bir fırsat. Siyah beyazlar. Vlahovic'ten topuk pası. Trossar bir anda ceza sahasının dışında bomboş kaldı ama. Rıdvan'ın pası. Sonrasında Vlahovic Trossar'a. Trossar yanında Miretti. Onun sağında da İlhan Fakılı bomboştu ama kaleyi vurmayı tercih etti ve çok kötü bir tercih, onu söyleyeyim. Önemli bir fırsattan yararlanamadı siyah beyazlı takım. İyi yayınlar abi. Madem ülke futbolu kötüydü, o zaman Montella Hoca'ya sormak lazımdı. Sen neden geldin? Diye. Evet, tabii birçok şey sorulabilir sevgili Ozan Bey. Ya olabilir, ülke futbolu da kötü olabilir, beğenmiyor olabilirsiniz, eleştirebilirsiniz, oyuncu kalitemizi sorgulayabilirsiniz, hepsine eyvallah. Ama bunu böyle toplum, basın önünde, toplumun önüne atmamak lazım. Yani bu oyuncular sizi Avrupa Şampiyonası'na götürdüğü zaman biz kaliteli takımız, dünyanın en iyi takımlarından birisiyiz. Efendim, Dünya Kupası'na giderken Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu kupayı alıp geleceğiz derken her şey güllük gülistanlık ama gelin görün ki burada iki kötü sonuç alınca, iki kötü değil bu arada, dört kötü sonuç alınca bir anda neden hani bu takım öyle, bu takım şöyle, kalitemiz bu kadar, zemin öyle, o böyle, şu böyle. Ya bir kere de diyelim ki ya biz taktiksel olarak hata yaptık mesela. Bu arada Beşiktaş şimdi etkili geldi. Vlahovic son anda kontrol etti ceza sahasında. Vlahovic içeriye bir orta. Orkun'un vuruşu dışarıda. Düzeltiyorum. Orkun değil, Miretti vuruşu yapan oyuncu ve top da dışarıya gitti. Sevgili dinleyiciler, Beşiktaş'ın kaçırdığı bir pozisyonda dakikalar 67. Acaba bir oyuncu değişikliği yapıp biraz rahatlatabilir mi? Yani ön bölgede özellikle bir etki yaratabilir mi? Bu arada Burak'sa arkada bomboş bir arkadaşı varmış Mirettin'in ama burada bırakmak yerine kendisi vurmayı tercih etmiş. Biraz da kaçırmış diyelim. Şimdi Kocaelispor sağ taraftan, ben kendi fikrimi söylüyorum. Bence Beşiktaş gol yiyecek bu oyunda. Öyle gözüküyor. Yani bir yerde hata yapacaklar. Atamayanı atarlar olabilir. Şimdi ceza sahasında Kocaelispor. Bir vuruş korner mi? Evet, korner. Köşe vuruşu kazandı. Tayfur'un vuruşunda Emirhan'a çarpan top da kornere gitti. Evet, kim oyuna giriyor? Ne oldu? Olaytan niye oynamıyor anlamadım. Endi de oyuna dahil olacak. Bir de gördüğüm kadarıyla Rıdvan'ın yerine de, bu arada Kocaelispor bir köşe vuruşu daha kazandı. Üst üste köşe vuruşları. Vlahovic topu kornere gönderdi. Kocaelispor üst üste ataklar gerçekleştiriyor. Orta sahaya bence bir müdahalede bulunması lazım. Ama Endidi ile bu müdahaleyi yapacak herhalde. Salih Endidi yapıp Orkun'u biraz daha öne atacak. Öyle gözüküyor. Bir türlü karar veremedi siyah beyazlı kenar yönetimi. Bu arada Kocaelispor çok tehlikeli geldi. Önemli bir pozisyon ama kaçırdılar. Şimdi Beşiktaş çıkabilir. Daha iyi bir pas gelebilir miydi? Gelebilirdi ama gelmedi. Beşiktaş şimdi kontratağa çıktı. Bir oyuncu arıyor. Şimdi buldular ama geriye döndü. Beşiktaş bu pozisyonda. Ama atak da devam ediyor. Trossard'dan Vlahovic'e. Vlahovic merkezde Salih var. Miretti. Evet, pozisyonu hani tırnak içinde söylüyorum öldürdü. Çok iyi bir pozisyon ama değerlendiremedi siyah beyazlar. Bu pozisyonu çok daha iyi değerlendirebilirlerdi. Az önce Kocaelispor'da önemli bir fırsat kaçırdı. Vlahovic arkasını dönmüş bu pozisyonda ve Kocaelisporlu oyuncunun şutunu bloklamış. Önemli bir fırsatta diyelim. Dediğim gibi ikinci yarı Beşiktaş tabii üçüncü golü de arıyor ama daha çok yana ene pas yapıyor. Direkt oynamak yerine bilmiyorum. Evet, şimdi Orkun yanındaki oyuncuya pas atamadı. Yarış arasına gidiyoruz. Devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Maksu bu kısrakta. Baksına yakın ve yerini aldı Irmaksu. 8. koşu başlamak üzere. Arap kısrakları mücadele verecek. Start verildi ve koşu başladı. Değerli izleyenler, çok dağınık bir çıkış. En geride kalan 5 numaralı Karanur'a. Onun bir önünde Denizim Gülü var. Onun da bir boy önünde Irmaksu. Startta kalan isimler. Liderliği 4 numaralı Güzel Nisa aldı. Dışta 2 numaralı Esin'in kızı içeride. 7 numaralı Varto esintisi takipteler. 2 boy gerilerinde 8 numaralı Benim Sultanım dış kulvardan 4.'lüğe girdi. 3-4 boy geride 3 numaralı Eşay bariyer dibini tutan isim. Dışında 12 numaralı Atlı Queen. En dıştan 5 numaralı Karanur'a önlere gelen isim. 4 numarada Güzel Nisa önde fark 2 boy. 2 numaralı Esin'in kızı takipte. Onun 2 boy gerisinde içeride 7 numaralı Varto esintisi var. Dışında 8 numaralı Benim Sultanım. Daha sonra içeride 3 numaralı Eşay dışında Karanur'a. 2 boy kadar geride 1 numaralı Irmaksu sırasıyla kısraklar düzeye çıkmak üzere. Şimdi temposunu yükseltti. 2 numaralı Esin'in kızı. İçteki 4 numaralı Güzel Nisa'yı yakalamaya çalışıyor. 3 boy geride 8 numaralı Benim Sultanım dış kulvarda 3.'lüğe girdi. İçeride Varto esintisi en dışta Eşay da var. Son 300'de 2 numaralı Esin'in kızı liderliği aldı. İçteki 4 numaralı Güzel Nisa'dan 4 boy geride Eşay'ın Benim Sultanım'ın gayretleri var. 2 kısrak ön planda bunlardan 2 numaralı Esin'in kızı. İçteki 4 numaralı Güzel Nisa'nın 2-3 boy önüne çıktı. Dışarıdan 3 numaralı Eşay'ın gayretleri var fakat 2 numaralı Esin'in kızı oldukça avantajlı. 3 numaralı Eşay'ın gayretlerine rağmen 2 numaralı Esin'in kızı kazanıyor. 3 numaralı Eşay koşunun ikincisi olurken 4 numaralı Güzel Nisa ve 4 numaralı Güzel Nisa 3. oldu. 8 numaralı Benim Sultanım 4. geçti aynayı. 7 numaralı Varto esintisi de 5. bitirdi yarışı. 2, 3, 4, 8, 7 sıralama koşuyu Fesih Çetinbaş'ın bindiği 2 numaralı Esin'in kızı kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.

0: mısınız?
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılık kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme,

Elanda bir tedavi görmedi pozisyonda. Biraz yerde kaldı. Sonrasında kalktı. Evet, Kocaeli Spor sizle birlikte olmadığımız dakikalarda daha önde oynamaya çalışıyor. Oyuncu değişikliği oldu bu arada siyah beyaz takımda. Emirhan oyundan alındı ve Agbado oyuna dahil oldu. Yine Salih oyundan alındı. Bu arada tehlikeli geldi Kocaeli Spor. Sürekli Kocaeli Spor atakları izliyoruz, onu söyleyeyim. Ne demiştim? Salih oyundan alındı ve Endidi oyuna dahil oldu. Yine Rıdvan Yılmaz özellikle sağ tarafı çok, Beşiktaş'ın sol tarafını çok kullanıyor Kocaeli Spor. Onun yerine de Beşiktaş'ta Guattara oyuna dahil oldu. Yani Rıdvan Yılmaz da pozisyonda oyundan alındı. Beşiktaş şimdi kontra atak biraz oynayacak gibi gözüküyor. İlhan şimdi ceza sahasına girecek ama yavaşladı. Pozisyonda kayboldu. Siyah beyazlı takım adına hala siyah beyazlar gelmeye çalışıyor. İlhan yine ceza sahasına girdi. Şimdi bir vuruş dışarıda. Korner bekliyor İlhan ama top avuta gitti diyor hakemin kararı. Bu yönde yalnız bu da korner. Yani korner bekleyenler için söyleyeyim. İkinci köşe vuruşu yine görmedi hakem. Çok ilginç. Nasıl oluyor bilmiyorum. Yani şöyle dümdüz giden şut yukarıya doğru kalkıyor. Oyuncunun baldırına çarpıp yukarıya doğru kalkıyor. Çok net bir korner. Ama yine görmemiş bir pozisyonda da. Kemirhan da bu arada Beşiktaş şimdi tehlikeli geliyor. Ceza sahasında Vlahovic ortayı yapamadı. Çok bekledi Vlahovic. Ortada da Orkun bomboştu ama ya da Miretti'ydi, çok emin olamadım. Ama atamadı o pası. Gerçekten tehlikeli bir pozisyondu. Dakikalar 76'yı gösteriyor. Mücadelede 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Trossard rakibinden sıyrılamadı. Karar faul. Dediğim gibi bugün hakemin standartları çok düşük, onu söyleyeyim. Dışarıdaki, bu arada iki takım için de söylüyorum bunu. Yani iki takım üzerinde de verdiği fauller için söylüyorum. Gerçekten standart düşük. Çok basit faul veriyor. Evet. Trossard diyor ki şuradan kullan diyor hakem. Serhat ısrarla 3 metre önünden kullanıyor. Beşiktaşlı oyuncular da kullandırmamaya çalışıyor. İlginç bir tartışma yaşanıyor Trossard'la kaleci arasında. Evet, hakem sarı kartını veriyor. Bu arada Trossard'a da sarı kart gösterdi. Pozisyonda yani zorla sarı kart gördü iki oyuncu. Hem Serhat, kaleci Serhat hem de Trossard. Trossard diyor ki hocam 5 metre geride yapıldı faul diyor. Serhat öne atıp, bu arada maçta da 2 dakika geçti gerçekten ilginç şekilde. Yani hakem geriden kullanın diyor. Geriden kullanın dedikçe de Serhat daha da öne geliyor. Hakem buradan kullanacaksın diyor. İşte aslında bu biraz otorite. Yani hakem istediğini yaptırtamadı Serhat'a. Sonrasında da tartıştıkları için iki oyuncu da sarı kart gördü. Gereksiz bir tartışma. VAR kornerlere bakıyordu. Uygulama bitti sanırım. Yani kornere çıktıysa, daha doğrusu sanırım tam tersiydi. Kornere, değil mi? Evet, çıktıysa avutsa herhalde oraya bakıyor ama hakem avut verdiyse ona bakmıyor. Bu arada net iki korner. Yani az önceki pozisyon nasıl korner verilmedi? Gerçekten ilginç. Çünkü top savunmanın baldırına çarpıp yükseliyor. Yani arkadaki çekimden çok net bir şekilde topun kornere çıktığı belli oluyor. Tabii yani hani korner bahsi, artık biliyorsunuz hani korner bahsi var, oynayanlar var. Hani bu kadar iki köşe vuruşu gitti. Yani kimin kullandığının önemi yok ama iki köşe vuruşu gitti. Toplamda şu kadar korner olur diyenler şimdi gerçekten üzgündür. Çünkü iki net köşe vuruşu gitti. Dakikalar 78, mücadelede 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Kocaeli Spor da gelmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın bir oyuncu değişikliği hakkı kaldı. Sadece bir oyuncu değiştirebilir. Kocaeli Spor da oyuna müdahalelerde bulundu. Tabii hani Kocaeli Spor'un riski de

yavaş yavaş aldığını söyleyelim. Bu Beşiktaş'ın daha fazla gol bulmasına neden olabilir. Eğer iyi çıkarlarsa ki az önce onlardan birisiydi. Çıktılar ama Trossard topu ağlara gönderemedi. İyi bir vuruş gelmedi. Daha iyi bir vuruş gelseydi gol atabilirdi. Bu arada Calo yerde kaldı. Kocaeli sporlu oyuncunun baskısından sonra. Evet, 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Ayağına bastığını söylüyor Kocaeli sporlu oyuncunun. İkinci yarıda hemen şöyle bir gol beklentilerini söyleyelim. Beşiktaş'ın gol beklentisi 0.49. Kocaeli Spor'un 1.08 herhalde. Bayağıdır işte bizi dinleyenler bunu zaten benim sürekli söylediğimi duydu. Kocaeli Spor'un çok daha net şansları var. Beşiktaş'ın kaçırdığı çok net fırsatlar yok. Büyük şans olarak değerlendirilen bir fırsat yok, onu söyleyeyim. Ya olur mu bundan sonra bilemem. Olabilir de. Ama şu an için yok. Ya da şu dakikaya kadar olmadığını söyleyelim, özellikle ikinci yarıda. Yani Olaytan neden oynamadı bilemiyorum. Bence çok ciddi bir şekilde etkiledi Beşiktaş'ın. Yani Meret de tabii ki iyi bir oyuncu bu arada. Topla ilişkisi çok iyi. İkinci yarı Orkun da hiç ortalıkta yok. Yani neredeyse hiç göremedim dersem herhalde yanlış bir şey söylememiş olurum. Çok fazla göremedim siyah beyazlı takımda. Bu arada şimdi savunmanın arkası atılan bir top ama Kocaeli Spor oyuncusu yetişemedi. TFF 1'de Bursaspor 0, Mardin Spor 1 skoru devam ediyor. Bursa'da 79. dakika oynanıyor sevgili dinleyiciler. İspanya'da Sociedad, evet, Kartal Kayra oyuna dahil olacak. Yani hiçbir şekilde Beşiktaş orta sahayı rakibinden alamıyor. Öyle bir sıkıntı var. Bu da aslında daha fazla baskı yemesine neden oluyor siyah beyazlı takımın. Hani maç bir şekilde bitsin. Şu anda bence herkes mutlu olur. Beşiktaş'ta bir süredir baya bir zorlanıyor siyah beyazlar. Bu arada İlhan da sol tarafta daha iyiydi. Hani orada bir belki bir hamle yapsalardı İlhan'ı da sola alıp Trossard mesela şu anda hani Kartal'dan ziyade, bu arada Bursaspor'un golü geldi. Durumu 1-1'e getirdi sevgili dinleyiciler. Mücadelede tam da oraya bakarken Bursaspor beraberlik golünü buldu. Oo, bu arada Vlahovic'in yüzüne bir darbe. Bir daha bakalım. Boğazına bir darbe hatta. Yani bu arada penaltıyı gerektirir, onu söyleyeyim. Ceza sahasında oluyor. Yan hakeme oldukça isyan ediyor. Yüzüne doğru bir darbe. Yan hakem görmemiş. Evet, VAR'ı bekliyoruz şu anda. Bence var. Çağırır diye düşünüyorum. Topsuz alanda bir mücadele. Ha, ceza sahasının dışında mı acaba? Bir daha bakalım. Alakası yok ya bu pozisyon, penaltı. Yani çok net bir darbe var Vlahovic'in yüzüne doğru. Evet, hakem şimdi ya da VAR'dan çağırırlar diye tahmin ediyorum. Evet, bir şey yok dedi hakem. VAR gördüğünüz gibi müdahale etmedi. Yalnız burada bir şey yok mu gerçekten? İlginç. Evet, Orkun oyundan alındı siyah beyazlarda. Onun yerine de Kartal Kayra oyuna dahil oldu. Orkun'un ilk golü atan oyuncuydu. İlginç. Demek ki ceza sahasında hani böyle oyuncu, yani rakibinize müdahalede bulunabilirsiniz. İçinde dışında artık oluyor demek ki. Ya bunlar eğer var, bu müdahaleyi oyun kurallarında sayıyorsa bundan sonra her maçta olacaktır. Bence bu. Bilmiyorum ama bana bir müdahale var gibi geldi. Öyle de gözüküyor zaten. Dakikalar 84, yine bir bu arada oyun durdu. Bakalım daha ne kadar duracak. Ya da maçın sonuna ne kadar bir ekleme olacak onu da göreceğiz. Evet, sol taraftan gelmeye çalışıyor Beşiktaş. Hani maç bitsin diye bakıyor siyah beyazlar. Ön tarafta tabii ki, onu söyleyeyim. Evet, şimdi sol tarafta büyük bir

koştuk. Guattara ceza sahasına bir orta yapacak. Yaptı. Seken top. Şimdi içeriye şut imkanı ama atamadı. Ve sonrasında bir kontratağı çıkabilir. Şimdi Nübel çıktı ve gelişi güzel uzaklaştırdı. Dönen top. Kale boş. Atabilir mi? Kocaelispor oyuncular. Hayır. Onlar da gelişi güzel uzaklaştırdı. Dakikalar 85'i gösteriyor. Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi savunmanın arkasına atılan bir top, offside göremedim. Vlahović ceza sahasına girdi. Bayrak kalkmadı. Vlahović bekledi. Çok bekledi. Ama öncesinde zaten offside bayrağı da kalktı. Belki de onu bildiği için bekledi, bilemiyorum. Evet, arka direkteki oyuncu diğer taraftaki oyuncu bozmamış. Offside'miş yani. Kocaeli Spor iki oyuncu değişikliği yapacak artık. Selçuk Hoca son kozlarını oynuyor. İlk yarı 2-1 siyah beyazların üstünlüğü vardı ve ikinci yarıda gol veya goller gelmedi. İki takımdan da pozisyonlar var. Özellikle Kocaeli Spor'un kaçırdığı net fırsatlar var ama değerlendiremedi. Kocaeli Spor takımı daha farklı bir mücadele izleyebilirdik. Bu arada Beşiktaş şimdi etkili gelmeye çalışıyor. Kartal Kayra sağ tarafa çok kötü bir pas. Neden? Çünkü şut imkanı vardı. Şut atmak yerine çizgiye döndü. Halbuki çok iyi bir şut fırsatı vardı. Tam merkezde bomboştu ama Kartal Kayra pozisyonda çizgiye döndü. Sonrasında da siyah beyazlar evet kaptırınca da faul yaptı. İşte bizim maalesef böyle bir problemimiz var. Yani özgüven problemimiz var. Takımlarımızda özellikle genç oyuncuların çok ciddi bir özgüven problemi var. Yani ceza yayının üstündesin. Ceza yayına çok yakınsın. Sağ taraftan gelen bir oyuncu var. Haliyle tabii ona verebilirsin ama kale tam cephede. Bak, vuracaksın artık kaleye. Avuta da gidebilir. Problem değil ama vuracaksın artık yani. Vurmadığın zaman işte o formayı giymiyorsun. Yani o cesareti göstereceksin. Belki de gol olacak yani ki topa da iyi vuran bir oyuncu Kartal Kayra. Sonrasında döndü. Faul yapmak zorunda kaldı. Ve Kocaeli Spor şimdi serbest vuruş kullandı. Belki de hani offside oldu pozisyon ama gol bile yiyebilirsin bu pozisyonda. Hani gole giderken bir anda kendi kalende pozisyon vermek durumunda kalıyorsun. Sıkıntımız bu. Takımlarımız maalesef, oyuncularımız özellikle belli bir seviyenin üzerine hani eşik var ya, o eşiği maalesef atlayamıyorlar. Yani şurada vuracaksın ya artık. Beşiktaş'ta oynuyorsun, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzonspor'da oynuyorsun. Yani artık benden daha iyi vuran bir oyuncuyu aramayacaksın. Hele ceza yayının üstünde ya da oralarda yakaladıysam. Dakikalar 88'i gösteriyor. Mücadelede 2-1 üstünlüğü devam ediyor Beşiktaş'ın. Ne oldu? Bir bakalım. Şimdi sarı kart çıktı. Selçuk İnan'a sarı kart çıktı. Niye sarı kart çıktı bilmiyorum. Kendisi de şaşırdı bu sarı karta. Yani bir şey olmuştur herhalde. O da şaşırdı bu arada. Ne yaptım ben diyor. Bilemiyorum tabii. Herhalde bir şey oldu ki hakem koşarak geldi. Sarı kartına başvurdu. Dakikalar 88. Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz Trabzonspor deplasmanına gidecek siyah beyazlar ve zor bir mücadele oynayacak. Bu arada Kocaelispor baskısı da devam ediyor. 88. dakika oynanırken Beşiktaş kendi yarı sahasında bekliyor ve oldukça da baskı yemeye başladı. Kalan dakikalarda herhalde benzer bir oyun göreceğiz. Öyle gözüküyor. Kocaeli Spor doldur boş hatlara başladı. İşte bunu aslında hep söylemeye çalıştım. Beşiktaş üzerinde 3. golü bulamazsanız bir yerde, rakibi oyunun içinde tutarsanız bir yerde problemi yaşayacaksınız. Nitekim maçın son dakikalarında siyah beyazlar bu problemi yaşamaya başladı. Artık kalan dakikaları bir şekilde savunacaklar. Yoksa zaten önemli bir avantaj kaybetmiş olacaklar. Hani 4-3 büyüğün kazandığı haftada puan kaybı herhalde yaşamak istedikleri son şey olsa gerek diye düşünüyorum. Siz de benim gibi gol mü bekliyorsunuz demiş. Yok, ben gol beklemiyorum. Ama

Yani özellikle ikinci yarıda hiçbir golün olmaması ilginç. Bu anlamda bana ilginç bir mücadele geldi bu arada. Kocaelispor ceza sahasına bir orta ama kimse dokunamadı. Calo ve Agbadu bıraktı. Yine çok tehlikeli bir pozisyon. Arka direkte kimse dokunamadı. Önemli bir tehlikeydi. Evet. Az önce Selçuk Hoca'nın sarı kart gördüğü pozisyon. Neden gördüğünü gerçekten bilmiyorum. Sanırım itiraz etmiş dördüncü hakem ama niye itiraz ettiğini bilmiyorum. Hani ne pozisyon vardı itiraz etti kısmını bilmiyorum. Beşiktaş şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Trossard hareketlenmedi pozisyonda. Topta tacı çıktı. 2-1 üstünlüğü devam ediyor siyah beyazların. Artı 4 oynanacak. 90 artı 4 siyah beyazlar 2-1 önde çok zorlandılar onu söyleyeyim. Özellikle ikinci yarı bu arada şimdi ceza sahasına Kuatlara girecekti ama hakem Trossard'a yapılan hareketin faul olduğunu işaret etti. Ve tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Şimdi siyah beyaz takım 2-1 önde bir orta gelir mi bilemedim. Orkun oyundan alındı. Topun başında Meretti dakikalar 80 dakikalar 90 artı 1 artı 3 artı 4 oynanacak. Evet, paslaşarak kullandılar. Bence yanlış yaptılar. Yine aynı şeyi söylüyorum. Kaleci Nübel'e kadar dönecek siyah beyazlar. Yani en hücum bölgesindeyken rakibin korner noktasındayken bir anda kendi kalesine kadar döndü Beşiktaş'ta oyuncular. Yani şuradan mesela bir gol yerlerse ki Kocaelispor baskı yapıyor. Israrla söylüyorum bunu üst üste atakları var. Hani burada hiç işi yani direkt rakip bir sahada bitirebilirdi. Vlahovic rakibiyle mücadelesinde topun taca çıkmasını sağladı ve Beşiktaş şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor ama o da kontrol edemedi. Guattara'nın taç atışında bu arada bugünün çalışkan isimlerinden birisi Vlahovic. Bence penaltı golü haricinde de Beşiktaş adına günün en iyilerinden birisiydi. Çok çalıştı, çok mücadele etti. Hala da koşuyor gördüğüm kadarıyla bir faul yapmaya çalıştı. Yapamadı. Şimdi 4 oyuncu bu arada oyundan düştü. Beşiktaş'ta ama atak devam ediyor. Vlahovic ve bir Kocaelisporlu oyuncu tartıştı ama yine de oyun devam ediyor. Şimdi Taylan Berkan sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Ceza sahasına girecek. Bir orta gelir mi? Gelmedi atak. Evet, taç atışıyla devam edecek. 90 artı 3. dakika. 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. Bu arada saha içinde de gerginlikler var. Zaman zaman ikili mücadelelerde özellikle baya bir temas oluyor. Az önce de Guattara Kocaelisporlu oyuncu söyledi. Bakıyor musun, görüyor musun pozisyonu diye omuz omuza daha doğrusu vücut vücuda bir çarpışma oldu. Evet. Vlahovic ve Kocaelisporlu oyuncu arasında bir ikili mücadele. Bir tartışır gibi oldular ama sonrasında vazgeçtiler. Hakem sarı kart gösterir diye. Yani önce bir acaba tartışma olur mu diye düşündüm ama sonrasında vazgeçtiler. 90 artı 3. dakika mücadelede 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. Kocaelispor gelmeye çalışıyor. Beşiktaş getirmemeye çalışıyor. Kalan dakikalarda evet yerde kaldı Vlahovic. Bugün Adnan Hoca çok şey iyi niyetti bence. Yani şu maçta bu kadar az sarı kart çıkması gerçekten ilginç. Çok daha fazla sarı kart görebilirdik mücadelede. Baya yani topla alakası olmayan fauller var. Daha doğrusu oyun kuralları çerçevesinde olmayan fauller var. İki takım oyuncuları da zaman zaman buna başvuruyor. Ama hakem baya iyi niyetti. Çok fazla faul düdüğü çalmadım.
Evet, Trossard maçı bitirmeye çalışıyor şimdi derken maç da sona erdi sevgili dinleyiciler. Zor bir mücadele oldu iki takım içinde. Abdullah Buğra Taşkınsoy mücadeleyi bitiren düdüğünü çaldı ve Beşiktaş 2-1 kazanmayı başardı. Çok zorlandı özellikle ikinci yarısı. Birçok bölümünde savunma yapmak durumunda kaldı. Olaytan bugün forma giymeyen oyunculardan birisi. Yine Ernest Pocu forma giymeyen oyunculardan birisi. Oh, bugün yine siyah beyaz takımda forma giymedi sevgili dinleyiciler. Bu arada Mardin 1969 Spor Bursa'da Bursaspor karşısında 2-1 öne geçti sevgili dinleyiciler. Bu bilgiyi de vereyim. 90 artı 3. dakika oynanırken deplasmanda 2-1 öne geçti. Bursaspor'un tüm hatlarıyla yüklendiği bir pozisyon, bir kontratak, sol taraftan 2-2 yakaladılar. Oyuncu herkesi çalımladı ve topu dağlara gönderdi. Gerçekten güzel bir gol olmuş. Yani hem yıkılmamış hem de sonuna kadar devam etmiş mücadeleye ve vuruşunda da top kalecinin altından ağlara, kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitmiş. Sonrasında da çok büyük bir gol sevinci yaşadı Mardin 1969 Spor oyuncusu. Yanlış görmediysem Dimitrov, yanlış mı gördüm? Görmedim herhalde. Kim oyuncuya bakalım. Tekrar bir tekliş diyeceğim ama yok. Dimitrov gol atan oyuncu. Zdravko Dimitrov gol atan oyuncu. Bu arada sahaya da çok fazlasıyla yabancı madde almış bu pozisyon sonrasında. Şimdi yayıncı kuruluşta bunu gösterdi. Evet, Beşiktaş kendi sahasında 2-1 kazanmayı başardı. Dediğim gibi ikinci yarı neredeyse çok büyük bir bölümünü rakibi karşılayarak bir şekilde savunma yaparak geçti diyebiliriz. Bir kısmında, yani hepsinde değil tabii ki, momentumun uzun bir süre Beşiktaş'ta olduğunu söyleyelim ama bazı bölümlerde özellikle 80'den sonra 85'ten sonra tamamen Kocaelispor'a verdiler. 72 ile 77 arasında yine Kocaelispor'a momentumu verdiler. Ya yani tabii, yani bunlar olacaktır tabii ki. Yani hiç olmaması mümkün değil. Ama 3. golü atamayaraktan aslında hani bir şekilde kendi rahat belki de kazanabilecekleri bir mücadelede bence Kocaelispor özellikle 70'ten sonra baya bir açıkta verdi. 2-1 kazanmayı başardı ve Ahmet Spor maçında aldıkları o mağlubiyeti de bir şekilde unutturdular. Birazdan istatistikleri ve maçtan sonraki açıklamaları yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu galibiyetle beraber siyah beyazlar 15 puanı yükseldi ve lider Galatasaray'ın arkasında averajda ikinci sıraya yükseldi. Onu da söyleyeyim. Önemli bir galibiyet aldı. Kendi adına tabii şöyle önemli, bunu söyleyeyim. Hem yenildiği Ahmet Spor'un önüne geçmiş oldu. Hem Trabzonspor mücadelesi öncesinde kritik bir galibiyet Kocaelispor çünkü. Sert bir takım baktığınız zaman. Temasta oynayan bir takım. Çok fazla koşucu özellikle oyuncuları var. Yani sizi 60-70 metrede oynamak zorunda bırakıyorlar. Çok fazla yüksek şiddette koşan oyuncusu var. Bu arada Mardin Spor'da ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir bakıyorum. Gözüm de o mücadelede, bir türlü orada şeyler durulmuyor. Evet, Olaytan taraftarın arasına gitti ilginç şekilde. Şu anda tel örgülerden tırmandı ve siyah beyaz takım taraftarlarının arasına girdi. Junior Olaytan siyah beyaz takımda çok seviliyor. Şu anda ilginç şekilde tribünlere çıktı. Üçlü çektirecek herhalde. Evet. İlginç bir görüntü gerçekten. Junior Olaytan Beşiktaş taraftarının içine çıktı orada. Üçlü çektiriyor. Yani bildiğiniz tribünlere çıktı. Ve maçtan sonra olduğu için hani herhangi bir sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Kale arkasındaki
Orada işte türbinleri hareketlendiren o taraftarların içine gitti. Bu arada tabii o oraya çıkınca da siyah beyaz takım, siyah beyazlı oyuncular da şu anda kale

0: arkasına geçtiler. Kale arkasının türbün kısmına geçtiler ve Olaytan'ı da orada hem alkışladılar hem de sevindiler. Olaytan'ın bu şovuna. Maçtan sonra da bu arada gördüğüm kadarıyla Vlahovic ve Orkun arasında da müthiş bir sevinç yaşandı. O da tabii hem gol attı hem de Vlahovic gol attı. İki oyuncu da gol attı Beşiktaş adına. Bir taraftan dediğim gibi Bursa Spor mücadelesini takip ediyorum. Mardin 1969 Spor 10 kişi kaldı mücadelede. 90 artı 7 oynanacak. Şu anda 90 artı 9'u da geride bıraktık. Hatta köşe vuruşu bizde kaleci de geldi. Bu pozisyondan sonra araya gidebiliriz. Kaleci hala Bursa Spor kalecisi. Rakip ceza sahasında ilginç. Yerde kalan bir Mardin sporlu oyuncu var. Ceza sahasında bir orta. Bomboş dışarıya. İnanılmaz bir pozisyon kaçırdı Bursa Spor. Ve mücadelinde son düdüğü çaldı. Gerçekten çok net bir fırsat. Ama Bursa sporlu oyuncu golü kaçırdı. Mücadelinde son düdüğü çaldı. Bu arada offside yok. Çünkü yerde bir Mardin sporlu oyuncu var. O yerde olduğu için de bomboş kaldı. Göğsüyle alsa, kontrol etse, vursa, ölçse, bitse neyse artık her şekilde gol atabilecek pozisyon ama kaçırdı diyelim. Evet, birazdan yarışla beraber biz de kısa bir nefes arasına gideceğiz. Sonrasında da uzun uzun konuşuyor olacağız. İspanya'da Betis Osasuna karşısında 4-2'ye getirdi skoru. Dakikalar 67'yi gösterirken Real Betis 4 Osasuna 2 skoru var. Sociedad 3-2 kazanmıştı Deportivo karşısında. İtalya'da Milan Sassuolo deplasmanında 2 puan bıraktı. 1-1'lik beraberlik var kıymetli dinleyiciler. Fransa Ligi'nde Rennes Auxerre'i 4-1 yendi. Nice'de Strasbourg'u 2-1 mağlup etmişti. Son mücadele Troy Marsilya arasında bu mücadelede saat 21.45'te başlayacak ve bakalım kim kazanacak. Almanya'da bugün 2 maç vardı. İkisi de 2-1 sonuçlandı. Köln Mönchengladbach'a 2-1 mağlup etmeyi başardı. Güzel bir mücadeleydi ve ikinci mücadelede de Freiburg Schalke karşısında 2-1 kazanmayı başardı. Şanlı Schalke'miz kan kaybına devam ediyor. Tabii Freiburg iyi bir takım. Onu söyleyeyim. Yani Freiburg gerçekten geçen sene de iyi bir takımdı. Bu sene de aynı şekilde devam ediyor. Oyuncu kaybı yaşadılar ama yine de Bundesliga'da iyi işler yapmaya devam ediyorlar. İyi oynamaya devam ediyorlar diyelim. Ren derbisinde de az önce de söyledim. Köln Mönchengladbach'a 2-1 mağlup etmeye başardı. Çok gergin bir mücadeleydi. Birazdan maçlara bakacağız. Portekiz'de şu anda devam eden bir mücadele var. Benfica Victoria Gümareş karşısında 1-0 ilk yarı önde kapattı. Belçika'da Westerlo Antwerp maçı 2-1. Westerlo'nun üstünlüğüyle devam ediyor ve Mechelen'de Sint-Truiden karşısında 3-1 önde. Günün sürprizi bence Union Saint-Leuven maçı 1-1 bitti. Burada çok küçümsedi bence rakibi Union Saint ve puan da kaybetti, onu da söyleyeyim. Umarım tabii Beşiktaş'ta oynayacak yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Fenerbahçe'yle mi oynayacaktı ya? Yanlış. Bir dakika bakalım hemen şöyle. Evet, Avrupa Ligi'nde doğru. Beşiktaş'ta içeride oynayacak. Umarım Beşiktaş'ta oynadığı maçta da böyle labale oynarlar. Hadi öyle söyleyeyim. Sonra yani 1-0 gerideydi. Sonrasında da skoru kendi lehlerine çevirmediler. Bu arada az önce kaleci ve Mardin sporlu oyuncu arasında bir ikili mücadele. Yani oyuncunun yerde kalması da çok normalmiş. Hani bu pozisyonda hakem nasıl bunu görmemiş de faul vermemiş. Allah korusun oyuncu yani çok büyük bir problem, travma yaşayabilir. Ambulans geldi yani şu anda. Bu pozisyonda Bursa Spor golü bulabilirdi ama öncesinde Bursa Spor kalecisiyle Mardin sporlu oyuncu arasındaki hava topu mücadelesinde yani baya bir sert bir faul var. Evet, bir yarışa gidiyoruz. Kısa bir aramız var, sonra devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal

0: bahisi bir talih sunar.
1: Baksına yakın. 13 tay mücadele verecek az sonra maiden koşu. Kum, sentetik pistte 1400 metre mesafede yapılacak koşu. Victor Edick de yerini aldı. Taylar bakslarında. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. Değerli izleyenler, 4 numaralı Gold Emerald Amiral yaklaşık 2 boy geç başladı koşuya. 9 numaralı The Guard liderliği almıştı. 3 numaralı Bobby Dick dış kulvarından yüklendi. Şimdi 3 numaralı Bobby Dick öne geçti. 2,5 boy fark yaptı. 9 numaralı The Guard ikincilikteydi. Onun dışında şimdi 5 numaralı Las Vegas ikinciliğe hamle yaptı. İçeride 9 numaralı The Guard üçüncülükte kaldı. 2 boy geride 10 numaralı Victor Edick dördüncülüğe hamle yapan isim. Daha sonra mücadeleye katılmaya çalışan bir diğer isim de 7 numaralı Pipo Dayı. Evet Taylar son 600'e doğru ilerliyor. 3 numaralı Bobby Dick 3 boy kadar 5 numaralı Las Vegas'ın önünde. Las Vegas'ın 2 boy gerisinde iç kulvarda 9 numaralı The Guard 3. sırada 4 boy geride iç kulvarda 7 numaralı Pipo Dayı. En dışta 1 numaralı Doktor Nejo. Önlere gelmeye çalışan isimler 3 numaralı Bobby Dick önde fark 3 boy. 5 numaralı Las Vegas ikincilikte 6-7 boy geride en dışta 1 numaralı Doktor Nejo. 9 numaralı The Guard'ın hemen dışında önlere gelmeye çalışıyor. İçeride Pipo Dayı da var. Son 300'de 3 numaralı Bobby Dick önde iç İçteki Las Vegas temposunu arttıramadı. 5-6 boy geride 1 numaralı Doktor Nejo'nun gayretleri de var. 3 numaralı Bobby Dick son 200'ü de önde geçiyor. 5 boy geride dışta 1 numaralı Doktor Nejo'nun gayretleri var. Fakat 3 numaralı Bobby Dick önde Doktor Nejo farkı azaltmaya çalışan isim. Son 50 geçildi. 3 numaralı Bobby Dick önde Doktor Nejo farkı azaltıyor. 3 numaralı Bobby Dick buna rağmen kazanıyor. 1 numaralı Doktor Nejo ikinci oldu. 6 numaralı Miran Han koşunun üçüncüsü oldu değerli izleyenler. 7 numaralı Pipo Dayı dördüncü. 2 numaralı İvar da beşinci bitirdi yarışı. Koşu 3 numaralı Bobby Dick kazandı. Mehmet Nuri Sunkar'la start aldı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine...
3: Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-Trick.
5: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz.
3: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-Trick 2012'den beri Öğle Kuşağı'nın vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
6: Yani Ali Erim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
7: Biz de boş değiliz.
6: Evet. Biz de deriniz.
3: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-Trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirim.
3: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
9: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyununu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
3: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
9: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hoca istemiyor.
3: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
10: Radyo Spor!
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.
2: Radyo Spor. Reklam.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi programıyla karşınızdayım. Beşiktaş 2-1 kazanmayı başardı ve az önce de bahsettiğim gibi yani 3 büyüğün kazandığı haftada kendisi de kazanarak hem kendisini ikinci basamağa attı hem de önümüzdeki hafta tabii Trabzonspor maçı var. Zor bir mücadele. O mücadele öncesinde de kredi kazandı diyebiliriz. Kendi adına evet şöyle bir maçlara bakalım. Betis 4-2 önde, Osasuna karşısında Benfica 1-0 önde, Victoria Gümareş karşısında. Westerlo 3-1 öndeydi, Antwerp karşısında mücadele 3-1 devam ediyor. Mekelen 3-1 önde Sintruden karşısında. Mallorca İspanya 2'de. İyi gidi Mallorca. Demin nereden nereye. Las Palmas karşısında 2-1 mücadele önde götürüyor. İtalya Serie B'de Hellas Verona Modena deplasmanında 2-1 önde. Yunanistan'da dev mücadele başladı. Olympiakos Panathinaikos rekabeti var. Ve 0-0'lık beraberlik var. İlk 10 dakikaya bakalım. Sarı kart falan var mı? Yok. Faul var mı? Evet, bir faul varmış. Hani sert bir maç olur diye tahmin ediyorum. Rusya'da Dinamo Moskova, Rubin Kazan deplasmanında 1-0 önde. Rubin 10 kişi. Norveç'te Molde Lillestrøm deplasmanında 2-1 önde ilk yarı sona erdi. Maçlar bu şekilde. Almanya 3. Lig'de Fortuna Düsseldorf nereden nereye, Verl karşısında 1-0 mücadeleyi önde götürüyor sevgili dinleyiciler. Evet, hemen şöyle bir bakalım, maçtan sonraki açıklamalar var. Birazdan size aktaracağım bu açıklamaları. Evet, Deniz Ateş Bitner'in yine bir açıklaması var. 9 dakika önce X'te yayınlamış. Demiş ki Emir'in Vlahovic'e müdahalesi ihlal. Dışarıda temas var ama içeride de devam ediyor. Pozisyon penaltı olmalıydı. Yani benim söylediğim pozisyondan bahsediyor. Fırat Aydınus'un yine bir açıklaması var. Emir'in Vlahovic'e yaptığı eylem ceza sahası dışında başlayıp ceza sahası içinde devam ederek sona eriyor. Penaltı kararı verilmeliydi. Hakem pozisyonu VAR monitöründe izleyerek eylemin kurallara aykırı, el kol kullanımı yoksa şiddetli hareket mi olduğunu değerlendirmeli ve buna göre gerekli disiplin cezasını vermeliydi. Bence illegal el kol kullanımı sarı kart penaltı demiş. Ben de bunu az önce söyledim. Orada bir penaltı kararı verilmeliydi. Ama ilginç şekilde verilmedi. Yani bu bayağı şiddetli bir hareket. Oyun kuralları içerisinde böyle bir hareket yok benim gördüğüm kadarıyla. Oyuncunun boğazına doğru emirden bir, bence bu çekme değil, pozisyon önümde bu arada. Böyle bir şey nasıl oldu, nasıl verilmiyor anlamadım. Bayağı hani tokata benzer bir pozisyon ama ilginç, verilmedi, çok ilginç. Evet, şöyle bakıyorum, yine birçok kişi yazmış net penaltı verilmedi diye. Neyse, sonuçta hakemin değerlendirmesi bu şekilde. Ama burada tabi VAR'daki hakem kimmiş bir bakalım, gerçekten merak ettim. Hemen şöyle bir bakalım. Anlayamıyorum bazı şeyleri çünkü. Eminim sizler de anlamıyorsunuzdur. Gerçi içinizde anlayanlarınız var tabii ki, daha fazla. Yani net değerlendirenler işte, yani tokat atılıyor ya da yumruk gibi bir şey atılıyor. Efendim burada VAR devreye girmedi ya, burada da girmemeliydi diyor.

böyle enteresan yorumlar yapanlar oluyor zaman zaman. Hani aslında biz olayın totaline bakmaya çalışıyoruz. Genel olarak VAR'da nasıl hata yapılıyor, onu anlamaya çalışıyoruz. Ondan anlatmaya çalışıyoruz. Nasıl oluyor? Televizyon başında izleyip de karar verememe. Evet, Juan Martinez bu maçın VAR hakemi ama burada şiddet göremedi. İlginç. Ne olması gerekiyor bilemedim ama demek ki işte orada oyuncunun artık kim bu harekete maruz kaldıysa hani ne bileyim dişini falan kırılması lazım herhalde. O zaman olacak. Yani çekmedir, itmedir, tekmedir vesaire bunlar belki göremeyebilirsiniz ama bayağı şiddetli bir hareket vardı. Ama çağırmadı VAR hakemi burada. Peki birazdan ikinci yarıya bakarız. Evet. Ahmet Bey siz bayağı fanatikmişsiniz. Ben anladım sizi. Teşekkür ederim yorumlarınız için ama bence şu anda bu yorumlarınız doğru değil. Beşiktaş'ın net bir penaltısı verilmedi. Eğer madem objektif olarak izliyorsanız ki eminim ki bu yorumu yaptıktan sonra hani ben açıkçası böyle düşünmedim sizin için. Bence buradan şu anda sizin söylediğiniz aslında bir şey. Nedir o? Hani ilk penaltıya hakemler penaltı demiş. İkinci penaltı pozisyonuna VAR çağırmamış. Hakem penaltı vermemiş. VAR çağırmamış. Hakemler penaltı yazıyor ama size göre Beşiktaş hakemlerin sayesinde kazandı oluyor. Bence doğru bir düşünce değil bana göre. Daha objektif izleyebilirsiniz. En azından biz öyle anlatmaya çalışıyoruz. Kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz.

0: Maç Merkezi devam edecek. Sen vazgeç.
1: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Son dakika gelişmeler.

0: 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Sizler dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor reklam.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
8: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
9: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
7: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
9: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
7: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
9: Şimdi tekrar kontrol edin.
7: Yine 399 lira oldu.
9: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
7: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
9: Cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor.
0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
1: Radyo Spor.
0: Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi.
1: Yenilendi.
0: Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, maç merkezine. Evet, bu arada hani şimdi pozisyon tekrarını izliyorum. Kocaeli Spor'un da Nübel'in işte sanırım Metehan'ın kalecide karşı karşıya kaldığı pozisyonda hani söylemiştim ya, %99'luk gol pozisyonu orada. Metehan'ın ayağından tuttuğunu şimdi görüyorum. Tekrarlara bakıyorum pozisyonlarda. O da aslında penaltı, bence kırmızı kartta verilebilir. Bunu tabii farklı şekilde yorumlayanlar da olabilir ama bence penaltı verilebilirmiş. Böyle de bir pozisyon var. Burada da yine VAR devreye girmeliydi. Yine Velioviç'e atılan bir tokat var. Orada da bir VAR devreye girmeliydi. Bu arada eski hakemlerde penaltı demiş. Bu iki pozisyonla alakalı ikisine de katılıyorum diyelim. Peki 0538-052-1487 fanatizmden uzak mesajlarınız olursa okurum. Mesaj olanlara da şimdiden teşekkür ederim. Bu maç üzerinde söylemiyorum. Genel olarak söyleyelim. Size verildi, ona verilmedi, buna şöyle oldu. Buralara çok girmek istemiyorum. Yani birilerine veriliyor, birilerine verilmiyor. Zaman zaman herkes aynı problemi yaşıyor. Yani bunu kalkıp da böyle Beşiktaş hakemler sayesinde kazanıyor gibilerini de getirmemek lazım. Bunu hiçbir takım için zaten burada konuşmamaya çalışıyorum. Herkes bir şekilde bir emek veriyor. Eğer ortada kazanılmış bir mücadele oluyorsa bunu uzun periyotta zaten hakemlerle olmayacağını, herkes olamayacağını herkes görüyor. O zaman Süper Lig'de her başarılı olan takıma bir kulp takarsınız. Önce kendi maçlarınızı bir kazanın, sonrasında başkalarını kötülemek yerine kendi oynadığınız takımın, kendi takımınızın mücadelesinde hakemler hakkını yeniyorsa tabii ki yönetiminiz arayabilir. Bunda problem yok diyelim. Bu sezon evinde oynadığı 4 Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Ekim 2024'ten bu yana ilk kez üst üste 4 iç saha galibiyeti aldı. Çok aslında kötü bir durum. Yani 2 yıldır ilk kez kendi sahasında üst üste 4 maç kazanıyor ki hani büyük takımların kendi evi kalesidir. Hani kendi kalesinde, kendi evinde, kendi seyircisi önünde 2 yıldır 4 maç üst üste kazanamamış. Bu da ne kadar kötü yönetildiğinin bir göstergesi siyah beyazların, ya da kadro kalitesinin ne kadar yetersiz olduğunun bir göstergesi diyelim. Ben öyle değerlendiriyorum. Ayrıca bu sezon yine kendi evinde oynadığı 8 mücadelenin 8'ini de kazanmayı başardı siyah beyazlar. Henüz beraberlikleri yok. Midtjylland mücadelesi 1-0, Kralove 1-0, Zagris mücadelesi 1-0. Bunların hepsi içeride olan maçlar. Marsilya 4-1, Nikde Eyüpspor 1-0, Çorum Futbol Kulübü 6-2, Erzurum Futbol Kulübü 3-0 ve Kocaeli Spor'u da 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ben hep böyle anlatmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğü kadar, özellikle büyük takımlar içeride puan kaybetmediği sürece ve galip geldiği sürece de şampiyonluk yarışında her zaman sonuna kadar giderler, kazanırlar, kaybederler bilemem ama içeriği mutlaka kaleye çevirmeniz gerekiyor. Bakınız Galatasaray. Emir Ortakaya ne demiş? Çok tartışılan pozisyonla alakalı bir açıklama yapmamış tabii. Öncelikle bütün takım arkadaşlarımla, teknik heyetle, taraftarımıza gurur duyuyorum. Bu arada Kocaeli Spor iyi oynadı. İkinci yarı skoru değiştirebilirlerdi bence. Elimizden geleni yaptık. Şartları, şansları değerlendiremedik. Düzeltiyorum. Şansları değerlendirebilsek belki kazanabilirdik. Bize verilen bir penaltı var. Aynı şekilde ikinci yarıda Metan ile bizim pozisyonumuz var. Beşiktaş ile aynı ligde mücadele ediyoruz. Bu es geçildi. Biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Dediğim gibi bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum demiş Emir Ortakaya. O da bence iyi mücadele etti. Bakalım. Orkun'un açıklamaları var. Birazdan teknik direktörler de çıkacaklar. Onların açıklamalarını da sizlere aktarıyor olacağım. Ne demiş Orkun Kök?

Üçü, 3 puan bizim olduğu için mutluyuz. Milli ara sonrası demiş. Milli arada takımdan uzak kalınca dengeler bozulabilir. Rakiplerimiz hata yapmadı. Bizim de hata lüksümüz yoktu. Bizden çok oyuncu gitti milli takımlara. Yorgunluk da vardı. Oyunumuz iyi değildi bence. Daha iyi performans gösterebilirdik. Lig uzun bir maraton ve 3 puan önemli. Daha fazla çalışıp yine eski ritmimizi yakalayıp ligde böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzde önemli bir Avrupa mücadelesi var. Herkes hazır, takımda herkes birbirine yardım ediyor. Hava güzel, önümüze bakacağız demiş. %100 değilim, sakatlığımda bir sorun yok ama istediğim ritimde değilim. Bunu maç içinde hissettim. Milli arada hiç çalışmadan İtalya maçına çıktım. Ayrıldım ve tedaviye devam ettim. Bu maça da 3 antrenmanla çıktım. Benim için şu an dakika yapmak, maç oynamak önemli. Dün Asensio'da da benzer bir şey söylemiştim. Hatta bu sabah da söyledim. Yani Asensio'nun performansını böyle işte çok kötü falan oynamadı, etmedi, saha içinde yürüyemiyordu ama maç ritmi kazanması gerekiyor. Asensio'nun da sakatlık dönüşü. Özellikle bazı oyuncular oynayarak ritim kazanır. Orkun da bundan bahsediyor. Benim için önemli olan oynamaktı diyor. Maç güzeldi, daha iyi olabilirdim. Daha fazla oynayarak eski seviyeme geleceğim demiş. 3 puan ve gol güzeldi. Bu arada ikinci yarı gerçekten sahada varlığı yoktu. Çok belli değildi Orkun Kökçü'nün. İlk yarıda pozisyonlara yakındı ama ikinci yarı bence kötüydü. Yani o da takımın ritmine, genel ritmine ayak uydurdu. Zaten söylüyor, daha iyi olabilirdik diyor. Orkun Kökçü bakıyorum. Evet, okudum açıklamalarını. Calo ne demiş? Siyah beyazlı takımda özellikle ikinci yarı. O da ilginç yani, her maç mutlaka bir şey oluyor. Bir sakatlanıyor, bir işte bugün kötü oldu ikinci yarıya çıkarken, anlamadım. Sonrasında Emirhan oyundan alındı. Agba da oyuna dahil oldu. Yine de pozisyonlar verdi siyah beyazlar. Cano ne demiş? Kendimi iyi hissediyorum. Zor ve iyi bir maçtı. Kalitemizi gösterdik. Son bölümü daha iyi yönetebilirdik. Toplu ve topsuz daha iyi oynayabilirdik. Bugün kazandık ve önemlisi buydu demiş. Bizler profesyoneliz, hazır olmalıyız. Kararları biz vermiyoruz ama elimizden geleni yapmalıyız. Maçları kazanmalıyız. Bu bizim için önemli demiş. Evet, açıklamaları okumaya devam edeceğim. Birçok açıklama var. Sevgili Erkan Bey ne demiş? Beşiktaş aleyhine bu tarz pozisyonlar arttı son dönemde. Kabul, Beşiktaş iyi oynamadı. Özellikle ikinci yarıda yarılar ama verilmeyen kırmızılar, penaltılar, goller rahat geçecek ikinci yarılar zorlaşıyor demiş. Sevgili Erkan Bey, yok canım öyle bir şey demeyelim. Beşiktaş hakemlerle kazanıyor. Niye öyle diyorsunuz ya? Lütfen. Yani. Beşiktaş Sayın Serdar Adalı açıklamalar yaptı diye TFF yönetimi, MHK bayağı Beşiktaş'ı kolluyor yani. Öyle değerlendirmek lazım. Yani böyle diyen dinleyicilerimiz var yani. İlginç. Yani bu sezon hakemlerden en fazla dert yanan takım Beşiktaş. Hani daha önümüzde hangi maçtı? Bir maç vardı içeride, 3-0 kazandı. 2 golü, Nizami golü İptal edilen bir Beşiktaş. Alanyaspor maçında rakip 9. dakikada kırmızı kart görebilecekken, hani belki maçı kazanacağı bir maçı kaybeden Beşiktaş varken, bir anda Beşiktaş hakemlerle bu sezon şu anda buralarda. Yani aldığı bütün galibiyetler aslında hakemlerin desteğiyle, hakemlerin verdiği pozitif Beşiktaş lehine kararlarla burada. Yoksa olur mu yani öyle bir şey? Beşiktaş hiç iyi oynamadı bu sezon yani mesela. Amespor maçında da aslında bayağı uğraştı hakemler Beşiktaş'ı kazandırmak için ama olmadı diyelim. Evet, açıklamalar var. Bu açıklamaları da ya şöyle bakmak lazım. Tabii bu işin şakası ama yani her hakem takım lehine hatalar yapılıyor maalesef. Bu sezon tabii çok da var. Hani burada art niyet aramıyorum. Hakemlerimiz genel olarak özellikle akan oyunda hata yapabiliyor. Bakın bunu yine söylüyorum. Bu kabul edilebilir bir şey. Az önce de söyledim. Kocaelispor'un da tartışmalı bir penaltı pozisyonu var.

0: hatalar yapılmış. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: Forlorn için giriş hazırlığı var.

7 numarada Forlorn ve 2 numarada Haaland dışarıdaki atlar. 15 İngiliz atı mücadele verecek. 3 numarada Bülent ve 15 numarada Majestic Endeavour koşudan çıkarılan isimler. Forlorn için giriş hazırlığı sürüyor. Haaland geride bekletilen isim.

9 koşu izledik Adana Yeşil Oba'da bugün için. Son koşu az sonra koşulacak. Forlorn ve Haaland'ı bekliyoruz.

Forlorn için giriş hazırlığı sürüyor. Mehmet Akyavuz'la koşuya katılacak Doruk Israk. Gruptaki en yaşlı isim Forlorn. 7 yaşında. Yine Sirius Black de 7 yaşında bu iki safkan. 7 yaşında koşu edektir olan isim Bülent koşudan çıkarıldı. Sirius Black ve Forlorn koşuya katılacak 7 yaşındaki iki at. Haaland 5 yaşında şu anda dışarıdaki isim Haaland. Forlorn henüz yerini almadı. Koşuda favori 4 numaraya kayıtlı Gardaşov. Bu arada Forlorn box'ına yaklaştırıldı şimdi ve Forlorn içeride. Haaland kaldı dışarıda. Sentetik pistte 1500 metre koşacak atlar. 2 numaralı Haaland box'ına yaklaştırıldı. Haaland 17 numaralı box'tan çıkış yapacak. Haaland da yerini aldı. Atlar box'larında Adana'da son koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. 10 numaralı Bavat 4 boy geç başladı. 17 numaralı Okan da 2 boy gecikmeli başladı. Yine 11 numaralı Toman Bay 1 boy gecikmeli başladı değerli izleyenler. İlk metrelerde 8 numaralı Tek Nergiz liderli yalan isim. İç kulvarda 13 numaralı Muallim Bey ikinciliğe girmişti. 16 numaralı Golden Skin hemen dışından geldi. İkinciliğe girdi Golden Skin. Arkalarında 4 numaralı Gardaşov, dışarıda 2 numaralı Haaland var. 2 numaralı Haaland şimdi dış kulvardan önlere geldi. 16 numaralı Golden Skin başa geçti. İç kulvarda 8 numaralı Tek Nergiz, dışarıda 2 numaralı Haaland var. Bir boy geride 4 numaralı Gardaşov, içeride 13 numaralı Muallim Bey, daha sonra içeride 9 numaralı Eli Su. Mücadeleye katılmaya çalışan isimler 16 numaralı Golden Skin kaçıyor fark 2,5 boy. 2 numaralı Haaland ikincilikte içeride 8 numaralı Tek Nergiz var. Hemen dışında 4 numaralı Gardaşov'u görüyorum. İçeride 9 numaralı Eli Su 5. sırada. Onun dışında 13 numaralı Muallim Bey var. Daha sonra içte 12 numaralı Cash For You'yu görüyorum. Daha sonra 5 numaralı Reşat Beyli atlar son 400 geçti. 8 numaralı Tek Nergiz iç kulvarda 16 numaralı Golden Skin'i yakalamaya çalışıyor. Dışlarında 2 numaralı Haaland var. En dışta 4 numaralı Gardaşov'un gayretleri var. İçeride 5 numaralı Reşat Beyli'nin de gayret. En dıştan 4 numaralı Gardaşov yüklendi. Gruba hakimiyetini hissettirdi şimdi. 4 numaralı Gardaşov. Orta kulvardan 5 numaralı Reşat Bey ikinciliğe girmeye çalışıyor. En dıştan Forlorn. 1 numaralı Buceron'un sprinti de var. Buceron geliyor. Gardaşov'a yaklaşıyor. Dışarıdan 1 numaralı Buceron geliyor. Liderliği alıyor. 1 numaralı Buceron kazanıyor. 4 numaralı Gardaşov ikinci olurken. Üçüncülük mücadelesi 14 numaralı Kum Kapılı ve 7 numaralı Forlorn arasındaydı. 5 numaralı Reşat Beyli de 5. oldu. Koşuyu 1 numaralı

0: Buceron Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Radyo Spor.
3: Maç merkezi devam ediyor.
8: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi, Caner Aydaş ben. Sevgili Ömer Bey kupon tutturmuş. Güzel 3'te 3 kuponu gidiyor. Tebrik ediyorum sevgili Ömer Bey sizi. Cengiz Bey ne demiş? Benim anlamadığım neden yabancı var? Yabancı var yerine yerli eski hakemler gelsin, görev yapsın. Daha iyi olmaz mı? Vallahi daha iyi olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yani verdikleri vermedikleri kararlarla ya tartışmaları yine sürekli tartışılıyor. VAR kararları. Aynı hakem İspanya'da eminim Barcelona ya da Real Madrid maçında benzer pozisyon olsa çağırıp penaltı verdirirdi mesela. Bugün Vlahovic Emir pozisyonda. Sevgili Caner demiş, sevgili Ahmet Bey'in bir yorumu var. Alanya maçı bir aydır konuşuluyor. Gençler Fenerbahçe maçı unutuldu gitti. İyi yayınlar. Sevgili Ahmet Bey, tekrar söylüyorum. Naçizane düşüncemi söyleyeyim. Size de ve hiçbir dinleyicimize 7 yıldır saygısızlık yapmıyorum. Burada asla hani bir takımın taraftarlığını asla yapmadım. Yapmam da, kendi programlarımda da yaptırmam. Kendi özümde söylüyorum. Ben gördüğümü doğru bir şekilde yorumluyorum. Herkes için söylüyorum. Adaletse herkes için adalet. Ayrıcalık olamaz hiçbir takım. Buna gönül verdiğiniz takım da olabilir. Fark etmez. Sizin de olabilir. Benim de olabilir. Bir başkasının da olabilir. Ama ben kendi programlarımda en azından kapının dışında bunları bıraktığım için 7 yıldır burada haftada 20 saat yayın yapıyorum. Size kendimi anlatmak zorunda kalmayayım. Siz sevdiğim bir dinleyicimsin. Ben Gençler Birliği maçını burada anlattım. Fenerbahçe'nin 2 penaltısının verilmediğini burada bas bas bağırdım. Dinlemediyseniz o zaman hani belki o gün dinlememiş olabilirsiniz. Konuştum ben. Aynı şeyi bir daha konuşmayalım. Şimdi Gençler Birliği maçında verilmeyen bir penaltıyı ben konuştum. Üzerine Alanya Spor maçında Trossard'a yapılan hareket derslerde, yani hakem eğitimlerinde ders olarak gösterilmeli. Çünkü bir, yani futbol kurallarının dışında bir şiddet eylemi var. Dışarıda herhangi bir tartışmada birisine fiziksel bir eylemde bulunursanız biliyorsunuz yani bunun karşında bir başkası gidip suç duyurusunda bulunabilir. Böyle bir hareketten bahsediyoruz. Yani ikisiyle armutla elmayı karşılaştırmamak lazım. Haliyle bir aydır konuşulması çok normal. Çünkü futbol sahalarında çok görmüyoruz böyle birisine fiziksel bir şey yapılmasını. O yüzden bunun konuşulması da çok normal. Bununla normal bir penaltı pozisyonunu kıyaslamanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca eğer Fenerbahçe'ye verilmiyorsa burada da yayında olduğum zaman söylüyorum zaten. Bence bu pozisyon penaltı, Fenerbahçe'de bu pozisyonda penaltı verilmeli. Ya da Galatasaray'a ya da Trabzonspor'a. Yani burada birisini savunuyoruz, diğerlerini eleştiriyoruz, diğerleriyle alakalı konuşmuyoruz demeyin lütfen. En azından bana haksızlık yapmayın benim yayınlarımda. Teşekkür ederim.

anlayışınız için. Çünkü 7 yıldır ben burada yayın yapıyorum ve bütün hafta sonu cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi bütün maçları izliyorum ve yorum yapıyorum. Ama şu anda sizin bu söylediğiniz, hani sanki ben bir takımı koruyorum, kolluyorum. Sadece Beşiktaş'ı konuşuyorum. Hayır, başka takımların da pozisyonu verilmediği zaman dönüp aynı tepkiyi gösteriyorum yani. Var, niye var diyorum. 1000 defa söylemişimdir bunu yani. Belki daha fazla yıllardır. Sevgili Ahmet Bey ne demiş? Yani tabii ki sizin kararınız. Ama hani dediğim gibi yani belki kendi duygularınızı bu konuda yansıtabilirsiniz. Ama hani ben böyle bir duyguya sahip değilim. Bu benim işim. İşimi de doğru bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Tüm takımlarımızı da konuşuyorum burada. Sonuna kadar da konuşacağım tabii ki. İyi akşamlar, iyi yayınlar, ne güzel de konuşuyorlar demiş. Nübel, kırmızı kart penaltı diye Alanya maçında niye konuşulmadı? Ahmet maçında da niye konuşulmadı? Kimse kusura bakmasın, bu ülkede hakemlerden en fazla canı yanan takım Beşiktaş'tır demiş sevgili Mehmet Bey. Yani bu sezon ben gördüğümü söylüyorum işte. Alanya Spor maçında maçın gidişatını etkileyen bir olay. 9. dakikada rakip kırmızı kart görürse siz o maçın mutlak favorisi olursunuz. Doğru mu? Doğru. Ahmet Spor maçında evet, Ahmet Spor'u tebrik ediyorum. Çok da güzel mücadele ettiler. Bence hak ettiler galibiyeti. Ama maç bir bakın 20. dakika kırmızı kart ve penaltı 25. dakika. Olay başka bir yere gelebilir. Hani bunu konuşan insanları da işte Sayın Adalı çıkıp ziyaret ediyor bilmem ne yapıyor gibi şeyleri de çok söylemeye gerek yok. Bunların hepsi kıymetli insanlar. Bir kulübü temsil ediyorlar. Ben de burada zaten bunları çok söylememeye çalışıyorum, konuşmamaya çalışıyorum. O kulübü temsil hakkı olan insanlar, onları bu olayların içine alet etmek istemiyorum. Kendi taraftarını, kendi camiasını konsolide etmek isteyebilirler. Sayın Aziz Yıldırım da Beşiktaş maçından sonra çıktı, konuştu. Hatta neredeyse bir saat konuştu. Hakkını savunacaktır tabii. Kendince haklı olduğu konularda tabii ki çıkıp hakkını savunacaktır. Bundan gayet de normal bir şey yok. Bu onun haklı olduğunu da göstermez ama sonuçta haksızlık yapıldığını düşünüyorsa çıkıp konuşacaktır. Bunda da bir beis görmüyorum. Yani bir hata görmüyorum. Hani sadece konuşulup da çok da bir şey elde edilmiyor. Beşiktaş Sayın Serdar Adalı'nın Riva'ya gittiği hafta Beşiktaş'ın Erzurumspor maçında 2 tane golü verilmedi. Yani demek ki gitmek çok da faydalı bir şey olmuyormuş. Yani Nizami, yani hakem hocalarına göre, eski hakemlere göre, Nizami trio'ya göre Nizami 2 golü verilmedi mesela. Hani bunu konuşmak niye yanlış geliyor size bilemiyorum. Yakın zamanda eski evet şöyle bakıyorum. Bir mesajınızı okuyalım, bir ölçüp tartalım, sonra size cevap verelim. Daha doğrusu mesajınızı okuyalım. Bakıyorum. Evet, dinleyicimiz güzel bir şey söylemiş. Aslında kart görmemesi gereken bir oyuncu yerine başka bir oyuncuya sarı kart. Ya bunlar olabiliyor. Bak geçen sene miydi? Bir önceki sene çok iyi hatırlıyorum. Burada ya Alper vardı ya başka bir konuğum vardı. Ve Alanya Spor Trabzonspor mücadelesi. Edin Visca oynuyordu o zaman Trabzonspor'da. O kadar net hatırlıyorum ki açıp bakın o mücadeleyi, bulun bir yerden bakın. Bir ikili mücadele taç çizgisi kenarında ayağına basılan oyuncu, Alanya Sporlu oyuncu, o zaman da var herhalde, vardı öyle de hatırlıyorum. Ayağına basılan oyuncu Alanya Spor, yani kendisine tabanla basan Edin Visca ama hakem kartı Alanya Sporlu oyuncuya gösterdi. İkinci sarı karttan oyundan attı. Tekrar söylüyorum. Faulü yapan Trabzonsporlu Edin Visca, açın izleyin. Kırmızı kart gören Alanya Sporlu oyuncu. İşte ben isyanım buna. O zaman var herhalde, vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yine de açıp bakmakta fayda var. Hani bunu hakem hata yapabilir, görmeyebilir ama vardaki yapamaz kardeşim. Yapmamalı da. O zaman çünkü insanların vicdanını rahatsız ediyorsunuz. Başka şeyler arıyor insanlar. Neyse, çağırın versin hakem. Evet. Peki, bakalım.

0: Başka neler var? Evet, Kocaeli Spor'da mesela şimdi tweet atmış, yorum yok demiş. Meta'nın pozisyonda Nübel'in Meta'nın ayağını tuttuğu pozisyon. İşte az önce söyledim. Burada da VAR çağırmalıydı ve bir kart uygulaması, bir de penaltı vermeliydi. Şimdi bunu konuştuğum zaman rahatsız olanlar oluyor yani. Anlayamıyorum da tabii de ama bu da bir hata. Hadi hakem görmedi, bir kontratak. VAR niye görmüyor? Doğru. Yani Kocaeli Spor'unda bir hakkı var. Tabii ki bu ligde oynuyorsa herkesin hakkı var. Haklı olarak yorum yok yazmışlar. Nübel'in Meta'nın ayağını tuttuğu pozisyonu göstermişler. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Serhat demiş, mükemmel bir futbol oynadık. Galibiyeti hak ettik. Bir pozisyon var. İnşallah bunu görüyorlardır. Çok da konuşmak istemiyorum. Ceza yiyeceğim çünkü. Rakip kalecinin Meta'nın ayağını tuttuğu bir pozisyon var. İnanılmaz komik bir pozisyon. Başka bir şey söylemeyeceğim demiş. Şimdi bizde şöyle bir şey oluyor. Mesela burada Serhat'ı tebrik ediyorum. Çok böyle çıplaklığıyla anlatmış pozisyonu örneğin. Ama mesela Serhat'ın şunu da söylemesini beklerdim. Ya işte Emir'in yaptığı pozisyonda bir penaltıyı gerektirebilirdi. Bunu söylediğimiz bir gün bence futbolumuz gerçekten ilerleyecek. Yani herkes bakın kendisiyle alakalı bir yorum yapıyor. Bak bizim penaltımız verilmedi. Doğru. Burada Nübel'e kırmızı kart çıkabilirdi. Ama mesela benzer bir şey kendi oyuncu arkadaşı yaptığı zaman bu hiç konuşulmuyor mesela. Hani sevgili Serhat demiş ki galibiyetimiz elimizden alındı. Galibiyeti hak ettik diyor. Hakem burada komik bir karar verdi. İşte aslında VAR karar verdi. Yani hakem demeyelim de. Hakem çünkü çok uzaktı gördüğüm kadarıyla. Ama işte herkes kendisiyle alakalı durumları yorumluyor. Hani kendisinin yaptığı bir yanlışı kimse konuşmuyor. Futbol iklimimizin genel yapısı bu. Maalesef. Bu da değişmeyecek işte. Yani bizim düşüncelerimiz böyle olduğu sürece değişmeyecek tabii ki. Tayfur ne demiş? Selçuk Hoca'ya teşekkür ederim. Bizi çok iyi hazırladı Beşiktaş'ı. Beşiktaş'a sahada alan vermedik. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Benim bir penaltı pozisyonum var. Beşiktaş'ta arkadaşlarımla da konuşunca penaltı değil dediler. Çünkü ikili mücadele daha sağlıklı karar verilmesi gerekiyor. İnsan bu hata yapabilir. Biz de hata yapabiliriz. Puan kaybı oldu ama oynadığımız oyun gelecek adına umut verici. Şimdi şöyle tabii hani Tayfur böyle diyor. Hakemler penaltı diyor ama Tayfur'un fiziksel bir eylemi var. Bu eylem sonucunda da hakem ve VAR aynı görüşte oldu. Bence penaltı pozisyon. Eğer orada rakibiniz yükselirken tutup çekiyorsanız bunun karşılığı bir ihlaldir ve penaltıdır. Eminim ki benzer bir şey Kocaelispor'a yapılsaydı ve penaltı verilmeseydi şu anda Tayfur'un konuşmaları farklı olabilirdi. Az önce söyledim. Tayfur üzerinde değil. Bunu Beşiktaşlı oyuncular da yapabilir. Herkes kendi takımı ile alakalı, kendisiyle alakalı bir şeyleri daha fazla istiyor. Ama kendisi yapınca nedense buralar hiç konuşulmuyor maalesef. Hakkımız yendi, çalındı demiş Selçuk İnan. Aslında buraya gelirken bakın az önce konuştuğum şey işte söylediğim şey mesela yani Kocaeli Beşiktaş'a da başka penaltılar verilebilirdi demiyor Selçuk Hoca. Bir bakalım ne demiş. Yorum yapmayayım. Aslında buraya gelirken henüz sakinleşmedim. Oyunla ilgili teknik olarak konuşmak istemiyorum. Bu sahanın içinden gelmiş biri olarak böyle bir müdahale oyun için oyuncularıma teşekkür ederim. Mücadele düzeltiyorum. Ama ileride oyuncularımla konuştum. İçeride niye okuyamadım anlamadım. Oyuncularım sahada haklarını verdiler. Ama ben hocalar olarak dışarıda haklarını koruyamadım. Onlardan özür diliyorum. İyi niyetli olmayan insanlarla hak peşinden koşmak kolay değil. Bizden sürekli saygılı olmamız, sakin olmamız, susmamız bekleniyor. Hepsini hakaret etmeden yapmaya çalışıyorum. Yaptık ama bir şeyleri hissettiğimiz zaman hakkınızın yendiği bir şeyinizin çalındığını görünce hangimiz isyan etmiyor demiş. Bunları açık yürekle söylüyorum. Hakemler bugün iyi niyetli değildi. Bunun Beşiktaş'la ilgisi yok. Benim için çok çok büyük bir hayal kırıklığı ve endişe günü oldu. Ne olursa olsun oyuncularımızı sahada verdiği mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ederim. Beşiktaş taraftarını yarattıkları muhteşem atmosfer nedeniyle Tebrik ediyorum demiş Selçuk İnan. Hakemi de size havale ediyorum demiş. Böyle bir hakemlere kadar şikayeti var Selçuk İnan. Peki, yorum yapmıyorum. Kısa bir araya gidelim. Saat başında buradayız.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-trick.
4: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-trick'e hoş geldiniz.
1: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
5: Yani Ali Erim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
6: Evet.
5: Biz de deriniz.
1: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dakikalar, saatler de doğrusu dakikalar nereden çıktı? İki saatler 22'yi gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saatlik bir birlikteliğimiz kaldı. Caner Bey, siz her ne kadar taraf olduğunuz takımı bilsek de genel olarak yorumlarınızda sanki o an yorumladığınız takımın taraftarı gibi açık yüreklilikte değerlendirme yapmanız takdire şayan ki sizin sadece bir takım adına konuştuğunuzu söylemek haksızlık olur demiş sevgili Zafer Bey. Yani valla gördüğümü yorumlamaya çalışıyorum. Tabii ki kime nasıl geçiyor duygu onu bilemem ama burada izlediğim maçlarda kimin hakkı yeniyorsa ben de o anda hakkının yendiğini düşünüyorsam burada konuşuyorum. Bundan rahatsız olan da olmuş olabilir bilemem. Tam dersinde hani düşünenler olmuş olabilir. Zaman zaman Fenerbahçe taraftarı oluyoruz. Zaman zaman Galatasaray, zaman zaman Beşiktaş, zaman zaman Trabzonspor önemli değil. Hiç önemli değil. Sonuçta işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Bence en güzeli bu. Ama hani şu da var. Hani herkesin kabul ettiği, işte az önce söyledim. Trio ekibi diyor ki Vlahović'in pozisyonu penaltı diyor. Deniz Ateş Bitner penaltı demiş. Fırat Aydınus penaltı diyor. Hatta bir pozisyon daha var. Yerde bir pozisyon. O pozisyonu bir türlü yayıncı kuruluş gösteremedi. Yani Vlahović'in yerde kaldığı bir pozisyon var. Yerde bir hareket varmış gibi gözüküyor. Sosyal medyada gördüm ama hani o kadar kötü göstermişler ki pozisyonu. Hani varsa da bilmiyorum hani ne olmuş. Sanki yerdeki oyuncu böyle bir fiziksel bir temasta bulunuyor. Trossard'ın iki kez üst üste şut attığı pozisyonda. Önemli değil. Burada önemli olan bence gördüğünü doğru yorumlayabilmek. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bazılarınız aynı fikirde olabilirsiniz. Bazılarınız olmayabilirsiniz. Ben kendi açıma, kendi gördüğüm futbol bilgim ölçüsünde değerlendirmeye çalışıyorum. Durum bu. Nübel'in pozisyonu birkaç daha izlemenizi öneririm. Adam düşerken kontrolsüz bir şekilde ayağıyla Nübel'in eli ve göğsüne doğru getiriyor. Taban olarak ve ondan sonra tutuyor. Yani bir karşılıklı bir durum var orada. Kesinlikle penaltı değil demiş mesela Utkan Bey. Saygı duyuyorum, bir şey demiyorum. Yani ben o pozisyonda benim gördüğüm kadarıyla Nübel'in Meta'nın ayağına doğru bir hareketi var. Hani normalde zaten taraf olsam burada herhangi bir şey yok derim. Az önceki yorumlara binaen. Ama bence bir fiziksel müdahale var. Bunun karşılığı da bir penaltı olmalıydı. Size göre olmayabilir. Tabii belki ben tekrarını evde izlerim. Şimdi yayında izleyemem ama maç içinde gösterilen kadarıyla orada bir müdahale var. Tekrar tekrar izlerim. Tekrar bir yorum yaparım ama çok da değişeceğini düşünmüyorum yorumu. Bana göre öyle. Yani Beşiktaş'ın da vardı, Kocaeli Spor'un da vardı. Size saygı duyuyorum sizin değerlendirmenize. Siz tam tersini düşünebilirsiniz. Problem yok. Kolay gelsin Caner kardeşim. Az önce mesajını okudun. Zafer Bey, Bey'e ben de katılıyorum. Çok çok iyi yorumlar yap. Yorumlarınızı keyif veriyor. Çok doğruları konuşuyorsun. Doğruyu konuşanı yedi köyden kovarlar derler. Sen konuş, biz dinliyoruz seni demiş Stuttgart'tan sevgili Yaşar abi. Valla Yaşar abi, dilim döndüğü kadar konuşmaya çalışıyorum tabii ki. Hani olayı kişiselleştirmemeye çalışıyorum. Herkesin düşüncesi farklı. Zamanında Sayın Montella hocamızla alakalı da burada eleştiri yaparken birçok zaman maalesef sosyal medyada ya da buradaki WhatsApp mesajlarında birçok zaman eleştiri aldım. Kişiselleştirdiğimi, hocadan işte

tırnak içinde söylüyorum, nefret ettiğim falan, bunların hiçbiri doğru değil. Ben hayatımda hiç kimseden nefret etmedim. Etmem de kolay kolay, bu yaştan sonra da herhalde olmaz. Çok böyle haz almadığım insanlardan mesafe koyarım ama nefretim yoktur. Hele bir de futbol dünyasında, hani bu sektörde çalışan birisi olarak, burada görev yapan bir basın mensubu olarak asla böyle bir şey olamaz. Sonuçta saha içindeki ya da saha dışındaki verdiği vermediği doğru ya da yanlış kararları eleştirebiliriz. Onun haricinde bütün yorumlarıma, bütün saygımla bu eleştirilerimi yaptığımı dikkatli dinleyenler hatırlayacaktır. Sayın Montella Hoca'ya da yıllar içinde hep bu tarz eleştiriler yaptım. Ben milli takımımızın daha iyi oynayacağını düşünenlerdenim. Hala aynı fikirdeyim. Kapasitesinin de Sayın Montella Hoca'nın söylediği kadar A seviyesine uzak olmadığını düşünüyorum. Sadece sizin orada hünerleriniz o takımın ya da milli takımımızın A ligindeki yerini, derecesini, alacağı sonuçları belirler. Siz saha içine herhangi bir müdahalede bulunamazsanız ya da bulunduğunuz müdahaleler herkes tarafından tartışılıyorsa, o zaman bu da eleştirilir. Bu eleştirileri de hiç kabul etmezseniz, o zaman eleştirilmeye devam edersiniz. Ben hep onu yaptım yıllarca. Burada dediğim gibi birçok dinleyicimizle de karşı karşıya geldik ama hiçbir zaman fikirlerimden vazgeçmedim. Hala da aynı konudayım. Yani ayrılmış olması önemli değil. Geç kalınmış. Hatta milli takımımızın 4 maçta yenilmesine neden olunmuş kötü bir karar. Şu anda ayrılması. Milli takım Dünya Kupası'ndan sonra kendisine teşekkür edilmeliydi. Çünkü her şey görünüyor, yani gözle görülen bir şey. Biraz sağlıklı bir değerlendirmede zaten bu kararı alınabilirdi. Tabii burada karar alıcıların da durumu sorgulanıyor. Böyle bir durum var. Bu da ayrı bir konu. Peki bakalım başka açıklamalar var mı? Valencia 1-0 önde Santander karşısında, skorlara bir bakalım. Cagliari bugün Juventus karşısında gol bulabileceğini ısrarla söyledim sabahki yayında ve 1-0 önde Juventus karşısında. Troy Marseille maçı 0-0 devam ediyor. Portekiz'de Benfica 2-0 kazandı Victoria Gümareş karşısında. Aruca Estrela maçı da birazdan başlayacak. Belçika'da Westerlo Antwerp'i 5-1 mağlup etti. Çok flash bir skor. Ve Mechelen'de Sint-Truiden karşısında 4-3 galip. Bu da ilginç bir skor. İspanya'da Cadiz Sporting Gijon maçı 0-0 devam ediyor. Modena'da kendi sahasında Hellas Verona karşısında 2-1 geride sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Caner abim. Ne demiş? Bir dakika. 2 koyu unutmuş. 9 olacak dedi değil. Bu arada Nübel'in pozisyonu penaltı, adamın ayağını tutuyor. Bir Beşiktaşlı olarak bunu söylemek boynumuzun borcudur. Bu 2 koyu unutmuş. 9 olacak dedi değil. Bunu anlamadım. Artık geç saatler. Biraz da yoruldum. Hay, 7 köyden kovarlar. 9 değil. Olsun ya, 9 olsun 7 diye. Önemli değil. Tamam. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar olacaktı demiş. Olsun, problem değil. Anlayan anladı zaten. Hiç problem değil. Yani sevgili Serkan da bu pozisyonun penaltı olduğunu söylüyor. Sevgili Serkan da bir Beşiktaş taraftarı bildiğim kadarıyla. Böyle bir değerlendirmede bulunmuş. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Bu arada milli takım için biliyorsunuz bu hafta bir karar alınabilir. Yerli teknik direktörlerde var mı adaylarınız bilmiyorum ama ben birazdan TFF'nin gündemindeki adayları sizlere söylüyor olacağım. Ama siz, hani sizce kim olur milli takıma, kim gelirse iyi olur? Var mı bir düşünceniz? Dediğim gibi yerli ve yabancı adaylar şu anda konuşuluyor. Bu adayları da birazdan sizlere aktaracağım. Fikirlerinizi yazın. Sizce şu tırnak içinde yetersiz jenerasyonu, A Ligi için kalitesi yeterli olmayan jenerasyonu kim

0: Bundan sonraki süreçte daha başarılı bir hale getirebilir. Bu arada aynı fikirde olmadığımı yine ısrarla söylüyorum. Sayın Montella'nın açıklamalarına binaen söylüyorum. Bir alıntıdır kendisi böyle düşündüğü için. Sizce milli takımda bu süreçte kim gelirse oyuncularımız daha iyi oynar ya da oyunculardan maksimum verim alır. Yerli yabancı böyle adaylarınız, fikirleriniz varsa paylaşabilirsiniz. Ben de şu anda TFF'nin gündeminde olan isimleri sizlere aktarıyor olacağım. Birbirinden değerli isimler konuşuluyor. Ama tabii hani neye göre, kime göre kısmı değişkenlik gösterebilir. Benim gördüğüm ve duyduğum isimler milli takıma katkı sağlayabilir. Diyelim fikirleriniz varsa ya da düşünceleriniz sizce kim olursa daha iyi olur. Dediğim gibi birazdan ben de duyduğum isimleri sizlere aktaracağım. Özellikle yabancı bir isim var ki gerçekten heyecan verici ya da yerli bir isim var. Heyecan verici bir isim diyelim. Evet, Italiano ne demiş? Kendisinin de açıklamaları var. Önce bir Ümit Akdağ'la başlayalım. Yoksa Italiano'yla mı başlayalım? Bakalım. Evet, çok fazla açıklaması var Sayın Italiano'nun. Oraya bir bakalım. Metehan ne demiş? Önce oraya bir bakalım. Pozisyon içindeki oyuncu Metehan Altunbaş. Buradan puanla dönebilirdik ama ben pozisyonu izliyorum. Bir anlam veremiyorum. Ne düşünüldü, ne görüldü ben anlamadım. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Pozisyonda ne olduğu çok net bir şekilde belli oluyor. Kırmızı kart ve penaltı net bir şekilde görülüyor demiş Metehan Altunbaş. Böyle bir değerlendirmede bulunmuş. Peki kısa bir reklam arasına gidiyoruz, sonrasında devam edelim.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Evet, bu arada açıklamaları okuyacağım yine devamını. Berke Özer'le alakalı bir paylaşım düştü önüme. Bir okuyayım size. Biliyorsunuz milli takıma alınmıyor bir süredir. Herhalde bundan sonra alınır. Bu sezon Lig 1'de, bu sezon yanlış anlamayın, 6 maçın 4'ünde gol yemedi Berke Özer ve %82.5 kurtarış yüzdesiyle ligin zirvesinde. Yanlış duymadınız. Lig 1'in şu anda en değerli kalecisi Berke Özer. Dediğim gibi ne avukatıyım, ne kendisini menajeriyim, ne tanırım kendisini. Ama eğer haksa, hak diyoruz yani, böyle hepiniz haktan hukuktan bahsediyorsunuz ya. Bahsediyoruz ya, biz de bahsediyoruz. Ben bahsettiğim için de burada kendisini ısrarla birçok zaman söylüyorum. Neden milli takıma alınmıyor hocam? Sayın Montella hocam, nedir yani bu kalecinin yaptığı? Ne kadar kötü bir suç işlemiş olabilir ki? Bununla alakalı da örnekler vermiştim. Bakın önüme düştüğü için şu anda bu haberi okudum sizler için. Evet. Devam edelim. Milli takım teknik direktörü sizce kim olabilir? TFF'nin adaylarını da ya da kulislerde konuşulan isimleri de sizlere birazdan aktarıyor olacağım. İtalyano ne demiş? Bilmiyorum, anlamıyorum. Şu ana kadar ben maçtan sonra hakem hakkında konuşmayı seven birisi değilim demiş. Ancak ilk maçta, iki maçta başımıza gelen

Yumruk olayları kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını şaşırarak izliyorum. Bunlar sahada olmaması gereken şeyler. Nasıl oluyor bilmiyorum, anlayamıyorum ama sahada olmaması gereken şeyler. Yumruklar cezasız kaldı. İptal edilen goller, penaltılardan konuşmuyorum. Bunlar olabilir. Yumruk başka bir şey. Cezasız kalmasını şaşkınlıkla karşılıyorum demiş İtalyano. Ona da hoş geldin diyelim. Yani daha yeni yeni anlamaya başlıyor bazı şeyleri. Herhalde o da zaman içinde biraz daha anlayacaktır. Černý Perşembe günü oynayamaz. Plan aslında çok açık. Herkes hazır olmalı. Önümüzde zor maçlar, zor yolculuklar, uzun seyahatler, saat farklılıkları var. Rakiplerimiz de güçlü rakipler. Asıl oyuncu grubumuzun gücünü bu dönemde göreceğiz. Doğal olarak rotasyon olacak. Černý oyundan çıktı. Doktorlar yarın durumu anlatacak bize. Yaşadığı sakatlıktan dolayı Perşembe günü oynayamayacak. O zamana kadar iyileşmesi zor demiş. 7 tane çok zor maç var. Herkes hazır olmalı ve katkı sağlamalı. Bugün de tekrar ediyorum. Çok zor bir maç kazandık demiş. Beşiktaş'ın teknik direktörü böyle bir açıklama yapmış. Evet. Şöyle bakıyorum. Peki başka açıklamaları var mı? Hemen onlara da bir göz gezdirelim. Bu arada adaylarınızı yazın. Milli takımında sizce kim olmalı bundan sonraki süreçte? Hani az önce bahsettiğim gibi elimizdeki kıymetli oyuncuların değerini bilecek. Onlara daha da değer katacak. Onların değerli olduğunu onlara hissettirecek söylemleriyle, eylemleriyle, oyuncu iletişimiyle, değil mi? Maçtan sonraki açıklamalarıyla, her ne kadar böyle düşünmüyor olsa bile, herkesin sonuçta eğer buraya çağrılan her oyuncu kıymetlidir. Milli takım özelinde söylüyorum. Hele bir de liyakatlı bir şekilde çağrıldıysa, yani performansına göre çağrıldıysa, efendim milli takıma çağırdık çünkü abilik yapması lazım. Ne güzel bir abilik ya, ben de yapabilirim. Gayet güzel oraya gidiyorlar. Gayet hiç oynamadan primlerini alıp geliyorlar. Öbür tarafta herhangi bir takımımızda kendini parçalayan bir oyuncu milli takıma çağrılmıyor. Neyse. Hadi buraları geçtik artık. Bundan sonrasına bakacağız. Diyelim. Arda Turan favori. Plase Tedesco olsun. Olmasın ya bu arada. Milli takım nasıl A Ligi'nde devam eder? Ankara'dan Arif Cemal. Selamlar Arif Bey. Nasıl devam eder? En kötü dördüncü, iki dördüncüden birisi olmazsak orada playoff oynayacağız. Bundan sonra kalan iki maçı eğer kazanırsak, Fransa'nın durumu da tabii önemli. Belçika'nın durumu da önemli. Üçüncü olma şansımız var. Orada da yine playoff oynanıyor. Ya benim hiçbir zaman iddiam şu olmadı. Bunu bir kere söyleyeyim. Yanlış anlaşılıyorum. Öyle tahmin ediyorum. Hani ben Fransa'nın, Belçika'nın, İtalya'nın olduğu grupta gidelim. Herkesi içeride dışarıda yenelim kardeşim. Bütün puanları alalım. Hani full çekelim gibi bir iddiam olmadı. Böyle bir düşüncem olmadı. Böyle bir tezim de olmadı. Bu tezi de desteklemek için yenildiğimiz için de Sayın Montella'yı eleştirmedim. Sadece şunu söylüyorum. Sizden daha güçlü olan rakiplerin de defoları var, zaafları var oyunda. Hiçbir takım mükemmel değil. Şu anda dünya üzerinde şu an için söylüyorum. En formda takımlardan birisi Barcelona. Doğru mu? Doğru. Var mı problemleri? Birçok problemim var. Ha, siz ne kadar değerlendirebilirsiniz bilemiyorum. Bu ne kadar zorluk çıkarabilirsiniz bilemiyorum ama nihayetinde var. Geride 70 metre neredeyse 60 metre boşluk bırakan bir takımdan bahsediyoruz. Doğru mu Barcelona? Doğru kurgularsanız oyununuzu zorluk çıkarabilirsiniz. Yener misiniz demiyorum, yenebilirsiniz demiyorum ama zorluk çıkarabilirsiniz. Daha fazla o takımın efor sarf etmesine, daha müşkül durumlara, zor durumlara düşmesini sağlayabilirsiniz. Pozisyon bulursunuz, atarsınız, yersiniz ayrı konu. Değerlendirirsiniz, değerlendiremezsiniz ama gidip de 18 içinde savunursanız zaten Barcelona sizi atar. Yani arkada size sahanın neredeyse %70'ini bırakan bir takım. Şimdi göreceğiz Salı günü Okan Hoca'nın marifetlerini göreceğiz. İyi bir kadrosu mu var Galatasaray'ın ya da Çarşamba günü?
Maçın gününe de bak.

yapmadık. İyi bir kadrosu var. Barcelona'dan iyi mi? Tabii ki hayır. Ama Barcelona'nın da problemleri var. Yani bakıyorsunuz kendi sahasında Santander karşısında 7 gol atıyor. Belki bir o kadar da kaçırıyor ama 2 gol yiyor. En az 4-5 tane de çok %99'luk gol pozisyonu veriyor mesela. Sizin bu pozisyonları ne kadar değerlendirebileceğiniz önemli. Ne kadar bu takıma karşı temaslı oynayabileceğiniz önemli. Evet diyeceksiniz ki ya Barcelona hani temas yapamıyorsunuz ki. Doğru. Bu da doğru. Ama işte bunu da sağ içinde uygulayacak tekin direktörler. Biz değiliz yani. Biz evet bunları düşünebiliriz. Barcelona'yı böyle durdurabilirsiniz. Ya da Real Madrid'i ya da işte City'yi. Neyse artık kimler varsa yani sizden daha güçlü takımları durdurabileceğiniz futbolda birçok formül var. Denersiniz olmazsa olmaz. Doğru mu? Doğru. Ama işte bu Sayın Montella döneminde bunların birçoğu olmadı. Sadece bir plan üzerinde, durdurma üzerinde bir hücum planı göremiyorsunuz. Ya da hücum planı var, savunma planı göremiyorsunuz. Eleştirilerin odağı buydu aslında. Milli takımı hoca adaylarım Fatih Terim, Son Tango, Aykut Kocaman, turnuva hocası sevgili Yavuz Bey böyle bir düşüncesi var. Yani ikisine de yok demem ama ben biraz daha hani Aykut Hoca'yı daha ön plana koymaya çalışıyorum kendi açımdan. Çünkü bence burayı hak eden bir hoca. Şu ana kadar neden şans bulamadı bunu çok anlayabilmiş değilim. Ama eğer bir başarılı bir hocayı teknik direktör, milli takıma teknik direktör yapmak istiyorsanız hani Sayın Montella Hoca'dan daha başarılı, daha kariyerli bir hoca Aykut Kocaman. En azından Süper Lig'de bir takımı şampiyon yaptı. Hani bu da önemli, büyük bir takımı, yarışmacı bir takımı, baskı altındaki ya da işte çok büyük baskının olduğu bir takımda şampiyon oldu. Sevgili Can Bey demiş ki bu pozisyon penaltı bile olsa bundan önce çalınmayan pozisyonların birisine saysınlar. Hani birçok maçta penaltımız, golümüz verilmedi demiş. Sevgili Can Bey böyle bir değerlendirme yapmış. Daha öncekilerin birisine sadece saysınlar. Daha birçok alacağımız var demiş. Böyle bir yorumda bulunmuş. Sevgili Yaşar abi demiş ki ben her zaman yerli tek direktörden yanayım. Arda Hoca veya Aykut Kocaman diyorum. İnşallah öyle olur. Milli takımda takım çok daha iyi olur. Yani yerli bir teknik direktörle milli takım çok daha iyi olur demiş sevgili Aydın abi. Yaşar Aydın abi daha doğrusu Stuttgart'tan böyle bir mesaj yollamış. Ahmet ben İstanbul'dan şimdi stat'tan çıktım. Beşiktaş taraftarı, milli takım aleyhinde kalamaz. Doğru bir hoca performansına, performansa dayalı doğru bir futbolcu grubuyla tekrar alt lige dönmek için mücadele edilebilir. Dönmemek için herhalde, öyle anladım. Ama artık Atalan Üsküdar'ı geçti. Montella çok geç gönderildi bir Beşiktaş taraftarı. Böyle bir yorumda bulunmuş sevgili Ahmet Bey İstanbul'dan. Çok geç karar verildi tabii canım. Yani Dünya Kupası sonrasında kendisine teşekkür edilmeliydi artık. İşte oradaki sorun karar vericilerin kendisini Dünya Kupası'ndan sonra kalmak için nasıl bir başarı kriterleri vardı onu çok anlayamadım. Yani birisiyle alakalı bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bazen o yanlış bir karar da olabilir ama ya Dünya Kupası'nda iki benzer takımı iki mücadelede üst üste iki mücadelede kaybeden ve hani ilk maçtan sonra hiçbir ders çıkaramamış, hiçbir oyuna müdahale edememiş, neredeyse copy paste iki maç oynayıp kaybeden bir teknik direktörü görevde tutmak zaten başta başına bir hataydı. Benim de isyanım biraz bunaydı aslında. Biz Uluslar Ligi'nde kaybedeceğiz. Nitekim kaybetmeye çok yakınız. İnşallah tabii ki olmaz. Bundan sonra iki maçımızı kazanırız ve en azından bir playoff falan oynarız A Ligi'nde kalmak için. Çünkü önemli bu ligde kalmak, bu takımlarla mücadele etmek sizin de seviyenizi yükseltir. Sayın Montella hocamızın söylediği gibi her zaman rekabet iyidir. Büyüklerle, sizden güçlülerle rekabet etmek, onları yenmeye çalışmak sizi geliştirir. Bakınız teniste Federer.

Djokovic, Nadal ve Andy Murray dörtlüsüne bakınız sadece. Sonrasında Andy Murray hiçbir zaman belki o seviyelerde birisi olmayacaktı ama yıllar içinde bunları yenmek için çok çalıştı ve gün geldi dünya bir numarası oldu. İşte Djokovic, Federer'e bir ve Nadal'a bir rakipti. Ama birbirini yenmek için yani bu kadar dünyanın neredeyse yıllarca, tabii Andy Murray'i kısa bir süre olabilir, birkaç sene olabilir, belki 3-5 sene ama diğer üçlü yıllarca rekabet ettiler. Çok üst düzey rekabet ettiler. Herkesin kendine göre artıları eksileri var ama o kadar geliştirdiler ki birbirlerini ve kendilerini. Çünkü sanırım ya Djokovic'in bir röportajı vardı ya da Nadal olabilir. Nadal'ı çok sevmem ama hani birisi bir röportajı vardı, ilgimi çekti ve dinledim. İşte yenmek istediği, yani o anda dünya bir numarası artık kim ise Nadal, işte Djokovic, hani Djokovic yaptıysa Nadal ya da Federer'den bahsediyoruz. Sanırım Djokovic bahsetmişti. Dediğim gibi hatırlamıyorum ama şey anlatıyor mesela, hani onun şu vuruşuna engel olmak için belki 3 ay çalışmışımdır diyor mesela. Yani işte bir forehand'ine karşılık ya da ikinci servislerini karşılayabilmek için belki hayatımdan 3 ay gitmiştir diyor mesela. Ama sonrasında artık onu yenebiliyorum diyor. Şimdi biraz böyle bakmak lazım. Yani sizden daha güçlülerle oynamanız, sizden daha iyilerle mücadele etmeniz sizi geliştirir. Ama bunun için işte vizyonu çok geniş bir yönetici olması gerekiyor. Sayın Montella bir yöneticiydi. Bu konuda bilmiyorum. Bence sınıfta kaldı, tırnak içinde söylüyorum. Bu kadar büyük şansı kaçırdı. Milli takımımızda çok daha büyük başarılar elde edebilirdi. Bakınız Dünya Kupası'ndaki grubumuz. Yani İtalya milli takımının kadro değerine bakacağına, bir Avustralya ile Paraguay'ın kadro değerine bakıp maçlardan önce daha iyi bir analiz ekibiyle daha iyi çalışmalar yapsaydı, Dünya Kupası'nda biz bu kadar izlenen bir Dünya Kupası'nda sabahın köründe kalkıp hepimizin neredeyse hayatın durduğu maçlarımızı takip etmek için izlediğimiz bir Dünya Kupası'nda daha güzel bir performans ortaya koyabilirdi. Koymadığı zaman da dönüp kendisi istifa edebilirdi. Ya da görevden alınabilirdi ama işte o görevden alınma kısmında da yine söylüyorum, karar vericilerin ne düşündüğünü anlayamıyorum. Bu zamana kadar beklemeleri benim için kötü bir plandı ya da plansızlıktı. İyi yayınlar. Ben de bahis yönünden bir sorum olacak. Uganda Tayland Ligi var. Türkiye 2. Ligi, 3. Ligi yok. Yani olabilir. Tabii ki alt ligleri takip etmek de zor ama Türkiye 2. ve 3. Lig yok iddiada maalesef. Evet, Uganda, Tayland, Endonezya, Nepal, böyle garip liglerin ligleri de oluyor, maçları da oluyor ama 2. Lig ve 3. Ligimiz yok. Bu da başka bir sorgulanması gereken durum. Sevgili Sertan Bey yazmış, doçent doktorumuz, ne demiş? Selamlar Caner Bey. Kızımla Beşiktaş maçından çıktık ve ev yolundayız. İyi yolculuklar sevgili hocam. İnşallah kazasız belasız evinize varırsınız. Teşekkür ederim mesaj için de. Hakem biraz kızdırdı bizi. Milli takım için futbol bu ekip ve bu mantıkta yönetildiği sürece hoca çok fark etmez bence. Acele yazdım, harf hatası için kusura bakma demiş. Yok estağfurullah hocam, ne demek? Problem değil. Umarım doğru bir şekilde aktarabilmişimdir mesajınızı. Sayın hocam, şöyle katılıyorum. Tabii ki eğer dışarıdan, tırnak içinde söylüyorum, bir müdahale varsa milli takımımıza, teknik direktör kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, yani adamcılık varsa, menajerlerin, öyle söyleniyor bazen, çok inanmak istemiyorum, yönlendirmesiyle falan söyleniyor. Dediğim gibi bunlara çok inanmak istemiyorum. Hak eden oyuncular milli takıma çağrılırsa oradaki formda oyuncularımız, hadi biz de böyle söyleyelim, ellerinden geleni yapacaklardır.
Mesela

mesela şunu hiç anlayamadım Sayın Montella döneminde. Anlayabilen varsa lütfen tercümesini yapıp da bana anlatırsa çok sevinirim. Ya da anlatırsa çok sevinirim. İşte örnek veriyorum. Fenerbahçe'de bir futbolcu, Beşiktaş'tan da örnek vermeyeyim de yanlış da anlaşılıyor sonra. Kim olsun işte bu Suudi Arabistan'a giden savunma oyuncusu olsun. Şimdi ismini unuttum. Çıkış yaptı ve hani sol ayaklı bir stoper oynayabilir vesaire. Çağırılıyor milli takıma. Hani ne dersiniz ya işte oynuyor Fenerbahçe'de formda iyi bir şeyler yapıyor. Ya da Galatasaray'da Trabzonspor'da önemli değil. Milli takıma çağrılıyor. Ne dersiniz? Oynamasını beklersiniz değil mi? O anda ligin en formda stoperlerinden birisi mesela. Hani genç olması önemli mi? Tabii ki önemli. Tecrübe açısından işte hata yapma riski çok yüksek tabii. Ama sonuçta Fenerbahçe gibi bir takımı güvenmiş. Fenerbahçe'ye örnek veriyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor fark etmez. Yani dört büyük Türkiye'de baskı altında olan yani başarı baskısının yüksek olduğu, taraftarın ufacık bir hatada homurdandığı kulüplerde oynayan bir oyuncu milli takıma çağırılıyor. Şimdi dışarıdan şunu düşünüyorsun. Diyorsun ki ya hoca demek ki görüyor. Bakın bu iyi bir oyuncu ve hoca da bunu gördü. Demek ki milli takıma monte edecek bunu. Geliyor çocuk, gencimiz. Biz de seviniyoruz bu arada. Ben kendi adıma çok seviniyorum. Çünkü diyorum ki ya evet yani yeni çıkış yapan gençler de milli takıma gitsin ki hani birçok oyuncu için de bir referans olur. Bakın hocamız iki gün sonra sen bir ümit milli takıma git de. Neden? İhtiyaç var. Tamam olur tabii ki giderim. Problem yok. Sonra ne oluyor? Bakıyorsunuz oyuncu kaybolup gidiyor. Sonra bir açıklama geliyor, soruluyor mesela bir ya işte neden oynamıyor, formdaydı ya işte burada oynamak için bir ortama alışması lazım. Ya burada bir arka yani bir grupçuluk falan mı var? Nedir bu yani? Milli takıma işte geçen Fransa'da bir tane oyuncu 25-26 yaşında ilk kez milli takıma çağrılmış adam hemen çatır çatır oynattılar yani ilk 11'de. Mbappe yok aldılar. Neydi ismi? Hatta ciddi bir hikayesi var. Babası vefat ettikten sonra büyük bir sıkıntı yaşıyor vesaire ama hani kitaplara konu olacak bir hikayeden milli takıma Zidane aldı formayı verdi. Hani sen bir alış. Burası Fransa milli takımı. Mbappe var, Olusef var, Dembele var, Desire Doué var, Barcola var. Sen kimsin kardeşim demedi mesela. Fransa milli takımda oynamak için belli bir zaman geçirilmesi gerekiyor demedi. Aldı formayı verdi. Çocuk da gol attı. Atamayabilir de problem değil ama yani. Formdaysa oraya hak ediyorsa o anda genel olarak iyi bir performans sergiliyorsa verirsin formayı. Şimdi bunu bu açıklamadan sonra tabii ki otomatik olarak dönüp diyorsun ki hani burada oynamak için bir zaman mı geçmesi lazım? Ne alaka yani? Burası milli takım. Şimdi geçen bir tane büyük takımdan bir futbolcumuzun dört büyük takımımızda oynayan kıymetli bir futbolcumuzun bir röportajı vardı. Futbolcumuzun diyorum yabancı bir futbolcu, değerli bir futbolcu. Önemli değil hangi takımda oynadı. Diyor ki bir yıl oldu buraya geleli. Gerçekten buraya alışmak kolay değil diyor. Bakın kulüp takımından bahsediyorum. Yemekleriniz farklı, kültürünüz farklı işte. Sokağa çıkıyorsunuz. Her gören imza istiyor. Bir şekilde bir ilgi alaka var. Hani geldiğiniz yerlerde, geldiğiniz ülkede hani çok rahat bir hayat yaşarken şimdi ailenizle bir hayat yaşayamıyorsunuz. Sürekli bir ilgiler önünüzde işte bir dışarı çıkıyorum eşimle diyor. Bakıyorsun belki 300 kişiye imza vermek zorunda kalıyorum. Yani işte kendi ülkemde ya da geldiğim ülkelerde 3 yıl oynadım. Bu yemekleri yiyordum. Buraya geldim. Daha farklı yemekleriniz diyor mesela. Daha lezzetli. Sürekli yiyorsunuz. Daha formda kalmanız çok kolay olmuyor. Yeni bir çevre ediniyorsunuz. Sosyal çevreden bahsediyor. Yani birçok şeyden, dinamikten bahsediyor. Haliyle performansınızı yükseltmeniz zaman alabilir diyor. Haklı. Ya başka bir dil konuşuyorsunuz. Her ne kadar işte içeride ekip içinde İngilizce bilenler olsa da yine de zorlanabiliyorsunuz. Siz bilmeyebilirsiniz İngilizceyi. Kendi ülkenizin dinini biliyorsunuzdur. Bu da sizin için bir dezavantaj. Tekin direktörle aynı dili konuşamayabilirsiniz. Yani birçok zorluktan bahsediyor buraya ülkemize alışmak için

Oyuncular yetersiz buraya. Bu lig bize fazla geldi. Tecrübe kazanmalıyız. Hayırdır Arda Turan, Arda Güler ne tecrübesi kazanacak? Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Kerem, Barış ne tecrübesi kazanacak? Zaten oynuyorlar Barcelona'yla, Real Madrid'de, işte Liverpool'la, diğer tarafta Aston Villa'yla, ne bileyim, oynuyorlar zaten yıllardır. Hani İlhan Fakıl oynamıyor milli takımda. İlk kez milli olan, ikinci kez milli olan bir oyuncu oynamıyor. Ya da Meli Kaba Sakal oynamıyor. İlk kez milli olmuş. Hani bunlar tecrübe kazanabilir, anlıyorum, ama 60 defa milli olan birçok oyuncumuzun, 40 defa 45 defa milli takımda forma giyen oyuncuların daha ne tecrübesi kazanacaklar yani. Zaten yeterince uluslararası maç oynamışlar hem milli takımda hem kulüp takımlarında. Yani neresinden bakarsanız bakın çok fail bir durumdu. Dediğim gibi özellikle son maçlardan sonraki açıklamaları eleştirimizde biraz bu boyuttaydı. Tekrar bir açıklama ihtiyacı hissettim. Sezon boyunca bu arada hani bunu da bir şey olarak söylemiyorum. Hani ülke basınına da şöyle bir bakıyorum. Yıllardır benim kadar da eleştiren belki bir iki kişi vardır. Belki o da. Yani sürekli saha içini konuşup hocanın verdiği ve hani yıllardır daha fazlası olmayacak diye kendimi tebrik etmiyorum. Keşke çok başarılı olsaydık. Ama ben yıllardır bunun böyle olduğunu kendi adıma görüp de değerlendirmeye çalıştım. Yanılmadım da. Dediğim gibi yanılmayı da çok isterdim tabii ki. İtalyan'ın ne demiş? Sezonun bence en zor maçlarından biri olacaktı. Milli aradan sonraki maçlar çok zor oluyor. 3 hafta boyunca oyunculardan uzak kalıyorsunuz. Bizim 17 oyuncumuz yoktu. Bu çok zorlayan bir şey. Rakibimiz de çok iyiydi. İlk yarıda iyiydik. İkinci yarıda dalgalanmalar oldu. Bu da çok normal bir şey. Ona rağmen iyi iş çıkardık. Gol pozisyonlarına az girdik ama rakibe de az pozisyon verdik. Oyunu da tutabildiğimiz kadar tuttuk. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda normal demiş. Olaytan Agbado Endedi, oh Salih, İlhan, Murillo sadece saatlerce yolculuk yapan oyuncular. 3 hafta boyunca çok yoruldular. Bu isimlerden bazıları doğal olarak oynamadı çünkü çok yorgunlardı demiş. Evet, böyle bir açıklamada bulunmuş Sayın Italiano. Ümit Aktağ ile ilgili bir soru gelmiş. Bu dönemde hani rotasyona dahil olacak mı diye bir soru gelmiş. Bu arada bence de hani onun artık bir şekilde bir rotasyona dahil olması gerekiyor. Artık ne zaman olacak bilmiyorum ama bir yerde olması gerekiyor. Çünkü Beşiktaş savunmasında da hani Ümit harici sadece 3 oyuncu gözüküyor. Ümit hasta olmasaydı bugün ilk 11'de oynayacaktı. Büyük ihtimalle 2 gündür ağır hasta. Bu nedenle yedek kulübesinde de yoktu. Maalesef olmadı. İleride imkan ve süre bulacak. %100 ilk 11'de oynayabilir. Bu yoğun periyotta enerjimiz tükenecek. Bazı oyuncularımın başına bir şey gelecek. Ümit Aktağ solak ve ilginç bir karakteri var. İlk geldiği günden bu yana çok ciddi çalışan ve bize çok yardımcı olacak bir oyuncu. Bu 7 maçlık sürede şans bulacak ve eminim ki güzel katkılarda bulunacak. Nitelik kazandırmak budur işte. Yedekte olan, hiç oynamayan bir oyuncusuna diyor ki şans bulacak ve bize de çok önemli katkılarda bulunacak diyor. Onu değerli gösteriyor. Bizim için yetersiz. Burada ne işi var demiyor. Bizim için değerli diyor. Dediğim gibi önemli. Ve günü geldiği zaman da forma şansı bulacak diyor. Bugün oynayacaktı ama çok hasta. Böyle bir açıklaması olmuş. Bu arada bir açıklaması daha vardı. Ona da bakacağım. Meriti ile alakalı bir açıklaması vardı. İyi yayınlar Caner Bey. Ne demiş? Agassi Sampras zamanında tenis için alfaydı. Sonra Federer, Nadal, Djokovic geldi. Jordan'ın 90'lı yıllarda kazanmak için, diğer oyuncuları geçmek için kendini hazırlaması benim için çok değerliydi. Yani evet,

Bunlardan bahsediyorum sevgili Serkan Bey. Doğru söylüyorsunuz. Zamanında kadınlarda da Monica Seles, Steffi Graf vardı değil mi? Çok büyük bir rekabetti gerçekten. Orada sanırım talihsiz bir olay yaşamıştı maalesef. Hani kortlarda, sahalarda görmediğimiz maalesef bir yaralayıcı konu vardı Monica Seles'le alakalı. Sonrasında tenis hayatı büyük ölçüde bitmişti. Bir daha yani eski gücünde eski başarılarını yakalayamamıştı hatırladığım kadarıyla ama yine Williams kardeşler vardı. Düşünsenize abla kardeş birbirine yıllarca geçmek için, yenmek için çok büyük rekabetlere girdiler. Yani rekabet her zaman geliştirir. Ankara'dan selamlar Caner Bey demiş. Yerli gelsin de kim gelirse gelsin yabancı hocayla kesinlikle olmaz. Abdullah Avcı ve İlhan Palut. Bu arada yabancı hoca Nagelsmann ismi geçiyor. Sevgili dinleyiciler, önemli bir teknik direktör. Başka bir isim daha söyleyeceğim. Şaşıracaksınız. Deschamps Fransa milli takımından ayrıldı biliyorsunuz. Yani al birini bur ötekisine diyeceğim ama şimdi. Yani talihsiz bir şey olmuş olacak. Ya Döşamba tabii ki hayır demek çok da kolay değil ama hani o da çok böyle oyun disiplinine çok bağlı. Tabii ki bir sistem hocası baktığınız zaman Nagelsmann çok daha genç. Jenerasyonun yabancı isimler şu anda konuşulan isimler. Didier Deschamps ve Alman Nagelsmann. Yerli olarak da Sayın Şenol Güneş, Arda Turan ve Fatih Tekke şu anda ön plana çıkan teknik direktörler. Bunlardan yani kimler neden ön plana çıkıyor kısmını tartışabilirsiniz, sorgulayabilirsiniz, kendi adınıza eleştirebilirsiniz. Olabilir. Bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum tabii ki. Abim ne demiş? Aslen Konyalıyım. Bir örnek vereyim. Abdülkerim Bardakçı kaç kere Ümit milli takımda oynadı? Sıfır. Konyaspor'da oynarken kaç kere milli takıma çağrıldı? Sıfır. Galatasaray'a transfer oldu. Milli takıma girdi. Neden? Cevap. Yani menajer demiş. Ya şimdi işte aslında benim de yıllardır konuşup burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Maalesef genelde değerlendirmelerimiz şöyle oluyor. Bu arada hepimiz için söylüyorum bunu. Yani bunu taraflı tarafsız hani bir takımı daha fazla bir takımı az eleştirmiyorum. Maalesef genel olarak kamuoyunda yani spora gönül veren takımlarımızı dört büyük takımlara gönül veren taraftarlar üzerinde söylüyorum. Kendimize göre hep değerlendiriyoruz konuları. Mesela geçen bir yayında denk geldim. Şöyle bir şey söylüyor oradaki. Ben birisinin Galatasaraylı, birisinin Beşiktaşlı olduğunu biliyorum. Moderasyon yapan kişi de başka bir takımlı ya da Galatasaraylı ya da Beşiktaşlı olabilir. Yani Fenerbahçeli olmadığını biliyorum. Diyor ki ben diyor çok güzel bir yorum. Şu anda Galatasaray taraftarının birçoğu Abdülkerim'in bu formuyla bu arada bunu söyleyen Galatasaraylı bir spor adamı. Bu formüyle milli takımda ilk 11'de forma giymemesi gerektiğini düşünüyor diyor. Şimdi Abdülkerim bu arada Galatasaray'da gol attı. Bu başka bir konu. Yani şunu diyor. Diyor ki hocam formsuzsa forma verme. Niye sürekli oynatıyorsun? Formsuzsa forma verme. Ya da hani Meri bu takımın kaptanı. Doğru. İşte olmadığı zaman zeki oluyor vesaire. Ya da işte kaptanlarından birisi. Her maç oynamak zorunda mı? Değil. Verme hocam. Orada başka oyuncuların da var. Çağırmışsın. Yani bu ülkede başka stoperler de var. Yani Meri'nin her maç ilk 11'de oynama gibi bir zorunluluğu var. Yok. Oynatma. Bakıyorsun her maç 11'de. Hata yapsa da yapmasa da önemli değil. Meri sürekli 11'de. Eleştiriler biraz böyleydi. Yayından önce bunları söyleyeceğinizi planlıyor musunuz yoksa doğaçlama mı yayın yapıyorsunuz? İyi yayınlar demiş sevgili Orhan Bey. Yok, herhangi bir planlamam yok. Sadece doğaçlama sevgili Orhan Bey. Teşekkür ederim bu arada güzel düşünceniz için. Ya tabii ki bir plan var. Hani bu plan derken hani konuşacağım şeyleri tabii ki yazmıyorum. Yani bunu yapanlara da saygım var tabii ki bir plan dahilinde konuşacağı şeyleri de yazan, çizen, hatta ne konuşacağı, nerede ne konuşacağını da yazan çizenler vardır. Onlara saygım sonsuz ama ben tamamen doğaçlama konuşuyorum.
yeterince futbol bilgimin, spor bilgimin olduğunu da düşünüyorum.

düşünüyorum. Yeterince yıllardır yayın yapa yapa tecrübe kazandığımı da düşünüyorum. Yani 7 yıldır haftada 20 saat yayın çok da kolay sürdürülebilir bir şey değil ama çok şükür yapıyoruz. Seviyoruz da işimizi gücümüzü. Teşekkür ederim ama yani ülkemizde çok olmayan bir şey biliyorsunuz. İşini iyi yapanlar genelde ama fakatlarla eleştirilir. Ama siz takdir etmişsiniz. Ben çok teşekkür ederim size. Dediğim gibi genelde durumlarımız biraz öyle. Yani işini en iyi yapan, şimdi Montella'ya getirmeyin konuyu Sayın Montella'ya. O da çok başarılıyken bile eleştiriyordum. Daha iyi olması için eleştiriyordum. Hatalarını görüp ders alması için ya da herkesin eleştirdiği, gördüğü ve zaman zaman işte mutabık kalmadığımız konularda daha doğruları yapmak için eleştiriyordum. Oraya getirmeyeyim. Evet, Sayın Şenol Güneş'in ismi geçiyor milli takım için. Sayın Fatih Tekke yine aynı şekilde konuşulan isimlerden birisi. Ya geçen de söyledim, yanlış anlaşılmak istemiyorum. Tabii ki Fatih Hoca'yı çok seviyorum, çok da başarılı buluyorum. Ama bence milli takım için daha çok erken Fatih Hoca, Fatih Tekke'den bahsediyorum. Diyebilirsiniz ki ya kardeşim ne alakası var, niye erken olsun ya? Koskoca Trabzonspor'da çalıştı. Doğru, çalıştı. Haklısınız. Buna yok diyemem. Ama bence hala erken. Yani milli takım için Fatih Hoca'nın Trabzonspor olur, başka takım olur. Biraz daha çalışması gerekiyor bence. Biraz daha görev yapsa daha iyi olabilir. Burası kimseye yaranamayacağı, kimseyi memnun edemeyeceği bir nokta çünkü. Buna bizler de dahil olmak üzere, sizler de dahil olmak üzere. Genel olarak hani o baskıyı kaldıracak bir teknik direktör olabilir. Ya diyeceksiniz ki ya Fatih Hoca da kaldırabilir. Ya tabii ki bilemem yani. Bu benim düşüncem. Ben orada daha tecrübeli bir teknik direktör isterim ama tabii düşüncem. Dediğim gibi benim iki tane adayım var. Birisi Sayın Aykut Kocaman. Bence milli takım hak eden bir teknik direktör. Her ne kadar yıllardır görev yapmıyor vesaire deseniz de yani hiç problem olacağını düşünmüyorum. Bir diğeri de şu anda güncel yerli antrenörlerden. Bu arada Sayın Sergen Yalçın olabilir. Bence milli takım tam ona göre. O da Sayın Aykut Kocaman gibi başarmış bir teknik direktör. Şu anda görev yapan teknik direktörlerden hani tabii ki insanların zihninde bulandırmak istemiyorum. Yani büyük takımlarda olan teknik direktörleri de çok konuşmak istemiyorum. Yani bence görev yapanlardan ziyade yapmayanlarla ilgili bir tasarrufa gitmek daha doğru olabilir. En azından boşta olan teknik direktörler yani diyebilirim işte ya. Okan Buruk gelsin, görev yapsın. Daha iyisini mi bulacak milli takım? Bunu demiyorum. Ya da işte Sayın Arda Turan gelsin, görev yapsın. Bunu da söylemiyorum. Çünkü şu anda çalıştığı bir takım var. Ya izin verirler mi bilmiyorum. Gelirse tabii ki şahane olur. Genç, vizyoner, adaletli olacağına inandığım, modern oyunun tüm gereklerini yapmaya çalışan bir teknik direktör diye düşünüyorum. Eminim ki milli takımımızda da başarılı olacaktır Sayın Arda Turan. Ama az önce söylediğim gibi yani sadece o değil, başka isimler de olabilir. Bu sadece benim düşüncem. Evet, Sayın İtalyano Başkan demiş. Miretti bugün bence çok iyi iş çıkardı. Son 30 dakikada yorgunluk vardı. Bence çok iyi bir performans ortaya koydu. Aynı performansı Ahmet Spor maçının ikinci yarısında da gösterdi. İstediğim bir oyuncuydu. Daha da gelişecek kendisini. Bugün çok beğendim. Bu arada ben de beğendim Miretti'yi. Bugün iyiydi yani. Dikini oynadı. Az pas hatası yaptı. Yani oyunun içinde sürekli olmaya çalıştı. Orada belki Salih'in biraz daha yorgunluk düzeyinin yüksek olması belki Beşiktaş orta sahasını rakibe karşı zaman zaman dezavantajlı duruma getirdi ama Miretti fena değildi. Önümüzdeki fikstür yoğun olacak. Maçlar kısa süre içinde oynanacak. Umarım herkes fit kalır. Kimse sakatlanmaz. Yoğun olacak ama herkes şans bulabilir. Herkesin hazır olması gerekiyor. Biz maçtan sonra bakacağız. Bir maçta ne olacağı asla bilinmez demiş

0: İtalyano. Kocaeli Spor Başkanı Sayın Recep Durul'un açıklaması var. Bu açıklamaları da okumak istiyorum. Gördüğünüz gibi sadece birilerini konuşmuyoruz. Haklı haksız demiyoruz. Kimsenin hakkını daha fazla savunmaya çalışmıyoruz. Kim ne demişse hepsini aktarmaya çalışıyorum. Sayın Recep Durul ne demiş Kocaeli Spor Başkanı? Bu var niye var? Kimler için var bu var demiş. Güzel bir şey değil mi? Bakın ne kadar güzel bir şey söylüyor. Hani 2 yıldır benim burada akşam sabah bağırdım. Bu var niye var kardeşim? Yani bu teknolojiyi niye biz getirdik? Başımıza bela olsun diye mi? Hayır. Bize kolaylık sağlasın diye. Daha şeffaf bir yönetim olsun. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Her şey çok berrak bir şekilde futbol kamuoyuna anlatılsın. Değil mi? Yani hata yaptık. Ya orada var var. Önemli değil. Bakıp düzeltsinler diye. Sayın Recep Durul da ondan bahsediyor. Ama tabii bakın yine söylüyorum. Yani az sonra Serdar Adalı da bir şey söyleyebilir. Onun da açıklamaları varsa okurum. Beşiktaş Başkanı. Herkes kendisiyle alakalı bir şeyler söylüyor. Kendisi yaptığı zaman bundan hiç bahsetmiyor. Sorun burada. Sayın Başkan'ın açıklamalarından bağımsız olarak. Şu anda açıklamaları daha okumadım. Ne dediğini bilmiyorum. İlk kez okuyorum. Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler iyi çalışıyorlar. Bu arada Anadolu takımlarımızı şöyle hak veriyorum. Yıllardır büyük takımlar biliyorsunuz herkes adalet istiyor. Herkes bu arada takımlarımızı ayırmıyorum. Rengine göre, şehrine göre, işte şampiyonluk sayısına göre, bulunduğu konuma göre ayırmıyorum. Hepsi için söylüyorum. Trabzonspor'da dahil. Herkes adalet istiyor değil mi? Trabzonspor'u biraz ayırıyorum. Çünkü onların da yıllarca çok fazla hakkı yendi. Genelde herkes adalet istiyor. Ama aslında en büyük belki de adaletsizlik yıllardır Anadolu takımlarına yapılıyor. Bakın en büyük adaletsiz, hani doğruları konuşalım diyoruz ya, işte bu da size buyurun bir tespit. Yıllardır Anadolu takımlarına haksızlığın en büyüğü yapılıyor. Hani büyük takımlarımız diyor ya, bize işte penaltı verilmedi. Bu maçta 3 maç 2 penaltımız verilmedi. İnanın bana Anadolu takımlarımıza çok daha fazlası verilmiyor. Örnek veriyorum. İşte büyük takım oyuncusu bir ayağına basıyor. Hakem görmüyor. VAR da görmüyor o gün. Nasıl oluyorsa bilmiyorum. Yani o pozisyon gelmiyor ekrana bir türlü. VAR da o anda çağırmıyor. Mesela bir Anadolu takımımızda bir oyuncu daha basmaya giderken sarı kart ile geliyor hakem. Ya hocam bir dakika bir dur, bir bassaydık şu ayağı. Hani bunun bir ölçüsü var mı yani? Yani şiddetli basmadık, daha ayağımız gidiyor oraya derken hemen koşarak sarı kart ile geliyor. O yüzden yani Sayın Recep Durul'un açıklamalarından bağımsız olarak söylüyorum. Yani bu konuda hangi Anadolu takımımızın başkanı, teknik direktörü konuşulsa, yine bu maç üzerinde söylemiyorum, genel bir değerlendirme hakkıdır. Haklıdır. Yerden göğe kadar hakkıdır. Peki burada duralım, bir nefeslenelim. Çünkü benim de artık bir mola vaktim geldi. Saatlerimiz 22.55 oldu. Dönüşte Sayın Başkan'ın, Kocaeli Spor Başkanı Sayın Recep Durul'un açıklamalarını sizlere okuyacağım. Üzerine de yine konuşuruz kısa kısa.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz maç merkezine. Caner Aydaş ben. Saatler 24'e kadar buradayım. Soru, görüş, önerilerinizi 0538 052 1487'den yazabilirsiniz bana sevgili kıymetli dinleyiciler. İyi akşamlar Caner Bey. 7 yıl oldu mu? Evet, 7 yıl oldu. 2019'da

başladım Eylül ayında. Şaka maka gerçekten 7 yıl önce daha 40'lı yaşlara girmemiştik. Şu anda 46 yaşına giriyoruz. Ne zaman giriyoruz? Nisan 6'da giriyoruz. Yani yaklaşık bir 6-7 ay sonra 46 yaşına gireceğim. Henüz daha 30'lu yaş kuşağında. Tabii bu yaşlarda olanlar daha iyi anlayacaktır. Hani yaş 40 artık yaşlandık yavaş yavaş öyle düşünüyorum. Saçlar beyazladı değil mi? Evet, böyle sakallar bembeyaz. Artık döküldü saçlar. Oğlum 4 yaşındaydı. Şu anda oğlum 11 yaşında. Kızım yoktu. Şu anda kızım 4 yaşında. Ellerinizden öper. Gerçekten oldu yani 7 yıl. 7 yıldır haftanın 5 günü. Tabii dediğim gibi yani çok da kolay işler değil. Bilmiyorum uzaktan nasıl gözüküyor ama çok da kolay değil. Her şeyden önemlisi şöyle. Sevgili Altan Bey, size de sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Yani biz zor bir milletiz yani. Gerçekten nasıl yorum yaparsanız yapın mutlaka bir ama fakat da cümle kuran bir dinleyici kitlesi de oluyor durum. Ne olursa olsun siz doğruyu da konuşsanız, tarafsız da olsanız ki bu ülkedeki belki de futbol kamuoyundaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi de o. İlla da taraf olmanız gerekiyor yani. Fatih Terim'in güzel bir açıklaması vardı. Politik olabilir, olmayabilir. Yani bir kendisi böyle düşünmüş olabilir. Ama çok güzel bir şeydi mesela söylediği. Çok hoşuma gitti. Dedi ki yani şöyle birisi bir röportaj yapılıyor. Belki eksik söyleyebilirim, fazla söyleyebilirim. Onun için özür diliyorum ama işte hani diğer büyüklerden teklif alsaydınız gider miydiniz? Dedi. Herkesi o kadar övdü ki dört büyüğü, üç büyüğü. Hani benim başarılarımı değerli kılan bu takımların varlıklarıdır dedi. Bu renklerin varlıklarıdır. Böyle bir cümle kullandı. Ben sadece taş yerinde ağırdır felsefesini benimsedim dedi mesela. Yani bu takımlardan teklif alsam reddederdim cümlesi yerine bakın ne kadar güzel bir şey. Her renk güzeldir tabii ki ama dediğim gibi ya ülkemizde gene böyle bir futbol kamuoyunda böyle bir şey var. Ya tarafsındır ya değilsindir. Ya benim gibi düşünürsün ya sen kesinlikle seni dinlemiyorum. Böyle bir durumumuz da var maalesef. Bu gerçeği de kabul edelim. Korona dönemi masa tenisi, Belarus Ligi, evet Tanzanya Ligi derken tahminler verip bol bol skorlar tekrarlıyordunuz. Samet eşlik ediyordu galiba. Doğru. Evet sevgili Samet Yecel'e de buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Korona döneminde de o pandemi saçma sapan hani inşallah bir daha yaşamayız. O dönemde de sürekli buraya geldim. Yani hiç buraya gelip yayın yapmamız gerekiyor. Yani 7 yıldır aralıksız huzurlarınızdayım. Umarım da uzun yıllar yine gücümüzün yettiği kadar çalışırız. Dilimizin döndüğü kadar çalışmaya çalışırız. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışırız. Avustralya'dan selamlar, sevgiler. Avustralya'ya da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Ertuğrul Sağlam için ne düşünüyorsunuz? İyi yayınlar diliyorum. Olabilir. Daha önce şampiyon olan bir teknik direktör sevgili Okay Bey sormuş. Olabilir. Neden olmasın? Yani uzun yıllardır o da çalışmıyor. Şöyle bir durum var. Ama yani ülkemizde değerli teknik direktörler var. Yeter ki az önce bahsettiğim gibi. O yönetim işini liyakatlı bir şekilde yapsın. Hak eden oyunculara forma versin. Hak eden oyuncuları formda, o hak eden derken yani o anda formda olan oyuncuları milli takıma çağırsın. Sadece abilik yapıyor milli takımımıza buradaki oyunculara diye belli oyuncuları çağırmasın artık. Çünkü şu anda beni dinleyen herkes abilik yapabilir bir yerlerde ama siz sadece abilik yapsın diye bir özel şirkette ya da herhangi bir şirkette görev yapmıyorsunuzdur. Yani evet ben iyi abiyim yani geleyim burada varlığım yeter çocuklara, buradaki gençlere abilik yaparım diye gidip size bedavadan böyle 100-200 bin lira para ödemezler. Hani öyle bir dünya yok, onu geçelim. O yüzden en azından bunları nispeten daha az yapan, hadi yapmayan demeyeyim ama daha az yapan bir teknik direktör olursa daha iyi olur. Ve biraz da vizyon koyacaksın.

Yani daha fazla vizyon koyacak bir teknik direktör isteriz. Caner abi, senden bir istek istesek, programın kapanışını Levent Yüksel'den Med Cezir ile yapsan olur mu demiş. Sevgili Yücel Bey, duydunuz mu? Kapanışı Levent Yüksel'den Med Cezir ile yapsak olur mu? Program kapanırsa bakarız diyor. Bilemiyorum yani, burası biliyorsunuz müzik radyosu değil. Neyse, sevgili Yücel bizi kırmamaya çalışır. Eğer varsa mutlaka o şarkıyı bizim için yayın biterken çalabilir. Şarkıda bizim duraktaki bütün şoförlere gelsin demiş. Özellikle de Yalçın abiye. Yalçın abiye de çok selamlar. Marmara Park Taksi. Marmara Park AVM Taksi düzeltelim. Sevgili Yalçın abi, sevgili Cengiz'e buradan selamlar, sevgiler. Orada bizi dinleyen tüm kıymetli dostlara selamlar, sevgiler. Evet, dostluklarınız için de, dostluğunuz için de çok teşekkür ederim sizlere. Bu arada hepsi taksici dostlar ve zaman zaman bizim de yolumuz düşüyor. Öyle tanıştık birçoğuyla. Bizi dinledikleri için, Radyo Spor'u ve beni dinledikleri için öyle tanıştık birçoğuyla ve çok da güzel dostluklar kurduk diyelim. Çok teşekkürler sevgili Cengiz Bey, Yalçın Bey'e de, Yalçın abiye de, daha doğrusu bey demeyelim, abi diyelim, Yalçın abiye de selamlar, sevgiler. Kolay gelsin Caner Bey. Şurada tecrübe abidesi dururken bir Fatih Terimsiz Terimimiz varken neden adam ararlar anlamıyorum. Hocaların hocası var. Sayın Terim'i getirin. Federasyon yok ki demiş. Senin adamın, onun adamı, bu kadar hakem faciaları oluyor. Bilmiyorlar mı sevgili Yaşar Bey? Böyle bir mesaj yollamış. Ya bu arada tabii istifa etmemeleri de ilginç. Yani ben bir istifa bekliyordum. İyi yayınlar. Türk hocalarını o kadar çok yıpratmışız ki zamanında demiş. İstisnasız olarak hepsini o kadar çok yıpratmışız ki hiçbir hocayı doğru düzgün milli takıma layık göremiyoruz. Farkında mısınız? Evet, doğru. Doğru, haklısınız sevgili Metin Bey, maalesef. İşte bu neden oluyor biliyor musunuz sevgili Metin Bey? Az önce bahsetmeye çalıştım ya. Ya benim gibi düşünürsün. O Fenerbahçeli, bu Galatasaraylı, efendim o işte gelirse Galatasaraylı oyuncuları alacak. Bu gelirse Fenerbahçeli oyuncuları alacak. Bu gelirse Trabzonsporlu oyuncuları alacak ya da zaten Beşiktaşlı birisi gelmedi bildiğim kadarıyla. Milli takıma var mı hatırladığım kadarıyla. Fenerbahçeli de çok uzun zamandır görmüyorum. Yani Fenerbahçeli derken işte Fenerbahçe kimliği nispeten ön plana çıkan bir isim gelmedi. Var mı hatırlayan yakın bir zamanda? Ben hatırlamıyorum. Beşiktaş'tan da hatırlamıyorum. Önemli değil bu arada. Kimin geldiği, hani burada Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu olmasının önemi yok ama doğru söylüyorsunuz. Maalesef işte bir şekilde yıpratıyoruz kendi hocalarımızı. Değersiz gösteriyoruz. Az önce de söylemeye çalıştım sevgili Metin Bey. Spor, bizim spor kamuoyumuzun böyle bir durumu var. İşinizi iyi yapıyorsanız, başarılıysanız mutlaka ama fakatla başlayan cümleler kurup sizi, başarınızı, yaptıklarınızı değersiz göstermeye çalışan maalesef bir kitlemiz de var. Buna taraftarlar da bu kitlelere uyup böyle yorumlar yapabiliyor. Şimdi bakınız, örnekler vereceğim ama oraya girmek istemiyorum. Umarım iyi bir tercih yaparlar, iyi bir seçim olur bundan sonraki süreçte. Bir hafta sonra Almanya'ya geleli 24 sene olacak. Yıllar gerçekten çabuk geçiyor sevgili Yavuz Bey. 24 yıldır Almanya'da mısınız? Vallahi. Ben de İstanbul'a geleli kaç yıl oldu? Şöyle bir hatırlıyorum. 16 Eylül 1996. 30 sene olmuş. İnanılmaz. 30 sene önce gelmişiz İstanbul'a. Ondan önce Ankara'daydık da. Hani yine bir büyük şehirde yaşıyorduk ama 1996'da geldik. Evet. Yani bayağı bir zaman olmuş artık. Gerçi İstanbul'da gibi. İstanbul'da olduk da. Yani 30 yıldır buradayız. Çocuklarımız artık İstanbul'da doğdu. Herhalde öyle de uzun yıllarda burada yaşayacağız gibi gözüküyor. Peki Sayın Başkan ne demiş? Sayın Recep Turul, yine siz mesajlarınızı yazın.
Ama Nagelsmann ve Deschamps ismi de konuşuluyor yabancı teknik direktör olarak. Bilmiyorum fikri olan var mı ama şu andaki gündemdeki bazı isimler de bunlar. Bu var, niye var, kimler için var, ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar. Futbol birinin hakkını alıp diğerine vermek değildir. Alın terine vermektir, mücadeleye vermektir, adil olmaktır. Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş diyor Sayın Recep Durul. Kocaeli Spor onurludur, gururludur, alnı açık, başı diktir. Onurlu mücadele dolayısıyla takımımızı, oyuncularımızı ve taraftarımızı kutluyorum. Türk futbolunda adaleti tesis etme anlamında her zaman varız. Ama hakkımız elimizden alanın da karşısında olmaya ve hesabını sormaya devam edeceğiz demiş. Erdem açık göze yaptığı açıklamalarda Sayın Başkan böyle bir açıklamada bulunmuş. Hakkımızın yendiğini söylüyor. Kırmızı kartlar renklere göre mi, takıma göre mi veriliyor diyor. Böyle bir açıklaması var. Sayın Selçuk inanın yine bazı açıklamaları önüme düştü. Hakemler hesap yapmasın. Türk futbolu geçtiğimiz seneden beri değişik bir süreçten geçiyor. Önce bahis skandalları, devamında bu sene MHK Başkanı'nın tutuklanması, hakemler üzerinde baskı, mobbing, böylesine sağlıksız bir futbol ikliminde futbol oynama ve oynatmanın zorluğuna dair bir şeyler söylemek ister misiniz diye bir soru gelmiş. Kendisi de şöyle yanıt vermiş. Bir mesajım var. Çok basit bir mesaj. Herkes iyi niyetli olsun. Ben sadece iyi niyet bekliyorum. Ne olursa olsun içinde kötü bir şey varsa dönüyor, dolaşıyor, sizi buluyor. Buna hayatım boyunca şahit oldum. Siz de şahit oluyorsunuz. Olmaya devam edeceksiniz. Burası bizim ülkemiz. Futbolu çok seviyoruz. Emek veriyoruz. Emeğe saygı duyuyoruz. Bir şey demiyorum ama böylesine haksız durumlara da sesimizi çıkartacağız. Hayatım boyunca saygılı oldum. Birçok zaman haksızlığa ses çıkarmadım. Karşılığında da hiçbir şey görmedim. Hakemler için genelleme yapmak istemiyorum. Onları seviyorum, güveniyorum ama bazı zamanlar var. Hakemler ne düşünüyor? Neden bu kadar baskı altında hissediyor kendilerini? Sebepleri biliyorsunuz, saydınız. Benim nacizane bir tavsiyem olacak. Kendilerini işlerine versinler. Ne kadar güzel söylüyor değil mi? Kendilerini işlerine versinler. Niyet okumasınlar. Katılıyorum. İyi niyetli olsunlar. Katılıyorum. Hesap yapınca işin içinden çıkamıyorsunuz. Ben sadece bunu söyleyebilirim demiş. Size katılıyorum. Bir de Türk teknik direktör gelince her şeyle mükemmel olmasını istiyoruz. Aldığı her kararla, seçtiği her futbolcuyla. Ancak söz konusu yabancı olunca bir bakıyorsunuz ki her şeyle mükemmel değilmiş. Örnek Sayın Mourinho mesela her şeyle mükemmel mi? Değil ama onu o şekilde kabul ediyoruz. İlginç. Tabii yani öyle olunca hemen savunmaya geçiyoruz. Mesela burada yıllardır beni dinleyen, mesajla yollayan birçok dinleyicimiz var. Ama çok ilginç, gerçekten çok ilginç. Anlayamıyorum. Yani bir gün inşallah yüz yüze de geliriz, oturur konuşuruz. O zaman da kendisine bazı dinleyicilerimiz hani dediğim gibi denk gelirsek bir yerlerde sormak isterim mesela. Yani başarısız bir insanı başarılı gösterme çabası yabancı bir teknik direktörde neden bunu mesela yapıyoruz? Sayın Montella başarısızdı. Çok net bir şekilde başarısızdı. Hani bunu neden biz yıllarca sürekli böyle başarılı göstermeye çalıştık? Oynattığı oyunda başarısızdı, seçimleriyle başarısızdı, maçlardan sonra yaptığı açıklamalarıyla başarısızdı, kadro tercihleriyle başarısızdı. Forma şansı verdiği ya da vermediği oyuncularla başarısızdı. Ben birçok konuda eleştirebilirsiniz. Geçen söyledim. 14 mağlubiyet, 21 galibiyet, 5 beraberlik mi, 6 beraber, öyle bir şey. Yani şu anda soruyorum sevgili Metin Bey sizi. Sizin nezdinizde bizi dinleyen herkese soruyorum. Lütfen yazın. Şu anda Galatasaray'ın hocası Sayın Okan Buruk, Beşiktaş'ın hocası Sayın Italiano, işte
Thomas Reis, Sayın Thomas Reis ve Sayın İsmail Kartal.

sezon sonunda, bu sezonun bitiminde 34 hafta var değil mi? Bu 34 haftada örnek veriyorum Sayın Okan Buruk 20 galibiyet, 12 ya da 12 mağlubiyet demeyeyim de 8 mağlubiyet et 28, işte 6 beraberlik alsa Galatasaray'da kalabilir mi kalamaz mı? Ya da Sayın İsmail Kartal bu arada şampiyon da olamayacak. Soruyorum. Kalamaz. Çok net söylüyorum. Kalamaz. Bir dakika tutmaz Galatasaray. Ya da Beşiktaş İtalyan oyun bir dakika tutmaz. Tutamaz zaten yani. Yani ve oyun anlamında da ya sürekli işte bizim transfere ihtiyacımız var. En az iki transfer dönemine ihtiyacımız var. Bu kadro yetersiz. Bu kadroyu düzeltmek için en az 3 transfer dönemine ihtiyaç var ya hocam. Güzel, hoş da sen önce elindeki kadrodan bir şey çıkar ortaya. Bir çıkar bir görelim. Senin kadron gitmiş 60 milyon euroluk Avustralya'yı yenememiş ya. Hani İtalya maçına gelmeyelim bir. İtalya'nın 800 milyon kadro değerine falan bakmayalım biz. Yani biz 60-70 milyon euroluk yani senin onda birin değerinde olan biz Paraguay'a devamında da Avustralya'ya diş geçirememişiz. Senin yanlış oyun planların yüzünden. Önce bir bunu konuşalım yani. Hani buradaki hataları bir şekilde örtbas edip Amerika galibiyetinin 1000 galibiyete bedeli deyip de hani bir şekilde bir şeylerin üzerine örttük. Ne oldu? 4 maç gitti. Bakın gitti elimizde müthiş bir fırsat vardı. Uluslar Ligi'nde gidip de şampiyon olalım demiyorum. Playoff olalım, kupayı alalım falan öyle bir iddiam yok. Ama bu takımlara bu kadar basit şekilde yenilmezdik. Tarihinin en kötü jenerasyonuna sahip İtalya'sına 2 maçta 7 gol yemezdik. Geçiniz yani. Yani. Ve bunu da başarılı göstermeye sunma çalışmasına alet olan ya da hala efendim çok başarılı ya tarihimizin en iyi jenerasyonu olmasa bile hoca müthiş işlere imza attı. Hangi takıma karşı yaptı ya? Romanya'yı 1-0 yendik. Romanya'ya bakın işte. Uluslar Ligi'nde 4-0. Bizden daha fazla gol yemişler. Diğeri de Kosova. Hani kimi biz böyle müthiş zaferler falan kazandık. Avrupa Şampiyonası'nda en ciddi rakibimiz Portekiz'di. 3-0 yenildik. Devamında Hollanda'ydı. Öne geçtiğimiz maçta hocanın tercihleri, yapmadığı tercihler ya da oyuncu değişik oyuna geç müdahale ettiği için 2-1 kaybettik. Ya biz hangi takımı çok büyük bir takımı yendik yani? Neye göre başarı? Olsun ya Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Dünya Şampiyonası'na da katıldık. Bunlar yeterli değil mi? Hayır kardeşim yeterli değil. Dünya Kupası'na katılmayanı dövüyorlar zaten. 48 takım gitmiş ya. Ya 48 takımın gittiği bir Dünya Kupası'na katılmayı başarı olarak görüyorsak daha da söyleyecek çok fazla bir şey yok. İşte biz 24 yıldır gitmiyoruz. Olabilir. 24 yıldır gitmediğimiz durumlarda statü böyle değildi. Bu kadar takım katılmıyordu. Bana kalsa Dünya Kupası öncesi Sayın Montella'yı yollardım. Yollayamadılar mı? Avustralya maçı sonrası gönderirdim. En azından bir sıçrama olabilirdi ikinci maçta. Hadi o da olmadı. Dünya Kupası sonrası yine yollardım. O da olmadı. İlk İtalya maçından sonra yollardım. Abi en az 4 kere fırsat geldi gitmesi için ama ben anlayamadım bu Montella sevgisini demiş sevgili Metin Bey. 2 kupa gittikten sonra yolladık. Sonuç uçup giden jenerasyon. Ya sorun da şu aslında uçup gidenden ziyade jenerasyon tabii kalır ama çok ciddi bir özgüven kaybı yaşadık maalesef. Yani rezil olduk ya Avrupa'ya. Resmen averaj takımına döndük yani. Sene 2026. Yani Yunanistan milli takımı aldığı sonuçlara bakın. Bize bakın ya. Yani şu Yunanistan milli takımıyla ya tabii ki saygı çerçevesinde söylüyorum ama kendi takımımızı kıyaslamam bile yani. Aramızda çok ciddi bir kalite farkı var. Ama onlar haddini bilerek oynamaları gerektiği şekilde oynadılar. Nasıl puan alınır

bir tane tecrübeli bir teknik direktör getirmişler. Oyunu kuralına göre oynadılar. Puanlarını aldılar gitti. Sevgili Ahmet Bey, Ahmet Bey siz taraflısınız. Gerçekten taraflısınız. Bilmiyorum bana mı söylüyorsunuz bilmiyorum ama. Okuyun mesajınızı. Tarafsız yorumları 2 saattir dinliyorum. Bir soru sormak istiyorum. Beni mi dinliyorsunuz başkasını bilmiyorum ama. Beşiktaş kalecisine kırmızı kart vermedi hakem. Haftaya Trabzonspor maçı var. Tersi olsa Salah kırmızı kart gösterilmese ne düşünürdü acaba? Selçuk İnan fanatik yorumları için kınıyorum demiş. Yani neyse sevgili Ahmet Bey sizinle aynı noktada buluşamayacağız. Bilemiyorum ne anlatmaya çalışıyorsunuz tam olarak. Bu arada mesela bir şey şu anda gördüm sosyal medyada. Bir tane hakem de öyle yorumlamış. Diyor ki örneğin Nübel'in pozisyonuna kırmızı kart isteyen Kocaeli Sporlu oyuncular Meta'nın o pozisyonda Nübel'e tabanla girdiğini de söylese daha iyi olur. Yani o pozisyonda eğer bir şey verilecekse o da Meta'nın topa vurduktan sonra Nübel'in karnına doğru gelen taban hareketine faul verilmesi. İlk önce bunu vermeliydi diyorlar. Peki. Bakıyorum. Evet tabi herkes kendine göre yorum yapıyor tabi herkes. Ben doğru düşünüyorum. Diğerleri yanlış düşünüyor şeyinde. Ama dediğim gibi yani şu anda da mesela birçok şey görüyorum. Burada oyuncunun topa ilk müdahalesinden sonra tabanla beraber Nübel'in karnına doğru bir ya da işte orada göğsüne doğru bir taban hareketi olduğu bunu hakemler tabi değerlendirebilir ama gördüğüm kadarıyla birçoğu penaltı demiş. Bazıları böyle yorumlar yapmış. Neyse çok da üzerinde durulacak bir şey değil artık. Maç bitti gitti diyelim. Evet orada da hani Meta'nın tamamen istemsiz bir topa doğru önce topa ayağının üstüyle vuruyor sonrasında ayağını açtığını görebilirsiniz. Hani az önce bir dinleyicimiz demiş ya tekrar tekrar bir izler misin pozisyonu? Şu anda izliyorum. Bayağı bir tabanla giriyor Nübel'in vücuduna doğru. Sanırım siz de bunu izlerseniz siz de ilk önce bunun yani Nübel'in ayağını tutmadan önceki pozisyonda aslında Nübel kendisine o darbenin gelmemesi için o ayağı tuttuğunu görebilirsiniz. Ben de şimdi tekrar izleyip bakıyorum. Hani burada penaltıdan önce oyuncunun bir tabanı var. Gördüğüm kadarıyla eğer montaj değilse şu anda önümde defalarca döndü durdu. Evet. Yani burada aslında yani kart olacaksa Meta'na gösterilmeliydi dedi. Az önce söyledim yani tabi bu görüntüye bakıp da yorum yapmak aldatıcı olabilir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Herkes hep kendini haklı gösteriyor. Maalesef futbol iklimimizin biraz da durumu bu. Evet ilginç yorumlar var tabi böyle spor kamuoyundaki önemli. Evet bu arada Anthony Taylor da Nübel Meta'nın pozisyonunda VAR müdahalesi olmaması doğru karar. Yaralayıcı bir pozisyon olmadığı için maça devam edilmiş diye bir açıklama herhalde yapmış. Şu anda düştü önüme. Tamamen pozisyon icabı gelişen doğal bir çarpışma. Bu tarz pozisyonlarda oyuncuların niyetine bakılır. İki oyuncuyu da iyi niyetliydi. Karar doğru demiş Anthony Taylor. O da taraf tutuyor ya bugün. Sayın Adalı onu da etkilemiş bence. Ya onun açıklamaları önemli. Evet.
Tabii farklı ya, ilginç bir durum var. Mesela şimdi bakıyorum, yine bunu herhangi bir tarafa çekmeyin, sadece yorum yapıyorum. Mesela 6-7 tane hakem, eski hakemin yorumlarına bakıyorum. Biri diyor ki alakası yok. Biri diyor ki burada nübel çekiyor. Öbürü diyor ki faul yapıyor. Metehan faul yapıyor diyor. Yani topa vurduktan sonra tabanla nübele giriyor. İşte az önce Taylor diyor ki doğal oyunun akışında olan pozisyon. Burada barın devreye girmemesi doğru. Burada niyete bakılır. Nasıl niyete bakıyorlar, onu da ölçüyorlar mı bilmiyorum. Yani Metehan iyi niyetti. Nübel iyi niyetti, evet. Hani orada bir cihaz mı var mesela, böyle uzaktan onu kontrol ediyorlar. Ya bunlar iyi niyetli, bir şey yok mu falan diyorlar mesela. O açıklama da ilginç. Evet, şimdi bakıyorum. Mesela yine dediğim gibi birçok 5-6-7 tane hakemin yorumuna bakıyorum. İşte Meta'nın yaptığı tehlikeli hareket, hani faul varsa önce ona faul verilmeli, onun yaptığına faul verilmeliydi diyor. Eski futbolculara bakıyorum. Onlar penaltı kırmızı kart diyen var. Penaltı kırmızı kart diyen var. Penaltı kırmızı kart var diyen var. Şimdi şunu merak ediyorum. Bakın, aynı pozisyon, hani futbolun içinde olan birçok eski hakemler, yani bu maçları idare eden, sek ve idare eden insanlar, saha içinde yıllarca büyük takımlarda oynayan oyuncular aynı şeyi izliyorlar. Biri diyor ki Nübel burada iyi niyetti, Metehan iyi niyetti, Anthony Taylor burada bir şey yok. Herhangi, yani VAR'ın devreye girmemesi ve pozisyonun devamı doğru diyor. Başka bir yerli, yani bizim eski hakemlerimizden birisi diyor ki Metehan faul yapıyor. Diğer 2-3 tanesi diyor ki hayır, burada Nübel'in yaptığı hareket kırmızı kart ve penaltı diyor. Şimdi hangisini referans alalım kendimize? Haliyle kendi gözlerinizde gördüğünüzü referans almanız daha doğru olabilir. Şimdi o zaman biz de bu hakemlerin niyetini mi okumamız gerekiyor, eski hakemlerin? Mesela hani penaltı diyenler kötü niyetli mi oluyor, ya da değil diyenler mi kötü niyetli oluyor? Kimi kendimize referans alalım? İşte eski oyuncular, örnek veriyorum, X takımda oynadıysa şu anda oynadığı takımın değil de onun rakibi ya da onun rakiplerinden birisinin maçı var diye yaptığı yorumda iyi niyet ve kötü niyet mi aramalıyız? Çünkü aynı pozisyonu izliyorlar ya, hani VAR nasıl izleyip karar veremiyorsa. Bakın, aynı pozisyon 10 kişi, 10 bu arada fikrine yani saygı duyduğum insanlar, tabii ki saygı duyuyorum yine de yorumlarına, bu başka bir konu. Ama 10 farklı kişinin yani izleyip bu pozisyonda 6'sının 7'sinin penaltı kırmızı kart, 2-3'ünün değil dediğini görüyoruz. Buyurun işin içinden çıkın. Nasıl olacaksa, yani biri diyor ki işte hakem, şu anda elit hakem koordinatörümüz Anthony Taylor, burada bir şey yok diyor. Burada hani kötü niyet yok diyor. Niyete baktık. Nasıl baktılar kısmını bilmiyorum. Hani bunu bu arada kötü anlamda söylemiyorum. Evet, nasıl bakıp değerlendirdiler? Ben şu anda Meta'nın tabanını görüyorum mesela. Yani bu tabanda nasıl bir iyi niyet arıyoruz mesela? Hani işte dizini kırdı. Oyuncu zaten yere yatarken dizini zaten hani bir ayağını kırıp zaten yapmaya çalışıyor. İlk tabanın geldiği noktada da hani evet, açısını da ölçmek lazım. Yani ne kadar açıyla kırmış dizini, ona göre iyi niyetin de derecesi ortaya çıkabilir. Yani çok iyi niyetliydi, az iyi niyetliydi. Aslında iyi niyetli gitti oraya topa vurmaya, ama sonrasında taban oldu. Kendini korumak için öyle tabanı gösterdi. İşte Nübel de kendini o tabandan sakınmak için ayağını tuttu. Bakın, birçok yorum yapıyorum. Haliyle kafamız karışıyor bakın. Şu anda hepimizin kafası karıştı. Sonra da ne oluyor biliyor musunuz sevgili Metin Bey? Ya da Ahmet Bey. Sonra da işte işin içinden çıkamıyorsunuz. Bizim görüp de, ben bu arada penaltı kırmızı kart diyorum, hala aynı fikirdeyim. Bence burada hani ben niyet okumuyorum tabii ki, izlediğim kadarıyla. Burada foto, daha doğrusu montaj olabilir.

Bu da yapılabilir. Burada akan oyunda gördüğüm kadarıyla, bana gösterildiği kadarıyla zaten çok azami gösteriliyor. Hani bir 20 defa gösterilmiyor. Böyle bir iki defa böyle hızlı hızlı, hani gördün gördün, görmedin gitti pozisyon. O anda hani böyle sevgili Zafer New Jersey'den yazmış. Ona da sevgilerimi ileteyim. Buraya gelmişti stüdyoya. Hatta o sırada da hani maç vardı herhalde öyle. Yani anlık önümüzde bilgisayar var, 3-5 tane monitör var, yani televizyon var. Aynı anda belki birçok maçı takip ediyoruz. Olabilir yani, o anda öbür maça bakmış olabilirsin. Kaçırdıysan gitti pozisyon. Bittin. Yapacak bir şey yok, izleseydin, baksaydın. Olmuyor işte, bazen olmayabiliyor. Evet, başka açıklamada sanırım yok. İşte şimdi mesela yeni önüme bir yazı geldi. Yok. Penaltı yok diyenler var. Bakıyorum tekrar. Yani evet. Bazıları böyle hani artık aşmışlar. İşte X'de görüyorum böyle. Hani ilkokul seviyesine inerek anlatıyorum pozisyonu falan diyenler var. Bu da buraları da çok gülüyorum zaten. Oyuncunun ayağını görmüyor musun? Bak dümdüz devam ediyor vesaire diyor. İlginç tabii, işte herkes kendini haklı çıkarmak için. Evet. Ne demiş? Tabii bak, mesela pozisyonun içindeki metan da demiyor ya, ben de orada taban girmiş olabilir miyim? Pozisyonu izliyorum diyor. İzliyorum ve işin içinden çıkamıyorum, yani bu pozisyon kırmızı kart, penaltıydı diyor. Ama mesela ceza sahası dışında ben ligimizde böyle sarı kart gören, size yani önümüzdeki hafta bir geçmiş dönemde 50 tane pozisyon çıkartırım mesela. Ceza sahası dışında böyle yatarak bir oyuncuya taban giren ve sarı kart gören, işte yaralayıcı bir darbeden dolayı ya da kontrolsüz bir müdahaleden dolayı sarı kart gören birçok oyuncu pozisyon bulabilirim yani. Ki bunu da açıklayanlar var. Evet, bu hafta Avrupa'da maçlarımız var. Yarın bu arada yine ligimizde bir mücadele var. Son maç sonrasında artık Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne konsantre olacağız. Salı günü temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona ile mücadelesi var. Saat 22'de oynanacak mücadele. Yine salı günü çok güzel program var. TFF 1'de maçlar var. Bandırma Spor Sarıyer, Bandırma Spor Sivas Spor Sarıyer, Bodrum ve Pendik Van Spor Kulübü mücadelesi var. Yine Asya Şampiyonlar Ligi maçları var. Salı günü İngiltere Championship, çok önemli mücadeleler var. Ve Dünya Kupası, Kadınlar Dünya Kupası Playoff, Avrupa elemeleri Playoff yarı final maçları var. Biz de Slovenya ile oynayacağız. Deplasmanda ilk maçta 3-3'lük bir beraberlik vardı. Umarım ikinci mücadelede rakibimizi yeneriz. Ama salı günü bülten çok güzel, çok güzel maçlar var. Şöyle bakıyorum. Viking Bayern Münih mücadelesi tadından yenmez, öyle tahmin ediyorum. Arsenal Lille maçına bulaşma. Leipzig PSV maçı var. Çok güzel maç olur diye temenni ediyorum. Galatasaray Barcelona mücadelesi yine keyifli maç olur. Yani gollü olma ihtimali yüksek maçlardan bahsediyorum. Atletico Madrid Manchester United maçı çok keyifli bir maç olmaz, şimdiden söyleyeyim, sıkıcı bir maç olabilir. Sonra Arsenal Lille maçı yine aynı şekilde, yani Arsenal'in kazanabileceği mücadele olabilir. Ama çok keyifli olmayabilir. Inter Kulüp Brüj maçı gollü geçebilir. Brüj'ün buradaki reaksiyonu önemli. Lens Sporting Lisbon yine çok keyif alacağımız bir maç olmayabilir. Sabah Slavia Prag mücadelesi var. Burada da inşallah ve temennim de o yönde, sabah Slavia Prag'a bir darbe vuruş. Bir Çek Cumhuriyeti takımı, biliyorsunuz ülke puanında yarıştığımız ülkelerden birisi. Onların yenilmesi bizim için her zaman için avantajdır ama tabii çok zor bir mücadele. Kendisinden çok güçlü sabah. Ama umarım Azerbaycan'da bir zorluk çıkarır sabah. Yine Galatasaray Barcelona mücadelesinde temsilcimiz, umarım, temenni ediyorum, İyi bir skor alır. İyi bir sonuç alır. Umarım galibiyet alır ama çok zor bir mücadele. Onu söylemekte fayda görüyorum. Yani

Sevgili Ali, iyi yolculuklar. Yapacak bir şey yok. Yayınımız uzun sevgili Ali. Yani bu seninle bir durum değil. Yol biter ama bizim yayın uzun olduğu için haliyle Eskişehir'den İstanbul'a kadar getirebiliriz. Buradan İzmir'e kadar gidebilirsin. Hatta buradan Bakü'ye gidebilirsin. 3 saat sürüyor. 2 saat 50 dakika uçakla. Ben yayına başlarken uçağa binsen Bakü'ye ineceksin. Orada gidip işte yemeğini yiyebilirsin. Bir restoranta gidip bir lüle kebabı yiyebilirsin. Hala ben konuşuyorum. O yüzden yayınımız uzun olduğu için haliyle yollar biter ama yayın bitmez diyelim. Yapacak çok fazla bir şey yok. Demiş ki Eskişehir'den yola çıktım. Hakem konuşuyordunuz. İstanbul'a geldim. Hala hakem. Yollar bitiyor. Hakem konusu bitmiyor. Yapacak bir şey yok. Hata yapmasınlar. Var da izleyip doğru karar versinler. Kimse de konuşmaya meraklı değil diye düşünüyorum. Hakemleri. Bence. Evet. Bakıyorum, güzel bir yorum olmuş. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı doğru. Nübel'in yaptığı hareket penaltı olmalıydı ve kırmızı kart görmeliydi. Vlahovic'e ceza sahasında yapılan hareket net penaltıydı ve rakibe sarı kart verilmeliydi. Hakem maçta iki net yanlış karar verdi. Bazı ikili mücadeleleri süzemedi ve yanlış düdükler çaldı. Güzel bir yorum yapmış. Kıymetli bir dostum. Bence güzel bir yorum. Ben de kendisine katılıyorum. Özellikle faul standardı çok düşüktü hakemim. Evet, bu da başka bir yorum. Evet. Tabii şimdi işin ilginç tarafı nedir biliyor musunuz? Az önce sevgili Metin Bey de söylemişti. Genelde hep şöyle oluyor işte. Kocaelispor'un Beşiktaş karşısında net penaltısı verilmedi ama kimse mesela aynı kişi demiyor ya, Beşiktaş'ın da bir penaltısı verilmedi. Ve hani spor kamuoyunda bu kişiler yüz binlerce insanı peşinde sürükleyen insanlar oluyor. İşte aslında üzücü olan da bu sevgili Metin Bey. Yani tek taraflı bakın bir değerlendirme. İşte maalesef böyle. Neyse. Biz de işte değiştirmeye çalışıyoruz burada bazı şeyleri. Yıllardır bir şekilde kimsenin konuşmadığı, sadece tek taraflı olaylara bakılmaması gerektiğini, kendinizle alakalı da ayrıcalıkları, size sağlanan ayrıcalıkları da, size verilen kararları da eleştirdiğiniz gün başkalarına verilen ya da verilmeyen kararları eleştirmeniz gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğü kadar. Bazıları tabii seviyor, bazıları sevmeyebilir. Sevmeyenlerin canı sağ olsun. Ama az önce bahsettiğim gibi ben gördüklerimi... Bu arada hani eleştiren dinleyicilerimiz de var efendim. Beşiktaş'ın haklarını savunmuyorsunuz. Beşiktaş'ın hakkını Beşiktaş'ın yönetimi savunsun tabii ki. Ama nihayetinde ben gördüğüm kadarıyla orada Nübel'in bir müdahalesi var. Öncesinde taban var mı? Gördüğüm kadarıyla var ama eve gidip tekrar bir dünya gözüyle pozisyonu izleyeceğim. Sonrasında karar veririz artık. En azından fikrim değişir ya da değişmez, ki değişmez kolay kolay. Değişirse de yarın söylerim. Evet, yarın saat 20.30'da tekrar buralarda olacağım. Dinleyen, mesajı olayan herkese çok teşekkürler. Sürçülisan olduysa affola. Sevgili Ali'ye, sevgili Ahmet Bey'e, Kanada'ya selamlar, sevgiler. Tabii her renk güzeldir. Herkesin düşüncesi kendine göre özel ve doğruyu yansıtmaya çalışıyordur. Herkesin fikrine de saygılıyım. Kimseyi değiştirmek için de bir çabam yok. Sadece kendinizle alakalı bir yorum yaparken doğruyu ve olması gerektiği, olması gereken kararı arıyorsanız, başkaları için de aynı yorumu yapabiliyorsanız bazı şeyleri eleştirebilirsiniz bence. Çünkü kendinize olduğu zaman maalesef işte bize de zamanında verilmedi demiyorsanız, o zaman doğru yoldasınızdır diyelim, ya da bu konuda doğru düşünüyorsunuzdur diyelim. Peki, ben gidiyorum. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Yarın sabah 7'de oğlumu ve kızımı okula götürmem lazım. Sürçülisan olduysa tekrar affola.

0: İstanbul'a herkese, ailesiyle, sevdikleriyle beraber güzel bir hafta temenni ediyorum. Yarın 20.30'da tekrar Radyo Spor frekanslarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, güzel kalın, esen kalın.
1: Maç merkezi sona erdi. Radyo Spor.

0: Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma. Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40 başlıyor.
1: Herkese mutlu geceler. Mert Erdoğan.

0: Tamam, ben Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40 başladı. Herkese güzel bir gece olsun. Yeni güne beraber başlayacağız. Öncesinde tabii 40 şarkının geri sayımını beraber yapacağız. Uzun bir süre beraberiz. Herkese güzel bir yolculuk olsun. Bakalım şarkılarda değişiklikler neler yapıldı? Hangi isimler listeye girdi? Sizler de bu listeleri biliyorsunuz. Sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum her hafta. Mert Erdoğan Info sosyal medya hesabım, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın diyelim ve hemen 40'tan geriye saymaya başlayalım. Uzun bir aranın ardından yeni bir şarkıyla tekrar aramızda. Murat Dalkılıç Mahalleler şarkısıyla bu hafta listemize 40 numaradan giriş yaptı.
1: 40 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Barış Manço Dönence şarkısıyla bu hafta 39 numaradaydı. Ve şimdi ise geçtiğimiz hafta listemize 40 numaradan giriş yapan Evdeki Saat Sustum şarkısıyla 2 basamak yükseldi. 38 numarada ağırlayacağız Evdeki Saat'i.
1: 38 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Burcu Güneş bizlerleydi. Ben Yanmam şarkısı 37 numaradan listemize giriş yaptı. Ve şimdi ise Gökhan Tepe ile devam ediyoruz. 90'ların unutulmayan o güzel şarkılarından biri Aşk Belası bu hafta yine listemizde 36 numarada.
1: 36 numara.

0: Herkese iyi yolculuklar. Yol şarkıları Top 40 devam ediyor. Bir önceki bölümde Funda Arar bizlerleydi. Sarı Yazlar şarkısı geçtiğimiz hafta listemize 35 numaradan giriş yapmıştı ve bu hafta yerini korudu. Yine 35 numarada ağırladık kendisini. Şimdi ise Yılmaz Taner yeni şarkısı çıktı Yollar, ama bu şarkısıyla da gerçekten ilgi üzerine topladı. Kenan Doğulu'nun yıllar önce söylediği şarkıyı ilk kez coverlayan isim oldu aslında. Vurgunum Sana şarkısıyla bu hafta listemizde 34 numarada. Listemizde uzun zamandır yer alan bir şarkı ve 28 numaradaydı. Biraz geriledi ama bizim listemize yer almaya devam ediyor. Sizi Yılmaz Taner'le baş başa bırakıyorum. Birazdan görüşmek üzere.
1: 34 numara.

0: Herkese iyi yolculuklar. Yol şarkıları Top 40 devam ediyor. Selim ve Mabel Matiz bizlerleydi. Yanılır gibi düeti oldukça ilgi gören düetlerden biri. 37 numaradan listemize giriş yapmıştı bu şarkı ve bu hafta 33 numarada ağırladık. Şimdi ise Sibel Can ve Eypio ikilisi Kıyamam şarkısıyla yine 32 numarada ağırlayacağımız ikili. Geçen hafta 3 basamak yükselmişlerdi. Bu hafta yerlerini korudular ve sizlerle baş başa bırakıyorum.
1: 32 numara.

0: Herkese iyi yolculuklar. Yol şarkıları Top 40 devam ediyor. Şimdi 30 numarayı açıklamadan önce Okan Albayrak az önce bizlerleydi. Gitmem lazım da bu hafta da 31 numaradaydı. Geçen hafta 34 numaradan 31 numaraya çıkmıştı. Şimdi 40'tan geriye bakacak olursak Murat Dalkılıç mahallelerle 40 numaradan giriş yaptı. Barış Manço Dönence'yle 39 numaradaydı. Evdeki Saat Sustum'la 38 numarada. Burcu Güneş Ben Yanmam'la 37 numarada. Gökhan Tepe Aşk Belası'yla 36 numarada. Funda Arar Sarı Yazlar'la 35 numarada. Yılmaz Tanel Vurgunum Sana ile 34 numaradaydı. Selim ve Mabel Matiz Yanılır Gibi şarkısı 33 numarada. Sibel Can ve Eypio Kıyamam şarkısı ile 32 numarada. Okan Albayrak Gitmem Lazım ile 31 numaradaydı. Ve şimdi 30 numarada geçtiğimiz hafta listemize giriş yapan ve 30 numaradan giriş yapan Sıla Hayran şarkısı ile yine 30 numarada.
1: 30 numara.

0: Herkese iyi yolculuklar. Yol şarkıları Top 40 devam ediyor. Geri sayımda az önce 29 numarada Gökhan Türkmen yol arkadaşımla bizlerleydi. Geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Şimdi ise listeleri alt üst eden bir isim. Serkan Nişancı Eller Üzer şarkısıyla geçtiğimiz hafta 34 numaradaydı. Bu hafta iyi bir yükseliş gösterdi ve 28 numaraya çıktı. Sizi Serkan Nişancı ile baş başa bırakıyorum. Eller Üzer yol şarkıları Top 40'ta 28 numarada.
1: 28 numara.

0: Yol Şarkıları Top 40'ta geçmişten günümüze bütün şarkıları duyabiliyorsunuz ve Yaşar'ın söylediği Hep Böyle Kal şarkısı da Talü şarkılarının gerçekten de arasında yer alan efsane şarkılardan biriydi. Şimdi ise yine geçmişteyiz. Sezen Aksu ile devam edeceğiz. Kaç yıl geçti aradan şarkısı 24 numaradan 26 numaraya geriledi ama hala listemizde sevilen şarkılar arasında yer almaya devam ediyor. Yol Şarkıları Top 40'ta Sezen Aksu Kaç Yıl Geçti Aradan 26 numarada sizlerle.
1: 26 numara.

0: Son dönemde cover şarkılar gerçekten de ilgi görmeye devam ediyor ve Gönül Şen'in de onlardan biri. Emlisa yorumuyla Yol Şarkıları Top 40'ta bu hafta 25 numaradaydım. Şimdi ise yepyeni bir şarkıyı sizlerle buluşturacağım. Tabii uzun zamandır listemizde yer alıyor. 26 numaradan da 24 numaraya çıktım. Kimden bahsediyorum? Ayşe Hatun Ünal, Mert Çodur ve Ozan Bayraş'a Çıktı Yangınlar bu hafta listemizde 24 numarada.
1: 24 numara.

0: Herkese tekrar merhaba. Herkese iyi yolculuklar diyelim ve Yol Şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Mert Erdoğan ben. Az önce Burak Kut bizlerleydi. Yaşandı Bitti şarkısı 90'lardan günümüze gelen efsane şarkılardan biri olarak sizlerleydi. Bu hafta 23 numarada ağırladık Burak Kut'u. 2 basamak geriledi. Şimdi ise Berkay bizlerle Aslanlar Doğuyor şarkısı Kavi albümünün habercisiydi ve o albümde de yer alan şarkılardan biri. Geçen hafta da 22 numaradaydı. Bu hafta yerini korudu ve kendisini sizlerle buluşturuyoruz 22 numarada.
1: 22 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Az önce Bora Duran bizlerleydi. Döndüm şarkısı 23 numaradaydı geçtiğimiz hafta ve bu hafta 21 numarada ağırladık. Şimdi 20 numarayı sizlerle buluşturmadan önce 30'dan geriye bakalım. Sıla bizlerleydi. Hayran şarkısı 30 numaradaydı. Gökhan Türkmen Yol Arkadaşım'la 29 numarada. Serkan Nişancı Eller Üzer'le 28 numarada. Yaşar Hep Böyle Kal'la 27 numarada. Sezen Aksu Kaç Yıl Geçti Aradan şarkısıyla 26 numarada. Emlisa Gönül Çelen'le 25 numarada. Ayşe Hatun Önal, Mert Çodur ve Ozan Bayraş'a Çıktı Yangınlar 24 numarada. Burak Kut Yaşandı Bitti ile 23 numarada. Berkay Aslanlar Doğuyor şarkısı 22 numarada. Ve Bora Duran Döndüm şarkısıyla 21 numaradaydı. Şimdi ise 20 numarada Gülşen var. Yatacağız Kalkacağız da bu hafta 4 basamak geriledi ve listenin tam ortasında. Sizlerle buluşturuyoruz. Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor.
1: 20 numara.

Yol Şarkıları Top 40'da geri sayım devam ediyor ve listeyi yarıladık. Az önce Samuray ve Seda Yavuz Yıldızların Altında şarkısıyla 19 numarada sizlere kadar ulaşan ikiliydi. Şimdi ise Hadise Bizlerle olacak, Arabini şarkısı geçti.

0: Radyo Trafik Yol Şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Herkese bir kez daha iyi yolculuklar. Az önce Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri şarkısı 17 numarada sizlere ulaştı. Ardından yükselişte olan bir isim Salih Bademci bizlerleydi. Yürü Ya Kulum cover'ıyla 16 numaraya yükselen isimli 20 numaradaydı geçtiğimiz hafta. Şimdi ise geçen haftaki yerini koruyan bir isim Emre Altuğ efsane şarkısıyla bu haftada 15 numarada.
1: 15 numara.

0: Yol Şarkıları Top 40'ta geçmişten günümüze en iyi şarkıları sizlerle buluşturuyoruz. Tabii listelerimizi her hafta Mert Erdoğan Info Instagram hesabında da paylaşıyorum. Lütfen sizler de hafta başından itibaren takip etmeyi unutmayın listemizi. Çünkü bu listede yer alan isimleri sizler yer değiştirebiliyorsunuz. Yeni isimler listeye girebiliyor. Tabii ki de sizlerin tavsiyeleriyle her hafta listemiz güncelleniyor. Şimdi az önce kimler bizimleydi? Gökhan Özen'le Demet Akalın'ı ağırladık. Benden Sorulur'la 14 numaraya geriledi ikili. 12 numaradalardı. Ayşe Pekkan yerini korudu. Hoş Görsem'le 13 numaradaydı. Grip'in Yükselişte iki basamak yükseldi Haydi Kalk şarkısıyla. İkilem ve Tuğba Yurt İçiyorum Ederimize şarkısı da yerini korudu. 11 numarada ağırladık onları da. Bu arada ondan geriye de bir bakacağız. Ama ne zaman? Birazdan. 20'den geriye baktığımızda Gülşen'i ağırladık. Yatacağız Kalkacağız da 20 numarada. Samuray Seda Yavuz Yıldızların Altındayla 19 numaradaydı. Hadise Ara Beni ile 18 numarada. Elif Buse Doğan'ı söyledim Yangın Yeri ile 17 numarada. Salih Bademci Yürü Ya Kulumla 16 numarada ve Emre Altu Efsane şarkısıyla 15 numaradaydı. Şimdi 10 numaraya açıklama zamanı. Bu hafta artık listemizin yavaş yavaş yine zirvesine doğru yaklaşıyoruz. 10 numaradaki isim 8 numaradan geriledi. 2 basamak geriye düştü. Hande Yener Sebastian'la bu hafta listemizde 10 numarada.
1: 10 numara.

0: ama nerede bende.
1: Bazı şarkılar var ki üzerinden yıllar geçse de unutulmuyor. Şarkının sözleri akılda kalmaya devam ediyor. Kenan Doğulu'nun bu şarkısı o şarkılardan biri. Yüzsüz Yürek bu hafta 9 numaradaki yerini korudu ve az önce sizlerleydi. Şimdi ise iki basamak yükselen bir isim. Asil Gök Ne Oldu Böyle şarkısı bu hafta listemizde 8 numarada.
2: 8 numara. Ne oldu böyle?

Yol şarkıları tapkırıkta, heyecan durukta, zirveye adım adım yaklaşıyoruz. Az önce Manifest bizlerleydi, Hileli şarkısı. Bu hafta 7 numaradaki yerini korudu. Geçtiğimiz hafta 5 numaradan 7 numaraya gerilemişti Manifest ve Ajda Pekkan. Ardından Yoncolodi ile Murat Güneş'i ağırladık. İncir Ağacı şarkısı listemizde 6 numaradaki yerini korudu. Geçtiğimiz hafta bir basamak yükselmişti bu ikili. Şimdi ise Şebnem Ferah bizlerle olacak. Bu hafta listemizde yine bir basamak gerileyen bir isim. 4 numaradan 5 numaraya geriledi. Mayın Tarlası efsanesiyle sizi baş başa bırakacağım. 5 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor ve artık 3'ten geriye sayma vakti geldi. Az önce Mabel Matiz Umrum Dışı'yla 4 numarada ağırladığımız isimdi. Bir basamak yükseldi Mabel Matiz. Umrum Dışı şarkısı da sevilen şarkılar arasında yer aldı açıkçası. Şimdi ise birkaç haftadır listemizde 2 numarada olan ikili Ümit Sayın ve Bengü Ya Sen Gidip de cover'ıyla bu hafta bir basamak geriledi ve onları bu hafta 3 numarada ağırlıyoruz.
1: 3 numara.

0: Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma.
1: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor ve heyecan dorukta. Bakalım zirvedeki isim yer değiştirdi mi? Kim var zirvede? Herkesin merak ettiği konu bu. Biliyorum ve geçtiğimiz dakikalarda da 40'tan geriye saydık. Birçok ismi sizlerle buluşturduk. Listelerimizi lütfen sosyal medya hesaplarımızda takip etmeyi unutmayın. Ve şimdi sizi 2 numarayla baş başa bırakacağım. Geçtiğimiz haftanın 3 numarası bu haftanın zirve ortağı. Tarkan Kuzu Kuzu'yla bu hafta listemizde 2 numarada.
0: 2 numara.

0: Şarkıları Top 40'ta geri sayımı tamamlıyoruz. Az önce Tarkan'ı sizlerle buluşturduk kuzu kuzu. Zirvenin ortağıydı. Ve şimdi ise haftalardır listemizde bir numarada olan isim Derya Uğur bu haftada Şımarık şarkısıyla listemizin bir numarasında. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle biliyorsunuz her pazarı pazartesiye bağlayan saatlerde sizlerle buluşuyorum. Ve 40 şarkının geri sayımını birlikte yapıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Derya Uğur Şımarık şarkısıyla listemizin bir numarasında sizlerle buluşuyor. Hoşçakalın.
1: Bir numara.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40 sona erdi. Radyo

batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yerinlere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama sen gidilmesi zor yolda kalacağız her